nice iyilikler vardır. Zira birçok kimselerin riya ile yaptıkları işleri başkaları ihlas ile yapıyorlar sanır ve kendileri de o iyi işleri işlerler. Derler ki, Basra'da sabahları öyle olurdu ki, nereye uğransa zikir ve Kur'an-ı Kerim sesleri duyulurdu. Bununla insanların rağbet ve gayreti artardı. Birisi riyanın incelikleri hakkında bir kitap yazdı ve hepsi bu güzel işlerden el çektiler. Bu yüzden rağbet ve gayretleri gevşedi, zayıfladı. Keşke bu kitabı yazmasaydı, dediler. Demek ki riyakâr kendini feda ediyor, kendisi helak olurken diğerlerini kurtuluşa çağırıyor. Günahı gizlemekte cevaz. İbadeti açıktan yapmak yahut söylemek riya olabilir. Ama günahını gizli tutmak 7 özürle her zaman caizdir. 1. Allahü Teala buyuruyor ki, fısk ve günahı gizleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, büyük günaha düşen bir kimse, Allahü Teala'nın örtüsünü onun üzerinde bulundurmalıdır, buyurdu. 2. Bu dünyada örtülü kalırsa, öbür dünyada da örtülü kalacağı ümidi hasıl olur. 3. İnsanların ayıplaması sebebiyle kalbinin meşgul olacağından, ibadeti karışık ve kalbi dağınık olmasından korkar. 4. Kalbi insanların ayıplamasından ve kötülemesinden incinir. Bu da insanın tabiatında olan bir şeydir. Ayıplamadan incinmek ve ondan kaçmak haram değildir. Ayıplanmayı ve övülmeyi bir tutmak, tevhid makamının sonunda olup, herkes buna ulaşamaz. Ama ayıplanmak korkusuyla taat etmek caiz olmaz. Çünkü taat, yalnız Allahü Teala için yapılır. Övülmemeye ve methedilmemeye sabretmek kolaydır. Ama ayıplanmaya sabretmek gayet zordur. 5. Günahını söylerse, kendisini öldüreceklerinden veya eziyet edeceklerinden korkar. Had cezası icap etse de, günahını gizlemeye ve tövbe etmeye şeriat da izin vermiştir. O halde başkasının şerrinden, zararından kaçınmak için günahını gizlemek caiz olur. 6. Günahını söylemekten insanlardan utanır. Utanma güzel bir huydur ve imandandır. Utanma başka, riya başka şeydir. 7. Günahını söylerse, fasıkların, günahkârın da kendisi gibi yapacağından, günah işlemeye atılacaklarından korkar. Bu niyetlerle günahını saklarsa mazur olur. Niyeti kendisini başkalarına vera sahibi olarak tanıtmaksa riya olur ve haram olur. Ama bir kimsenin içi dışı aynı olursa bu sıddıkların derecesi olur. Bu da şöyle olur ki kalbinden hiç günah işlemez. Fakat işlerse Allahü Teala'nın bildiğini kuldan niçin saklayayım derse bu cahilliktendir ve caiz değildir. Belki Allahü Teala'nın sırrını saklamak vaciptir. Riya korkusuyla iyiliklerden el çekmenin cevazı. Taat 3 derecedir. Birincisinin insanlarla ilgisi yoktur. Namaz ve oruç gibi. İkincisinin insanlarla ilgisi vardır. Halifelik, katılık ve valilik gibi. Üçüncüsünün insanlarla ilgisi vardır. Vaaz ve sohbet gibi. Birinci kısım. Namaz, oruç ve hac gibi Allahü Teala ile ilgili olan şeylerdir. Riya korkusuyla bunlar asla terk edilmez. Farz da, sünnet de bırakılamaz. Fakat ibadete başlarken yahut ibadet arasında riya düşüncesi akla gelirse gidermek için uğraşmalıdır. İbadete niyeti yenilemeli ve ibadeti insanların görmesi sebebiyle

arttırmamalı ve eksiltmemelidir. Ancak ibadet niyeti olmayıp tamamen riya olan yerlerdeki ibadet, ibadet olmaz. Fakat niyetin aslı kaldığı müddetçe ibadet bırakılmaz. Fudeyl, riya insanlar görür korkusuyla ibadet etmemektir. İnsanlar için ibadet ederse şirk olur. Şeytan senin ibadet etmemeni ister. Buna muvaffak olamayınca sana, insanlar seni görüyorlar, bu yaptığın taat değil, riyadır der. Ve hile ile ibadetten seni alıkoyar. Onun bu sözüne iltifat eder kaçarsan ve böylece yerin dibine girersen de yine insanlar onlardan kaçıp zahit olduğunu biliyorlar. Bu zühd değil, riyadır der. O halde kurtuluş yolu şeytana şöyle demelidir. Kalbi insanlarla bulunmak ve onlar sebebiyle taati terk etmeyi söylemekle riya olunca insanların görmesi ve görmemesi aynı olur. O halde eski adetimi yaparım, insanların görmediğini düşünürüm. Çünkü insanlardan korkarak taatten el çekmek şuna benzer ki, bir kimse hizmetçisine al şu buğdayı temizle der. Hizmetçi temizlemez ve eğer temizlesem iyice temizleyemeyeceğimden korkuyorum der. O zaman kendisine be hey aptal, şimdi elini çektin ve hiç temizlemedin. El çekmenle temizlemek de olmadı denir. Demek ki kula ihlaslı olması emredilmiştir. Amelden el çekince ihlastan da el çekmiş olur. Zira ihlas amelle olur. İbrahim Nehai'den rahmetullahi aleyh anlatılır. İbrahim Nehai Kur'an-ı Kerim okurdu. Birisi yanına gelince Mustafa kapatır, görmelerine lüzum yok. Biz her zaman Kur'an-ı Kerim okuruz derdi. Bunun sebebi birisi gelince konuşmak icap ettiğini ve Kur'an-ı Kerim okumaktan baş kaldıracağını bildiği için idi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, bir kimse vardı. Ağlayacağı zaman insanlar görmesin, bilmesin diye ağlamasını gizlerdi. Böyle yapmak caizdir. Çünkü zahiren ağlamayı korumak, içten ağlamak kadar faziletli değildir. Bu bir ibadet değildir ki elini çekmiş, terk etmiş olsun. Yine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle buyurdu. Bir kimse vardı. Yoldaki zararlı şeyleri kenara atmak isterdi. Fakat zahit sanmasınlar diye bunu yapmazdı. Bu ise hali zayıf olanların hikayesi olup, insanların kendisini tanımasından ve ibadetinin saf olamayacağından korkar. Ama istediği halde bundan sakınmak iyi olmaz. Bilakis yapmalı ve riyayı gidermelidir. Ancak hali zayıf ve kurtuluşunu bunda bilen kimse hariçtir. Bu ise noksan bir sıfattır. İkinci kısım. Kadılık, halifelik ve valilik gibi insanlarla ilgili olan şeylerdir. Adaletle iş yaparsa ibadetten üstün, zulümle iş yaparsa büyük günahlardan olur. Adalet yapacağından emin olmayanın böyle bir vazifeyi kabul etmesi haramdır. Çünkü bundaki zarar pek büyüktür. Namaz, oruç, sadaka gibi değildir. Bunların kendilerinde lezzet yoktur. Bunlarda nefsin lezzeti insanların görmesindedir. Ama hükümdar olmanın lezzeti büyüktür. Nefis bundan daima büyümektedir. Bu ise kendinden emin olan kimseye uygun olur. Ama bir kimse valilik, hükümdarlık ve emirlikten önce birçok işlerde kendini tecrübe ederse, vali ve padişah olunca değişeceğinden ve azlolunacağından çekinirse, bunda ihtilaf olunmuştur. Bazıları kabul etmelidir. Çünkü bu zan kuvvetli değildir. Kendini tecrübe ettiği için ona güvenilir dediler. Bize göre doğrusu kabul etmesi doğru değildir. Çünkü adaletle hüküm vereceğine söz verirken nefsi naz ve eda yapabilir. Hakim olunca da değişebilir. Önceden tereddüt

yettin, bugün kendin kabul ettin. Böyle şey olur mu? Deyince, seni şimdi de reis olmaktan men ederim. Adaletle iş yapmayana Allahü Teala'nın laneti olsun, buyurdu. Zayıflara itiraz, yüzme bilip denizde duran bir babanın küçük çocuğuna denize yakın gelme demesine benzer. Zira çocuk da babası gibi denize girip yüzeyim derse boğulur. Sultan zalim olursa kadı adil karar veremez. Sultana müdahale etmek zorunda kalır. Bu durumda böyle görevleri kabul etmemek lazımdır. Azledilmek korkusuyla zulüm yaparsa bu mazeret sayılmaz. Azledilinceye kadar adaletten ayrılmamalıdır. Eğer bu işi Allah rızası için yapıyorsa azledildiğine de memnun olur. Üçüncü kısım. Vaaz, fetva, tedris ve hadis-i şerif bildirmektir. Bunda da büyük lezzet vardır. Namaz ve oruçtan daha çok bunda riya bulunur. Bu da vali ve sultanlığa yakındır. Aradaki fark, şeriatı bildirmek, vaaz vermek ve hadis-i şerifleri öğreterek dinleyenlere faydalı olduğu gibi söyleyene de faydalıdır. Dine çağırmak, riyadan uzaklaştırmaktır. Sultanlıksa böyle değildir. Bir kimse de bu işte riya hasıl olursa bunu yapmamak olabilir. Birçok kimseler bu yüzden bunu terk etmişlerdir. Kendilerine fetva sorulan birçok sahabe soranı başkasına gönderirdi. Bişr-i Hafî birçok kitap sandıklarını toprağa gömdü ve kendimde muhaddis olmak arzusu görüyorum. Eğer görmeseydim hadis alimliği yapardım dedi. Geçmiş büyüklerimiz buyuruyor ki, hadis öğretmek dünya kapılarından bir kapıdır. Kim haddesena derse huzurumda oturun demek ister. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh sabah namazlarından sonra insanlara nasihat vermek için izin isteyince izin vermedi ve içine öyle bir rüzgar yani gurur düşer ki kendini Süreyya yıldızı kümesinde görürsün, buyurdu. İbrahim-i Teymi buyurur. Canım konuşmak isteyince konuşma, sus. Susmak isteyince konuş derim. Bizim burada seçtiğimiz yol, hadis ve ilim öğretenler kalplerine bakmalıdırlar. Söylemekte Allahü Teala'ya taat niyetinin yanında kalbinde riya da bulunuyorsa, söylemeye devam etmeli, kalbindeki bu niyeti kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Bu, sünnet ve nafile namazlarına benzer. Niyetin aslı var iken, riya düşüncesiyle bunlar terk edilmez. Sultanlıksa bunun aksidir. Riya ile karışık olunca yanaşmamak daha iyidir. Çünkü bozuk niyet çabuk galip olur. Bunun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, valilikten kaçtı. Kadılık verdiler, bunu da yapamam buyurdu. Niçin yapamazsın dediklerinde, yapamam diyorum. Eğer doğru söylediğime inanıyorsanız, yapamam. Yok yalan söylüyorsam, zaten yalan söyleyen kadı olamaz buyurdu. Halbuki öğretme ve öğrenmeden kaçmadı, elini de çekmedi. Ama kalbinde hiç ibadet ve taat niyeti yoksa, maksadı riya ile mevki ise, bu işten el çekmesi ona farz olur. Biz ne yapalım diye sorarlarsa bakarız. Eğer sözünde insanlar için fayda yoksa, sohbeti lüzumsuz sözler, kahramanlık hikayeleri, nüktelerle geçiyorsa ve sözleri Allah rahimdir, günaha devam şeklindeyse, yahut kalpte haset ve övünme tohumunu büyütüp ağaç yapan kavga, ihtilaf ve münazara öğretiyorsa ona mani oluruz. Çünkü ona mani olmak kendisi ve insanlar hakkında büyük iyilik olur. Ama sözü insanlara faydalı oluyorsa, şeriata uygun ise, insanlar onu muhlis tanıyorlarsa, öğretmesi din için faydalı oluyorsa, el çekmesine izin vermeyiz. Çünkü onun çekilmesinde başkalarının zararı vardır.
başkaları ise çoktur.

onun konuşmasındaysa yalnız kendine zarar vardır. Bizim için 1000 kişinin kurtulması 100 kişinin kurtulmasından iyidir. Onu diğerlerine feda ederiz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bu dine kendilerine hiç faydası olmayanlarla da yardım eder buyurdu. Bundan maksat böyle insanlardır. En çok söyleyebileceğimiz şey, el çekme ve riyadan uzak olmaya gayret et. Niyetini düzelt ve nasihatinden, herkesten çok sen hisse al. Allah'tan kork, sonra diğerlerinden kork demektir. Sual: vaizin niyetinin doğru olduğunu ne ile biliriz? Bunun alameti nedir? Cevap: doğru niyet, maksadının insanları Allah yoluna çevirmesi, dünyadan uzaklaştırması ve insanlara karşı şefkatli ve merhametli olduğunu belli etmesidir. Bir başkası ortaya çıkar, vaazı daha faydalı olur, İnsanlar onun sözünü daha çok kabul ederlerse, buna sevinmelidir. Nitekim bir kimse bir kuyuya düşmüş olsa, kuyunun üzerinde de bir taş bulunsa, şefkat ve merhamet edip onu kurtarmak isterse, büyük zahmetle taşı kaldırırken bir kimse gelip o taşı kaldırsa ve onu bu sıkıntı ve zahmetten kurtarsa, buna sevinir. İşte bu vaiz sevinmeyince ve kendinde haset görünce, maksadının insanları Allahü Teala'ya değil kendine çağırmak olduğunu bilmelidir. Bir başka alameti de, dünyayı sevenler ve valiler meclisinde bulunsa da kendi adetini bozmaz. Bir başka alamet de, insanları ağlatan, feryat ettiren asılsız sözleri söylemez. Bu ve bunun gibi şeylerle kendini yoklamalıdır. Bir kerihlik bulamazsa ve bunu düşünmezse tam riyakardır. Kendinde bir kerihlik görürse başka bir niyet olduğu anlaşılır. Uğraşıp o başka niyetin galip olmamasını sağlamalıdır. İbadet sevinci her zaman riya olmaz. Çok zaman olur ki insanların içinde ibadet sevinci doğar. Bu sevinç ise yerinde olup riya olmaz. Çünkü mümin daima ibadet yapmayı ister. Fakat bir mani çıkar ve ibadet edemez. Aynı zamanda insanların yardımıyla bu mani kalkabilir. Yahut bu sevinç harekete geçer. Mesela bir insan evindeyken ehliyle yatmak veya konuşmak gibi maniler teheccüd namazına engel olur. Başkasının evine gidince bu engeller aradan kalkar ve ibadet için sevinir. Yahut evde yalnız olur, uykusu gelmez ve ibadetle meşgul olur. Yahut daima namazla meşgul olan insanlar görür, İbadet sevinci coşar ve ben de onlar gibi namaz kılayım, benim sevaba ihtiyacım onlardan az değildir der. Yahut başka bir yerde bulunur. Oradakilerin hepsi oruç tutar veya yemek yemeyi sevmezler. İşte o zaman oruç tutmak arzusu ve sevinci harekete gelir. Yahut camide teravih namazını kılanları görür. Kendisi ise evde tembel tembel oturur. Onları görünce tembellik ve gevşekliği gidip onlar gibi olmak ister. Yahut cuma günü herkesi hak ile meşgul görür. O da her günkünden fazla olarak namaz ve tesbihe başlar. Bütün bunlarda o kimse için riya olmaması mümkündür. Şeytan ise ona, bunu yapma, İnsanlar sebebiyle olduğu için riya olur der. Sevinç, iyi işleri yapması veya engellerin kalkmasından değil de insanlar sebebiyle de olabilir. Şeytan yine yapma der. Meleklerse ya, bu arzu sende vardı fakat bazı engeller arada bulunduğu için yapamıyordun. Şimdi engeller kalktı derler. O halde bu ikisini birbirinden ayırmak icap ediyor. Burada ölçü şöyledir ki, eğer o insanlar onu görmeyip kendisi onları görse, acaba bu sevinç böyle olacak mıydı?

Eğer böyle olacak idiyse, istemek ve sevinmek iyidir. Değilse, riyadır. O zaman yapmamak daha iyidir. Her ikisi de olursa, yani hem iyiliğe rağbet, hem de insanların övmesi bulunuyorsa, hangisinin daha çok olduğuna dikkat edip, onu yapmalıdır. Bunun gibi bir ayet-i kerime işitip, insanların ağladığını görüp ağlarsa, yalnız olduğu zaman bundan ağlamazsa, bu riya olmaz. Çünkü oradaki insanların ağlamasını görmek, kalbe tesir eder. İnsanları üzüntülü görünce, birçok şeyler aklına gelir ve ağlar. Belki de ağlamanın esası, yumuşak ve ince kalpliliktendir. Başkalarının duyması için bağırmak, feryat ederek ağlamak riya olur. Bazen de üzüntü ve eleminden düşer kalır. Fakat kalkmaya gücü yettiği halde bunun vecdinin, yani kendinden geçmesinin aslı yoktur demesinler diye kalkmazsa riyakâr olur. Halbuki aslında riya yoktur. Raks esnasında kuvvetli olduğu halde başkasına dayanıp ağır ağır yürüyüp yürümeye kuvveti olmadığını ve kendinden geçme halinden hemen ayılmadığını bildirmek istemesi de riyadır. Bunun gibi istiğfar eder ve evzu billahi der. Bunu da işlediği bir günahı aklına geldiği için söyler. Yahut insanları ibadet ediyor görüp kendi kusurundan dolayı söylerse riya olmaz. Bu gibi düşünceleri kontrol etmek lazımdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyanın 70 kapısı vardır buyurdu. Düşüncenin riya olduğunu anlayan kimse kalbindeki kötülüğü Allahü Teala'nın bildiğini, Allahü Teala'nın gazap ve azabında olduğunu hatırlamalıdır. O halde onu kendinden atmaya çalışmalı ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nifakın huşuğundan Allahü Teala'ya sığınırız hadis-i şerifini hatırlamalıdır. Bu da bedeni huşu içinde, kalbi ise bundan habersiz olmaktır. Sevap için olan her iş Allah için olmalıdır. Namaz ve oruç gibi taat olan her şeyin Allah için olması vacip olup bunlarda riya haramdır. Ama mübah olanlardan da sevap almak istiyorsa bunda da ihlas vaciptir. Mesela bir Müslümanın işini sevap için yapmaya uğraşırsa niyeti düzgün olmalı ve o kimseden teşekkür ve bir karşılık beklememelidir. Ama ilim öğreten birisi talebeden ardından gelip ona hizmet etmelerini beklese karşılık istemiş olup sevaba kavuşamaz. Fakat hiç hizmet beklemese, kendisine hizmet etmek isteseler en iyisi bu isteklerini kabul etmemektir. Kabul ederse maksadı bu olmadığı için sevabı gitmez. Ancak hizmet etmediği zaman hizmet etmediğine şaşmamak lazımdır. Fakat azimet sahipleri bundan kaçınmışlardır. Hatta büyüklerden biri kuyuya düştü. Kurtarmak için ip getirdiler. O zat, eğer benden bir hadis-i şerif duyan veya Kur'an-ı Kerim öğreneniniz varsa, yemin ederim ki ipi tutmam, dedi. Bu işinin o sevabın karşılığı olacağından korktu. Süfyan-ı Sevri'ye birisi bir hediye gönderdi. Süfyan hediyeyi almadı. Gönderen şahıs, ben sizden hiç hadis dinlemedim, dedi. Süfyan-ı Sevri buyurdu ki, kardeşin dinledi. Korkarım kardeşine başkalarından daha şefkatli olurum. Bir kimse Süfyan-ı Sevri'nin yanına iki kese altın getirip, bilirsin ki babam dostunuzdu, helal yerdi. Bu onun mirasındandır. Lütfen kabul buyurunuz, dedi. Süfyan kabul etti. O zat huzurdan ayrılıp gidince arkasından oğlunu gönderip altınları da o zata gönderdi. Aklına babasıyla olan dostluğunun Allah rızası için olduğu gelmişti. Süfyan-ı Sevri'nin oğlu der ki, eve geldiğim zaman sabredemedim. Babama, kalbiniz taştan mıdır? Görmüyor musunuz? Çoluk çocuğunuz var. Hiçbir şeyiniz yok. Bize acımaz mısınız? Dedim.

Bana buyurdular ki, oğlum, iyi yemeklerin kıyamette hesabını benden sormalarını mı istiyorsun? Benim bunlara hevesim yoktur. Bunun gibi talebe de öğrendiği şeylerden Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey istememeli, hocadan bir şey beklememelidir. Kendisiyle daha çok ilgilenmesi için iyi işlerini hocasına göstermeyi caiz görebilir. Bu ise yanlıştır ve riyanın kendisidir. Belki hocasına hizmetle hocasının değil Allah-u Teala'nın indinde yer istemelidir. Bunun gibi ana ve babasının rızasını zahit ve abid görünerek almaya değil Allah rızası için elde etmeye çalışmalıdır. Çünkü böyle olursa günah olur. Velhasıl sevap beklenilen her şeyi sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızası için yapmalıdır. Riya ile ilgili bazı ayetler. Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali, üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanın haline benzer ki, ona şiddetli bir yağmur isabet edince, üzerindeki toprağı temizleyip, kendisini katı bir taş halinde bırakır. Onlar, gösteriş için amel edenler, yaptıkları şeyden hiçbir sevap kazanamazlar. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet etmez. Nisa suresi 38. ayet. O zaman Bedir Savaşı için şeytan onların yaptıklarını allayıp pullayıp şöyle demişti. Bugün insanlardan size galip gelecek hiçbir kimse yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım. Fakat iki ordu karşı karşıya görününce arkasını dönüp kaçarak şöyle dedi. Ben sizden kesin olarak uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyleri, melekleri görüyorum. Ben gerçekten Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal suresi 48. ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını İnsanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Nisa suresi 38. ayet. Riya ile ilgili bazı hadis-i şerifler. Başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allah-u Teala'yı tahkir etmiş olur. Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar, yani küçük şirk, riya demektir. Dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Allah-u Teala buyuruyor ki, benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden, sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allah-u Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Allah-u Teala'nın birliğine iman edenden, namazı, zekatı ihlas ile yapandan Allah-u Teala razı olur. İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Dünyada haram edilmiş olan şeyler mel'undur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir. Hikaye. Mısır üzerine yürüyen Osmanlı ordusu bir haftada çölü geçip Selahiye'ye ulaştı. 21 Ocak 1517'de Kahire yakınlarında Birketül Haç ismi verilen yere geldiler. Selim Han, Tomanbay'ın Kahire ile
Birketül Hac arasındaki Rıdaniye köyünde 200 topla mevzilenmiş bir halde beklediğini öğrendi. Bir alay Osmanlı askerini Mısır ordusunun önlerine kadar gönderdi. Toman Bay siperlerde olduğu halde sabaha kadar Osmanlıların baskın yapmasını bekleyip durdu. Halbuki Selim Han karanlık basınca ordusuyla Mukaddem Dağı'nın üzerinden dolaşarak Mısır ordusunun sağ tarafından geçip arkasına dolandı. Sabahın erken saatlerinde Mısır ordusunun önündeki Osmanlı alayı hücuma geçince Toman Bay toplarını ateşleyerek onları durdurmaya çalıştı. Aslında bu bir gösteriydi. Bu sırada Selim Han'ın Allah Allah sesleriyle kendisine saldırdığını gören Toman Bay şaşkına döndü. Toplarını çeviremediği gibi birden savaşın ortasında kendini buldu. Şaşkınlığı geçen Toman Bay karşı hücuma geçtiyse de muvaffak olamadı. İkindiye doğru Mısırlılar savaş alanını terk ettiler. Sokak muharebelerinden sonra Osmanlılar Kahire'ye girdiler. Selim Han, Mısır'ı da mülkünüz arasına kattınız diyenlere şöyle cevap verdi. Mülk yalnız Allahü Teala'nındır. Bir kimse zafere ulaştığı zaman gururlanarak zulmünü arttırıyorsa Allahü Teala onu çok aşağı derecelere indirir. Hal böyleyken insan gururlanabilir mi? Şayet benim veya başka bir kimsenin yeryüzünde bir parmak ucu kadar toprağı olsa bu Allahü Teala ile ortaklık iddia etmek değil midir? Selim Han, cuma namazını kılmak için Melik Müeyyed Camii'ne gitti. Hatibin minberden namına hutbe okurken padişahı Hakimül Haremeyn-i Şerifeyni diye övünce Sultan Selim hemen müdahale ederek Hadimül Haremeyn-i Şerifeyni diye söylemesini emretti. Yani kendisinin Mekke, Medine'nin hakimi değil, hizmetçisi olduğunu belirtti. Selim Han, hizmetkar olduğunu belirtmek için sarığının üstüne süpürge biçiminde sorguç taktı. Bu muhteşem tevazu örneğini gören ve işiten Mısır halkı ve bütün Müslümanların kalpleri sultana karşı muhabbetle doldu. Mısır'ı fetheden Osmanlı ordusu 25 Temmuz 1519'da İstanbul'a geldi. Ordu-yu Hümayun, Anadolu sahilindeyken İstanbul sokaklarına dökülen halkın padişahı karşılamak için sabırsızlandığı haberi geldi. Bu habere canı sıkılan Selim Han, gecenin beklenmesini emretti. Kimse bu işin sırrını anlayamamıştı. Askerler de sabırsızlanıyordu. Nihayet Kemal Paşazade huzura geldi. Asker oldukça merak eder. Halk sokaklara dökülmüş sizi karşılamayı bekler. Lakin siz şehre girmezsiniz. Bunun hikmetini merak ederiz, dedi. Selim Han, efendi, sen bizi hala tanıyamadın mı? Biz şan, şöhret ve alkış toplamak için değil, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için savaşırız, dedi. Kendisine karşı gösterilen teveccühün ihlasını zedeleyeceğinden korktu. Gece herkes evine çekildiği bir sırada yanında çok sevdiği Hasan Can ve Piri Paşa ile sandala binerek merasimsiz sarayına girdi. Anadolu velilerinden Diyarbakırlı Ahmet Mürşidi Efendi bir gün talebeleriyle sohbet ederken bir talebesinin nasihat istemesi üzerine ona şöyle buyurdu. Asla dünya malına meyletme. Ancak kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin, her işin hayırlısı ortasıdır. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Allahü Teala'ya ibadet ederek geçir.

Ondan sonra yat ve istirahat et. Unutma, nefsinin de sende hakkı vardır. Topladığın o mal ve mülk senin değil, mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızk vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır. Kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur. O da ölür. Yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir alır, alır verir. Sakın kapına gelen fakirleri boş çevirme. Bir şeyin varsa gizleyip yok deme. Verdiğin sadakayı da övünme vasıtası yapma. Sağ elinin verdiği sadakayı sol elin bilmesin. Cömertlik tacını giymek istiyorsan Allahü Teala'nın aç ve muhtaç kullarını kollamalısın. Allahü Teala'nın huzurunda makbul olmak istersen herkes için hayır dile. İnsanları şefkatle sev. Kimsenin işleyeceği hayra mani olma. Ne kadar iyilik etsen yaptıklarını sayma. En küçük hayır ve şer amel defterine yazılır. İhlasla, içtenlikle ve riyadan uzak işlediğin bir amelin olsa Allahü Teala onu amel defterine dağlar kadar büyük olarak geçirtir. İyilik ettiğin kimseye yaptığını başa kakıcı olma. İyilik ettiğin kimseden sana minnet beslemesini istersen yaptığın iyiliğin bir kıymeti kalmaz. Bana iyi desinler diye yapılan iyilikler riya eseridir. Diğer ehl-i sünnet alimlerinin riya ile ilgili sözleri. Said bin Cübeyr rahimehullah. İhlas, kulun din ve amelini Allahü Teala için yerine getirmesi, dininde Allahü Teala'ya bir şeyi ortak, ameliyle bir kimseye riya ve gösteriş yapmamasıdır. Fudayl rahimehullah. İnsanlar için amel yapmamak riyadır. İnsanlar için amel yapmaksa şirktir. İhlas, Allahü Teala'nın riya ve şirk üzerinde sana azap etmesinden korkmandır. Sehl rahimehullah. Riyayı ancak muhlis, yani ihlas sahibi bilir. Ebu Said-i Harras rahimehullah. Arif'in riyası, müritlerin ihlasından üstündür. Sırrî Sakati rahimehullah. Bir kimse kendisinde bulunmayan bir şeyle insanlara görünse, kendini kendinde olmayan şeyle süslese, Allahü Teala'nın nazarından düşer. Fudayl rahimehullah. Bir zamanlar amelde riya ederlerdi. Şimdi ise yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riya yapıyorlar. Katade radıyallahu anh. Kul riya yapınca Allahü Teala, bakın benim kulum benimle nasıl alay ediyor der. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. Riya ve gösterişten kurtulmayıp Hak Teala'dan başkasından ve söz ile olsa bile zikri cemil ile ecr talep etme fitnesinden kurtulmayan amel sahibi şirk dairesinden kurtulmaz. Böyle olan muvahhid ve muhlis değildir. Abdullah bin Menazil rahmetullahi aleyh. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Abdülhakim Arvasi Kuddise sirruh.

Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler. Evzai rahmetullahi aleyh. Ey kardeşim! İnsanların ilme ait söylediği sözlerden bir kısmını ezberleyerek başkalarına karşı üstünlük taslama. Bu riyakarlıktır, gösteriştir. O bilgiler aslında senin değildir. Onları ortaya koyan sen değilsin. Faris bin İsa Bağdadi rahimehullah. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yaptığı iyi ameller günaha dönüşür. Yusuf bin Hüseyin Razi rahimehullah. Yapmacık olarak riya ile yapılmış çok az bir amelle Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağıma, günah yüküyle çıkmayı tercih ederim. Abdullah İsfahani rahmetullahi aleyh. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise ondan hırs, şehvet, haset, adavet ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Ebu Hayr el-Akta rahmetullahi aleyh. Yaptıkları ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan riya yapmış olur. Ebu Hayr el-Akta rahmetullahi aleyh. Kalp niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allah için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden temizlenir. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. İmam-ı Rabbani kuddise sirru. Zekat vermek Allahü Teala'nın emrini yapmaktır. Sadaka ve hayratın çoğu ise şöhret, hürmet ve nefsin şehvetlerini kazanmak için olur. Farzlar yapılırken araya riya, gösteriş karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Bunun içindir ki zekatı aşikare vermek lazımdır. İmam-ı Rabbani kuddise sirru. Başkasına göstermek için yapılan ibadete riya denir. İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh. Riya ve gösteriş için tesbih kullanmak mekruhtur. Yakup bin Seyyid Ali rahimahullah. Riya, gösteriş için yapılan davete gidilmez.

0: Kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette Kerem'in.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Ehad.
2: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ey Oğul 2. Eser Abdülkadir Dedeoğlu.
1: Oğlum, atalarımız ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Kişi arkadaşından belli olur. Ortak yönleri bulunan insanlar bir arada bulunur. Hanımının ve çocuklarının arkadaşlarına çok dikkat et. Evinize oturmaya gelen kadınların ne ahlakta insanlar olduğunu araştır. Ahlakı düşük insanlarla hanımının konuşmasına, sohbet etmesine engel ol. Çocuklarının da arkadaşlarını takip et. Canım ne olur çocuktur işte deyip geçme. Çocuklarını kendilerinden büyük çocuklarla arkadaşlık ettirme. Mümkün olduğu kadar kendi gittiğin meclislere çocuklarını da götür. Büyüklerin yanında güzel şeyler duyar ve öğrenirler. Hanımına ve çocuklarına namazla ve oruçla emret. Bu Allah'ın emri. Çocukların 7 yaşına girmeden namaz kılmalarını öğrensinler. Tam 7 yaşına girdiğinde namaz kılmalarını söyle, emret. 10 yaşında ise kılmadıkları takdirde hafif döverek namaz kılmalarını temin et. Ergenlik çağına girmeden çocuklarında namaz kılmak artık bir alışkanlık haline alsın. Akıl bari olduktan sonra ısrarlarına rağmen kılmazlarsa artık dövmeye başvurma. Yapacak uzun boylu bir şeyin yok. Hanımın da öyle. Eğer bütün ısrarlarına rağmen namazını kılmıyorsa döverek kıldırman icap etmez. Ne yapalım? Cennete gitmek istemeyenleri zorla cennete sokmaya kimsenin gücü yetmez. Cennet de hak, cehennem de. Dileyen cennetlik amel yapar, dileyen cehennemlik amel. Peygamber Efendimiz bile o güzel konuşmalarıyla cennete ve kurtuluşa davet ettiği halde nice kimseler onu kabul etmediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Kişiye yakışan çoluk çocuğu arasında bir küçük çocuk gibi olmak, cemiyet içerisinde de vakur ve dirayetli bir adam tavrına takınmaktır. Oğlum, kayınvalidene ve kayınpederine alaka ve yakınlık göster. Onlar da senin bir nevi anne ve babandır. Kayınpeder kelimesinin aslı kayınpeder, yani baba yerine kayın. Kaynana kelimesinin aslı kayınana, yani ana yerine kayın demektir. Bu sebeple anne ve baba diye hitap edebilirsen çok iyi olur. Hanımının yanında onların aleyhinde sakın konuşma, iyi olmaz. Hanımın üzülebilir. Başkalarının yanında da konuşma. En azından gıybet olması açısından haramdır. Bıktırmadan onları beraberce ziyaret edin. Hal ve hatırlarını sorun. Onlara çok gitmenizden biz rahatsızlık duymayız. Yeter ki siz huzurlu olun. Onlar da hep sizin mutlu olmanızdan huzur duyarlar. Eğer size bir şeyler diyorlarsa sizin iyiliğiniz içindir. Sizin kötülüğünüzü bile bile istemezler.

Oğlum, bir erkek hanımını yalnız geceleri değil, gündüzleri de sevmeli ve düşünmelidir. Onu sırf şehevi arzularını tatminden dolayı değil, eşi, hayat arkadaşı, dostu, saadet ve sevgi kaynağı çocuklarının şefkatli annesi diye sevmelidir. Hanım ise kocasına son derece hürmetle bağlanmalıdır. Karı koca yakınlığı, bütün yakınlıklardan daha büyük bir yakınlık ifade eder. Gece gündüz bir arada yaşayan, bir yastıkta, bir yatakta yatan, fikirleri ve emelleri bir başka türlü hangi yakınlık vardır? Hem erkek ve hem de hanım bu hisleri bilmeli ve bunlara göre kendilerini ayarlamalıdır. Kadınlar erkeklere nispetle zayıftırlar demiştik. Bunu evlendikten sonra daha iyi anlarsın. Kendi vazifeleri olan ev işlerinde bile istenilen ölçüde başarılı olamadıklarını görürsün. Zaman zaman yardıma ihtiyaçları olur. Yardımcı oluver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin söküğünü kendisinin diktiği rivayet ediliyor. O büyük peygamber, müstesna insan böyle yaparsa bize ne yapmak düşer? Sen anla oğlum. Boş zamanlarında yardımcı olursan, senden hiçbir şey eksilmez. Kadının evinin işlerini yapması, çamaşırlarını yıkaması, yemeğini hazırlaması dinen vaciptir. Yapmazsa Allah indinde günahkar olur. Kocasına itaat etmeyip de bu işleri yapmadığından dolayı kocasının gönlünü kırarsa cennete giremez. Yalnız burada bir noktada dikkatini çekmek isterim. Erkeğin hanımını saydığımız bu işleri yapmadı diye dövmeye hakkı yoktur. Yani koca hanımını bunları yapmaya zorlayamaz. İslam'da hanım bunları yapmaya mecbur değildir sözü, bunlar hanıma zorla ve döverek yaptırılamaz manasındadır. Yoksa kadının evin içindeki işleri yapması dinen vaciptir. Oğlum, bütün bunlara rağmen hanımının yetiştiremediği yerleri sen tamamlayıver. Rahat edersin. Arkadaşlarının yarenlik yaparken kullandıkları laflara kulak asma.

Sen kendine Peygamber Efendimiz'i örnek al. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse güzelliği ve malı için bir kadınla evlenirse, ikisinin de hayrını görmez. Dini için evlenirse, maksadı olan mal ve güzellik kendiliğinden verilir. Görmeden olan evliliğin sonu, üzüntü ve pişmanlık olur. Oğlum, ev eşyası alırken lükse kaçma. İhtiyacı giderip gidermediğine bak. Evini eşya ile doldurma. Evin eşyası az olursa ev rahat olur. Top dolu bir ev insanı ruhen sıkar. Hazreti Fatıma validemizle Hazreti Ali Efendimiz evlendiklerinde aldıkları ev eşyasını sana sayayım. 3 minder, 1 seccade, 1 yastık, 2 el değirmeni, 1 tulum, 1 testi, 1 bardak, 1 elek, 1 havlu, 1 koç postu, 1 kilim, 1 divan, 2 takım elbise, 1 yorgan. Bu eşya satın alındığında Peygamberimiz, "Ya Rabbi, senin sevmediğin israftan çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı kıl," diye dua etmiştir. Oğlum, yeni bir eşya aldığın zaman, "Allah'ım, bu aldığım eşyayı sana itaat üzere kullanmayı bana nasip et. Bu eşya ile bana günah yaptırma ya Rabbi," diye dua et. Oğlum, düğün yemeği vermek Peygamberimizin sünnetidir. Efendimizin her sünnetinde bir hikmet olduğu gibi, bu sünnetinde de kim bilir ne güzellikler vardır. Yemeğe tanıdık, akraba ve fakirleri davet et. Zenginleri davet edip fakirleri çağırmamazlık etme. Peygamber Efendimiz, zenginlerin çağrılıp da fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğini yemeklerin en şerlisi diye anlatmış ve düğün davetlerine gitmeye ümmetini teşvik etmiştir. Fahri Kainat Efendimiz, her düğününde mutlaka düğün yemeği vermiş. Hazreti Fatıma'nın düğününde ise bir koyun kestirmiş, çarşıdan aldırdığı hurma, tereyağı ve süzülmüş yoğurdu bizzat kendi elleriyle karıştırıp yemek yapmışlar ve 700 kişiyi doyurmuşlardır.

Oğlum, dostlarının davetine sen de git. Yalnız Allah'a isyan olan topluluklara katılma. İçki içilen meclislere gitme. Arkadaşın darılsa da gitme. Peygamber Efendimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa üzerinde içki dolaşan sofraya oturmasın buyurmuştur. Gelenleri eğlendirmeye yönelik çeşitli çalgı aletlerinin bulunduğu ve çalındığı meclislerde bulunma. Sözleri dini ve ilahi olmayan türkü ve şarkılara kulak verme. Bunlar dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz zamanında da düğünde çalgı çalınmıştır diyenler, kendi günahlarına dayanak arayanlardır. O gün kadınların çaldığı kenarlarında zili bulunmayan def idi. Erkeklerin çaldığı ise yanında zurnası ve kamçısı bulunmayan davuldan ibaret. Her ikisinin de çalınmasında gaye sırf düğünün ilan ve duyurulmasıydı. Yoksa insanları oynatmak, sıplatmak için değildi. Söyledikleri şiirlerin de güzel ve zarif manaları vardı. Bunları ilahi tarzında belli bir makamda okurlardı. Gerek sözleri ve gerekse makamları şehveti tahrik etmez, insanları günaha sevk etmezdi. İbni Ömer radıyallahu anh bir gün bir davul sesi duydu. Hemen kulaklarını tıkadı, bunu 3 defa yaptı, sonra da Resulullah da böyle yapardı buyurdu. Efendimizin zamanında da bir düğünde Bedir şehitlerinin kahramanlıklarını anlatan ilahiler söylenmiş. Yine bir düğünde Hazreti Ayşe validemiz, size geldik, size geldik, selamlayın, selamlayalım manasına gelen beyitler söylenmiş.

gelmesini bildirmişti. Oğlum, evliliğin ilk gecesine gerdek gecesi denir. Bu gece, gelinle damadın hayatlarının bir dönüm noktasıdır. Yepyeni bir yolculuktur. Bu yolculuğa dua ve niyazlarla başlanmalıdır. Günaha asla geçit verilmemelidir. Gelin ve güvey o gece abdest almalı, iki rekat namaz kılmalı ve geçmiş günahlarının affı, gelecek günahlarından korunmak için dua ve ilticada bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz, kızı Fatime ile Hazreti Ali'yi evlendirdiği gece onlara, "Ey Allah'ım, bunlara bereket ver ve evliliklerini mübarek kıl. Ey Allah'ım, Fatıma'nın zürriyetini şeytanın şerrinden koru." demiş. İhlas, "Kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas" surelerini okuyarak onları odalarına göndermiştir. Oğlum, şunu kesin olarak bilmelisin ki sen hanımına, hanımın da sana lazımsınız. Bunu Cenab-ı Hak Bakara suresinin 187. ayetinde beyan buyuruyor. Kadınlar sizin için, siz de kadınlar için birer elbisesiniz. Oğlum, bir an için elbisesiz ve çıplak kaldığını düşün. Ne yaparsın ve nereye gidersin? Elbise insanı nasıl koruyup kuşatıyorsa, erkek kadını, kadın da erkeği öyle koruyup kuşatmaktadır. İnsan evlenmekle zinadan ve günahlardan korunur. İbadetlerinde lezzet bulur, dost ve akrabası yanında kıymet ve değeri olur. Kimse bekar kimseyi evine almak ve onunla sohbet etmek istemez. Evli kadının erkeğine, evli erkeğin kadınına faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Onun içindir ki Cenab-ı Hak, "Hanımınızla iyi geçinin" diye emir buyurmuştur. Çünkü erkekle kadın geçinemeyip ayrıldıkları ve bekar kaldıkları zaman elbiseden soyulmuş insana benzerler ve cemiyet için büyük zararlar meydana getirirler. Hazreti Ayşe validemize sordular. "Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde bulunduğu zaman ne yapardı?" Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap verdiler. "Sizden birinizin yaptığı gibi davranır. Şunu düzeltir, bunu giderir ve ev halkının zor işlerinde onlara hizmette bulunur. Onlar için et doğrar, evin temizlik ve düzeniyle uğraşır. Hizmetçiye hizmetinde yardımcı olurdu" buyurdu. Oğlum, erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkeklerin üzerinde hakları vardır. Birinci olarak, kadınla iyi geçinmek şarttır. Peygamberimiz buyuruyor, "Kadınların hakkına tecavüz etmekten sakının. Onlar size her hususta yardımcıdırlar. Onları Allah'ın emriyle aldınız. Allah onları size helal kılmıştır." Oğlum, kıskanç ol ama kıskançlıkta haddi aşma. Peygamberimiz, "Kıskanmak imandan, kıskanmamak ise münafıklıktan ileri gelir" buyurmuştur. Kıskanma ile vesvese ve tecessüsü karıştırmamak lazımdır. Bir erkek hanımını ve yakınlarının hanımlarını, Müslümanların hanımlarını yabancılardan kıskanır ve onları yabancılarla haşir neşir olmaktan korursa bu dini bir gayretten ve imandan gelen kıskançlıktır. Her Müslüman erkekte bulunması gereken bir haslettir. Fakat bir erkeğin sabah evden çıktıktan sonra evinde bıraktığı hanımı hakkında hiçbir şey bilmediği ve görmediği halde "Benim hanım acaba şu anda ne yapıyor? Acaba falanla mı konuşuyor? Acaba falan kimseyle mi yakınlık peyda ediyor?" gibi düşüncelere saplanması bir vesvesedir ve geçimsizliğe sebeptir. Bir adamın şüphe edilecek bir şey görmediği ve duymadığı halde hanımını kıskanması, Allah-u Teala'nın sevmediği bir kıskançlıktır. Çünkü bu, Kur'an-ı Kerim'de kötülenen suizandır. Bir gün, sahabe-i kiramdan Hazreti Sa'd, Resulullah Efendimiz'e, "Ya Resul,

Hanımımın yanında yabancı bir erkek görsem, 4 şahit mi arayacağım diye sormuş. Hanımını erkeklerden uzak tutup kıskanması gerektiğini ve eğer bir erkekle beraber görürse, 4 şahit aramasına lüzum kalmadan hüküm verebileceğini ifade etmek istemişti. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz, Allah-u Teala gayret sahibidir. Allah'ın gayreti, haram kıldığı şeylerin yapılmasına razı olmamasıdır. Mümin de gayretlidir. Sad'ın gayretine şaşıyor musunuz? Ben ondan daha gayretliyim. Allah-u Teala benden de gayretlidir buyurmuştur. Ve yine bir hadis-i şerifte, ben hakikaten kıskancım. Bir kimse kıskanç değilse, onun kalbi eğridir buyurulmuştur. Burada kıskanç olmayan erkek şu demektir. Hanımını yabancı erkeklerle konuşurken, tokalaşırken, kendisinden habersiz evini terk edip istediği yerde dolaşırken, kocasından habersiz yabancı erkeklerle seyahat ederken, bir yere misafirliğe gidildiğinde hanımının erkeklerle oturmasına ses çıkarmayan ve bunu normal gören erkek demektir. Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Ali Efendimiz'e nasihatı, ya Ali, sen kıskanç ol. Allah-u Teala kıskanan kimseleri sever. Ol, kapını, pencereni, perdelerini açık tutma. Peygamber Efendimiz, bir kapı veya perde açık bırakılmışsa, hem içeri bakan, hem de açık bırakan ikisi de günahkardır buyurmuşlardır. Hasıl oğlum, hanımını yabancılardan korumak manasında olan kıskançlık güzel. Vesveseye düşerek hanımının her şeyinden şüphe etmek manasına olan kıskançlık çirkindir.

Oğlum, kendisine bol masraf yaptığı halde çoluk çocuğunun nafakasını kısan kimse benim şefaatime nail olamaz buyuran Fahri Kainat Efendimiz, imkanları olduğu halde çoluk çocuğuna cimrilikte bulunan kimseleri kötülemiştir. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz, bir kimse bir altın harcasa, bir fakire bir altın verse, çoluk çocuğunun nafakası için de bir altın verse, ailesine verdiği bir altın Allah indinde sevapça hepsinden üstündür. Oğlum, olur ha, eğer evleneceğin hanımın dini bilgileri bilmiyorsa, kocasının ona dini bilgileri öğretmesi veya bir hoca tutup öğrettirmesi farzdır. Kadın, önce ehli sünnet inancını, sonra abdesti, guslü, namazı, Kur'an okumayı, hayız ve nifas hallerini iyice öğrenmelidir. Doğru olan bunları bilen biriyle evlenmektir. Eğer ilmihal bilgilerini bilmeyen, Kur'an okumayı öğrenmemiş biriyle evlenilirse, bunları öğretmek kocanın vazifesidir. Kıyamet gününde en şiddetli azap, çoluk çocuğuna dini bilgilerini öğretmeyen babayadır, buyurulmuştur. Oğlum, hanımını ihmal etme. Bunu derken, onun yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, cinsi münasebette de ihtiyacını karşılamayı kastediyorum. Bu hususta oldukça mühimdir. İç sebebiyle veyahut başka sebeplerle hanımının bu ihtiyaçlarını ihmal etmemeyi düşün ve ona göre bir iş tut. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında bir askerin hanımı halife hazretlerine gelerek kocasına ne söyledi? Hazreti Ömer Efendimiz kadına sakın zina etmeyi düşünmüş olmayasın deyince kadın haşa diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer kızına, bir kadın ne kadar bir zamanda erkeğine şiddetle ihtiyaç duyar diye sordu. Hazreti Ömer'in kızı utanıp başını öne eğdi, parmaklarıyla 3-4 ay diye işaret verdi. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer radıyallahu anh askere 4 ayda bir izin vermeyi

Bu mühlet bazı kimseler ve bazı devirler için daha kısa da olabilir. Bunu da ihtimal dışı tutma. Oğlum, aile reisi olan erkek gayet sabırlı, tahammüllü, akıllı ve tedbirli olmalıdır. Kadın ise güzel, latif bir varlık olup erkek için yaratılmıştır. Kadına çocuk muamelesi yapan aldanır. Adam muamelesi yapan ise hata eder. Adam ve çocuk arasında bir muameleyle idare etmen gerekir. Her sözüne kızıp darılma. Her şeye aklı ermeyebilir. Beğenmediğin sözleri olursa sükutla karşıla. O biraz sonra yaptığı hatayı anlayınca kendiliğinden özür dileyecektir. Kadına kadın olduğunu, erkeklerden farklı bir yaratılışa sahip edeceksin. Erkekle kadın birbirlerinin kötü huylarına sabredecek dedik. Tabii, bunun da bir sınırı vardır. Eğer kadın evden, kocasından habersiz çıkıp bir yerlere gidiyorsa, gezip tozuyorsa, yatağa çağrıldığı zaman yatağa gelmiyorsa, cünüplükten yıkanmıyorsa ve namazını kılmıyorsa, bu sebeplerden dolayı erkek hanımını azarlar ve edeplendirir. Eğer kadının dini bozuksa, ziynet yerlerini yabancılara gösteriyorsa, kötü huylu ise erkek bu haller sebebiyle de hanımından boşanabilir. Boşarken de mehrini kuruşuna kadar öder.

0: Cenab-ı Hak Ali İmran suresi ayet 134'te buyuruyor ki: Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah'ın rızasını kazanmak için infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını affederler. Allah ise işte bu tür iyilikte bulunanları sever. Peygamberimiz buyuruyor ki: Allah çocuğuna iyilik üzere yardımcı olan babaya rahmet etsin. Şüphesiz ki Allah her işte yumuşak ve şefkatli davranmayı sever.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

dünya ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huve ehluhu ve mustahakkuh ve ellâ tekilenâ alâ enfusina tarfete aynin ve lâ ilâ ahadim min halkik ve tuslih lana

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 7 ders boyunca Allah'ın bize bir ikramı olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilme adına bir yolculuğa çıktık beraberce. Bugün de inşallah bu yolculuğun 8. dersini yapacağız. Onlar bizlere birer emanet, Allah'ın büyük nimetleri, emanet ve nimet oldukları için de bizim onlara karşı sorumluluğumuz biraz daha fazla. Her nimet külfetiyle geldiği için Allah o nimeti verdiği insanlardan külfet adına da bir şeyler yükleyerek sırtlarına ona karşılık bir şeyler ister bizden. Zaten bizim derdimiz de nübüvvet medresesinde bu işin nasıl olduğunu öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde büyük bir sermaye olan bizler için, büyük bir nimet olan bizler için evlatlarımızı kendilerimize birer salih amel kılmak. İnşallah derdimiz o, Allah bu dertten bizi geri koymasın ve evlatlarımızı inşallah arzuladığımız, ki arzularımız inşallah Rabbimizin istediğine uygundur, o şekilde yetiştirme adına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu alanda söylediklerini anlamaya çalışıyoruz. Geçmiş 7 derste aslında çok önemli şeyler vardı. Bazı mesajlar üzerinde biraz yoğun durulması gerekirdi. Ama bu kadar, ancak hepsini burada anlatmaya elbette ki güç de yetmez, zaman da yetmez. Biraz buradan alındıklarınızın üzerinden sizler inşallah derinlemesine, başka kaynaklara da müracaat ederek, meselenin farklı boyutlarını da biraz tefekkür ederek, biraz da güncelleyerek, zaten derdimiz biraz da o olmalı, oradaki o mesajların hayata aktarılması ve güncellenmesi noktasında problemler yaşıyoruz. Bunları da dikkate alarak inşallah biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olması en büyük arzumuz. Bugün ise asıl konumuz o çocuk terbiyesi içerisinde özel bir mevzu olarak kız çocuklarının terbiyesi. Neden böyle bir mevzuya ihtiyaç duyuluyor? Çünkü nübüvvet medresesinde de çocuk terbiyesi anlatılırken kız çocuklarına ait olan bahis Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin mübarek lisanında da özeldir. Evet, genel itibariyle Efendimiz erkek çocuklarına ayırmadan çocuk terbiyesi konusunda bazı şeyler söyledi. Değer ve kıymetini söyledi. Bunların yetiştirilme usulüne dair bir şeyler söyledi ama biz Efendimizin beyanlarını ortaya şöyle tam anlamıyla koyduğumuz zaman şunu çok iyi görüyoruz ki çocuk terbiyesi konusunda genel olarak söylediklerinin yanında Efendimizin özel beyanları var. Mesele kız olunca, kız çocuğu konusu nübüvvet medresesinin özel bir dersi olduğu için bugün bizim de konumuz o oldu. Çünkü zaten oradan almaya çalışıyoruz alacağımız ilkeleri. Peki neden nübüvvet medresesinde kız çocuğu özel bir dersin konusudur? Acaba özel bir dersin konusu olması o gün nüzül coğrafyası dediğimiz, Kur'an'ın neşet ettiği coğrafya, siyerin ayaklarının bulunduğu coğrafyada kızlara ait bazı olumsuz tablolardan mı kaynaklanıyor? Evet, böyle bir şey var. Bu zaten Kur'an'ın da konusudur. Açın mesela Nahl suresini. Oradan ayet okuyacaksınız. O ayette birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzünün nasıl kas katı kesildiğini ve sonrasında telaşlandığını, utana utana o lekeyi, haşa leke değil ama öyle görüyor.

cahiliye insanı o lekeyi taşıması gerektiğini mi, yoksa o lekeden kurtulma adına adım atarak onu toprağa gömmesi gerektiğini mi söylüyor? Yine Tekvir suresinde o kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulacağının haberi söyleniyor. Dolayısıyla kız çocuklarının diri diri toprağa gömülme meselesi sadece rivayetlerin anlattığı bir şey değil bizim bugün okuduğumuz çerçevede. Ya nedir? Kur'an'ın bir konusudur. Kur'an anlatıyor, Kur'an söylüyor ve bize bu konuda bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde ele almamızı beyan ediyor. Allah'ın kelamında mesele böyle anlatılırken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanlarına bakın. O beyanlarda da kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi noktasında meseleler okuyacaksınız. Mesela Sasa el Naciye isimli meşhur Arap şairi Ferazdak'ın da dedesi olan o büyük insan Müslüman olduğu zaman Resulullah'ın huzuruna geliyor ve ona şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor, ben cahiliye döneminde 360 tane kızı gömülmek üzereyken kurtardım. Babaları onları gömmeye götürüyorlar. Haberdar oluyor bu insan, gidiyor babalarına yalvarıyor, yakarıyor, ikna etmeye çalışıyor. İkna olurlarsa ne ala, olmazlarsa sana bir deve vereyim, bir koyun vereyim diyor. Ne olur onu bırak diyor, ben onun bakımını üstlenirim diyor. Bir şeyler söylüyor ve ikna ediyor. 360 tane kızı böyle kurtardığını söylüyor. Efendimiz'e sorduğu soru şudur aslında Sasa el Naciye'nin. Belki o Naciye de yaptığı işten dolayı ona verilmiş bir künyedir. Bilemiyoruz ama isminin böyle olduğu geçiyor bizim kaynaklarımızda. Ya Resulallah, bunu yaptığım zaman ben cahiliye dönemindeydim. Yani iman etmemiştim daha. İman etmememe rağmen böyle bir hayır yapmamdan dolayı Allah'tan bir ecir var mı? Ne söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Elbette ki var diyor. Belki de sen onun sayesinde iman ettin. Yani o hayır sana hidayet olarak geldi. Allah'ın sana hidayeti nasip etmesi attığın o adımdan dolayıdır. Adını kaynakların söylemediği, böyle olaylarda pek isim söylenmiyor. Ama Temim oğullarından olduğu söylenen bir kadın da, bir erkek de affedersiniz, bir baba yani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şunu söylüyor. Ya Resulallah diyor, kendi ellerimle 14 tane kız çocuğumu gömdüm. Bunun için ne yapabilirim diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam'dan önce yapılan bu şeyden dolayı sorumluluk olmadığını söylüyor. İman etmediğin için böyle bir olayın Allah katındaki kötülüğünü bilmediğin için yapacak bir şey yok. Sen bundan sonra hayatında hayırları çoğalt diyerek ona işarette bulunuyor. Yani hayırların çoğaltılması konusunda onu teşvik ediyor. Yine bir rivayet okuyoruz bakın biz. Darimi'de geçen bir rivayet ki aynı rivayet aslında Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de biraz farklı bir biçimde anlatılır. Olayı bize anlatan sahabi efendimiz diyor ki zatın biri geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda cahiliye günlerine ait bir şey anlattı. Dedi ki ya Resulallah, biz cahiliyede şöyle şöyle insanlardık. Çocukları kendi ellerimizle gömerdik. Benim bir kızım vardı. O kızım yürüyecek yaşa geldiği zaman elinden tuttum ve Mekke'nin dışındaki bir çukura doğru götürdüm. Oraya doğru götürdüğüm zaman kızım benimle yolda oyalanarak, oynayarak, güle oynaya geldi. Ne gelecek başına belli değildi ama başka rivayetlerde biraz daha ayrıntı var. Genelde öldürülen çocuklar hadi dayıya gidelim diyerek alınıp götürülürdü. O rivayette o yok ama bu çocuk da alınıp babasıyla götürülüyor ve babası anlatıyor. O çukurun başına getirdiğim zaman ya Resulallah, o çocuğu oraya attığım zaman çocuk ya ebeti ya ebeti dedi. Ey babacığım, ey babacığım dedi. Ama ben onun sesini dinlemeden toprağı onun üzerine doğru devirdim.

Bunu söylerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne halde biliyor musunuz? Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Sahabe Resulullah'ı o halde görünce sus diyorlar, sus. Baksana Resulullah'ı ne hale soktun. Allah Resulü diyor ki adamı bırakın. Adam kendi başından geçeni anlatıyor. Ve Resulullah bir daha ona soruyor. Nasıl yaptın diyor, anlat bir daha, bir daha anlatıyor. Olayı aktaran ravi yine bize naklediyor. Vallahi diyor, kaldırdım başımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Sakalının üzerinden damla damla gözyaşının aşağıya doğru süzüldüğünü gördüm. Adam anlatacağını anlattıktan sonra dedi ki ne yapabilirim ya Resulallah bundan sonra? Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynısını ona da söyledi. Bundan sonra hayatındaki hayırları çoğalt. Hayırları çoğalt, inşallah kefaret olur diyerek hayıra teşvik ettirdi. Böyle hadiseler var, onlarcasını okuyoruz, onlarcasını dinliyoruz. Peki cahiliye Arabı neden bunu yapıyor? Bir tane sebebi yok. Aslında asil olanlar, soylu olanlar çok fazla yapmıyorlar. Genelde kız çocuklarını yük olarak algıladıkları için bu adımı attıklarını görüyoruz biz. Büyüyünce ne olacak? Babaya yük, aileye yük, bize bir şeref kazandırmayacak. Hele çirkinse, kimse almazsa, kalacak evde başımıza iş. Yani her şekliyle işin bir yönüyle maddi yönüne dayandırarak bu manada kendilerine yük olarak gördüklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Ama asil ve soylu olanlar mesela özellikle Mekke'de o bilinen ailelerde bunu göremiyoruz. Biraz daha farklı ailelerde bu uygulama daha fazladır. Aileye bir baskın düzenlenir. Karşı taraf gelir kızlarımızı esir olarak alır. Onları götürür köle pazarlarında satarlar. Köle pazarlarında satarlarsa ailemizin şerefine leke sürülür gibi çok basit. Ama ne yazık ki insanların dikkat ettiklerini zannettikleri bazı meseleler üzerinden çocuklarını diri diri gömüyorlar. Kur'an'a girdiğine göre bu mesele çok rahat bir biçimde, aziz kardeşlerim, şunu anlayabiliriz. Demek ki bu mesele bitmeyecek. Belki maddi katliam, belki manevi, ama bir şekliyle çocukların öldürülmesi, hele hele kız çocuklarının öldürülmesi devam edecek. Allah aşkına şöyle bir araştırın internette, bu kürtaj denilen belanın nasıl neticelere sebep olduğunu, ayetin ne kadar canlı olduğunu görürsünüz. Şöyle dıştan bakın manzaraya ve manzarada çocuklarımızın istikbali diyerek, istikbal noktasında sadece dünyevi hedef belirlenerek atılan adımları görün. Ayetlerin ne kadar canlı olduğunu göreceksiniz. Biz tarihte olmuş bitmiş bir hadiseyi konuşmuyoruz. Canlı bir hadiseyi konuşuyoruz. Her mesele böyledir, bu mesele de böyledir. Böyle olduğu için zaten bugün aslında kız çocuklarının terbiyesi meselesi biraz daha bizim için önem kazanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanları çerçevesinde bize yüklenen sorumluluk, karşısında da verilen değer, alacağımız mükafat, onun karşısında da ödememiz gereken sorumluluğun ne olduğunu kavrayarak yürüdüğümüz zaman Nebevi medresenin bu manadaki sesini duymaya çalışacağız. Allah gerçek manada anlayıp gereklerini yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Bazı hadisler aktarmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Üzerinde de biraz bazı şeyleri söyleyeceğim size ve sözün bir noktaya doğru gitmesine sebep olacağım. Çünkü oradan asıl alacağımız mesajlar var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de ve daha onlarca hadis kitabında geçen bir beyanında ne diyor? Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Hadisi tekrar edeyim. Her kim kız çocukları yüzünden

yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Hadisin verdiği mesaj gayet nettir, açıktır da meseleye birkaç çerçeveden bakmamız lazım burada meseleyi anlayabilmemiz için. Öncelikle ne öğrendik? Kız çocukları cehennem siperidir Allah'ın izniyle. Zaten dersimizin serlevhası neydi? Cehennem siperi ve cennet vesilesi. Cennet vesilesi beyanı da aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir beyanıdır. Cehennem siperi olduğunu öğrendik. Ama buradan bir şey daha öğrendik. Her kim bu sorumlulukları yerine getirirse kazanacağı ödül böyledir. Bu iki. Üçüncü mesaj, bakın neler öğreniyormuşuz. Sıkıntıya uğrarsa ne demek bu? Sıkıntısı var arkadaş, bunu bil. Kız çocuğu erkek gibi değil, sıkıntıları olduğu için Efendimizin dilinde özel bir yerde, özel bir beyana tabi olması, özel bir beyanla açıklanması işte bundan dolayıdır. Anaya babaya yüktür. Yük olması cahiliye Arabının anladığı şekliyle değil, şöyle düzelteyim o kelimeyi, derttir. Doğumundan evlenene kadar kız anaya babaya derttir. Evlendikten sonra da ana baba vefat edene kadar kız çocuğu onun yüreğinde kapanmayan bir sızıdır. Her daim böyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kız babasıdır. 4 tane kızı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Zaten Mekke sokaklarında yürürken nasıl yürüyor Efendimiz? O cahiliye Arabının zihniyetine inat. Ben kızların babasıyım diyerek yürüyor. Bir iftihar nişanesi olarak bunu söylüyor. Ve bunu söylerken de kızlarına karşı ilgisi, alakası, biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim, bambaşka boyutta. Bunları neden yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sorumluluğunun bir gereği olarak yapıyor. Bu manada uygulamayı bizlerin nazarına vermek için yapıyor. Kızların tabiatından kaynaklı üzerine naklediyor, biliyor musunuz? Efendimiz'i anlatıyor, biz onun lisanından öyle öğreniyoruz. Diyor ki ya Resulallah, bir kadın geldi, iki elinde de 2 tane kız çocuğu vardı. Benden de Allah için bir sadaka istedi. Evde de verecek bir şey yok, tek bir tane hurma vardı. Ben de o hurmayı verdim. O kadın hurmayı ikiye ayırdı. Yarısını bir kıza verdi, yarısını diğer kızına verdi. Ve kendisi tatmadan o hurmayı onlara yedirerek götürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Ayşe anamızdan o tabloyu dinledikten sonra bu sözü söylüyor. Orada çekilen sıkıntının sonrasında elde edilecek mükafatının ne olduğunu beyan etme adına. Başka beyanlar da var, onlardan da bahsedeceğim şimdi. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Burada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayı verecek. Diyecek ki kim 3 tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kişi için cennet vardır. Cehennem siperi, cennet vesilesi. Cennet vesilesi olduğunu buradan öğrendik. 3 tane kız çocuğu olur, onları yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa karşılığı cennet. Ahmet bin Hanbel'de buna benzer bir hadis Cabir İbni Abdullah'ın lisanıyla bize aktarılır. Efendimiz bu hadisi naklediyor. Bu hadisi beyan ediyor. O anda ashabtan biri kalkıyor, diyor ki ya Resulallah, ya 2 kız çocuğu olana ne dersin? Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki onun için de hüküm aynıdır. Hevasından ve hevesinden konuşmayan peygamberin buradaki bu beyanı
Haşa, yüz binlerce kez haşa, ama mesele anlaşılsın diye söyleyeyim. Öylesine insanları cennete gönderme adına ya da sadece teşvik

0: olması adına söylediği bir şey değildir. Peygamber aleyhisselamın böyle bir yetkisi yok. Allah ona onu söylemedikçe. Hatırlayın Osman bin Mazun'un cenazesini. Orada Efendimiz gözyaşı dökerken hanımı Efendimizin çok üzüldüğünü gördüğü zaman kuş oldu cennete uçtu dediği anda sallallahu aleyhi ve sellem gözündeki yaşı silecek. Sen nereden biliyorsun onun kuş olup cennete uçtuğunu? Ben Allah'ın peygamberiyim, onun cennete gidip gitmediğini bilmiyorum. Sen nasıl böyle bir şey söylersin deyip o hanımı, ki o hanımı çok severdi, Efendimiz uyarıyor. Ne anlıyoruz buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meselede cennet müjdesi adına bir şey konuşmuşsa, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin akıbeti hakkında cehennemliktir demişse, bu bilgi mutlak manada Allah'tandır. Allah ona bildirir, o da beyan eder. Eğer Allah bildirmese böyle bir şey söylemez peygamberimiz. Ve böyle bir şey söylendiği zaman, yani biri eğer haddini aşar da bu manada bir şey söylerse de ona da uyarısı olur, işte biraz önce aktardığım gibi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor.

Semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir, arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Buradaki beyanı şöyle anlamayın. Üç tane kız, biri dedi ki iki tane sana da olsun. Hayır, böyle değil. Allah söylettiriyor ona, o da beyan ediyor. Meseleyi üçten ikiye indirmesi yine meselenin ağırlığını beyan etme sadedindedir. Bu iş zor. Zor olduğu için iki tane bile olsa karşılığı cennettir. Zaten onu biz tersinden de anlarız. Cehenneme de siperdir inşallah. İşte sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki bu beyanlarını bu çerçevede anlamalıyız ki mesele biraz daha bizim zihin dünyamızda doğru bir yerde otursun. Buradan şunu anlıyoruz: her nimetin bir külfeti var. Nimetin değeri arttıkça burada da orantılı bir biçimde külfet artar. Yani nimet ne kadar kıymet kazanırsa imtihanının şiddetinin de o kadar artacağını hiçbir zaman unutmayın. O halde burada babaların önüne konulmuş bir hedef var. Kız çocuğunun yetiştirilmesi. Nasıl yetiştirilecek? Nasıl yetiştirilirse gerçek manada yetiştirmiş olacak? Nasıl yetiştirirse bu müjdeye nail olacak? Aslında cevap belli Efendimizin beyanlarında. Nasıl? Saliha bir kadın olarak. Eğer bir baba, özellikle bakın baba çerçevesinden konuşuyoruz, çünkü hatırlayın geçmiş dersleri, terbiye öncelikli ve evveliyat olarak babanın yükümlülüğüdür. Bir baba saliha bir biçimde kızını yetiştirirse alacağı karşılık budur. Peki benim aziz kardeşlerim, saliha kadın kimdir? Soru bu. Madem karşılık bu, bizim burada tespit etmemiz gereken bu. Kimdir diye soralım, aklımıza şunlar geliyor: çok namaz kılan, gecelerini ibadetle geçiren, ilim yolunda olan, hanımların affına sığınarak bir şey söyleyeceğim, hiçbir hocayı boş bırakmadan o hocadan o hocaya bütün sohbetleri dolaşan, bütün her tarafta eli ayağı bulunan, bir şekliyle bu manada mücadele ettiğini zannederek, mücadele sahasında bir şeyler yaptığını varsayarak adımlar atan, haşa küçültmek için demiyorum ama bir şeyi nazara vermek için söylüyorum, İlim noktasında gayret eden, bunlar övülen şeyler, bunlar yerilen şeyler değil. Bunlar mı acaba saliha kadın? Tanım bize bırakılsa biz kendimize göre bir şeyler söyleriz. Ama bize bırakılmıyor. Bize bırakılmamasına rağmen biz orayı kendimiz doldurmaya çalışıyoruz. Bakın İslam'ın sözlüğüne. İslam çok ibadet eden kadına abide diyor. Oruçları çok olan kadına saime diyor. Geceleri kıyamda olan kadına kaime diyor. İlim yolunda talebe olan kadına talibe diyor. O talibelere muallimlik yapan, öğretmenlik yapan kadına muallime diyor. Seviye kazandı, fıkıh öğretecek kadar bir seviye elde etti, ona fakihe diyor. Uzatın gitsin. Mücadele sahasını boş bırakmayan kadına mücahide diyor. Bunların yeri başka. Evet.

bunların da salihlikle alakası var. Ama salih kadın der demez aklımıza ilk gelecek olan şeyler bunlar değil. Peki öyleyse nedir aziz kardeşlerim? Gelin Allah'ın kitabından okuyalım. Allah'ın kitabı söylüyor, sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan ediyor. Nisa suresi 34. ayet. Kızacaklar şimdi hanımlarımız bu ayetlere. Zaten onlar kızmasınlar diye son yıllarda yazılan meallere bakın. Bu ayetlerin mealleri bir gariptir. Ama şöyle bir Elmalı Hamdi Yazır'a bakın. Ömer Nasuhi Bilmen'e bakın. Hasan Basri Çantay'a bakın. Orada biraz daha farklı göreceksiniz. Siz de kıyaslayın son yazılanlarla. Önceki yazılanları bir kıyaslayarak hangisinin doğru olduğuna siz bakın. Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Kavvam kelimesini nereye çekerseniz çekin. İster farklı gözetleyici deyin, şunu deyin, bunu deyin, ne derseniz deyin. Ama asıl manası budur. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Çünkü Allah birini yani erkeği diğerine üstün kılmıştır. Bu da başka şekillerde tercüme edilir. O üstünlüğün gerekçeleri tefsirlerde var. Ama bir tanesini Kur'an söyleyecek. Ve bima enfeku min envalihim. Çünkü o erkekler mallarından onlara infak ederler. Ne dedi Rabbimiz? Nafaka meselesini, yani sorumluluğu, evin geçimini bizatihi erkeğin üzerine yükledi. Zaten burada üstünlük de haşa farklı bu anada anlaşılmasın. Buradaki üstünlük sorumlulukla alakalı bir şeydir. Zaten miras meselesinde, imamet meselesinde, cihat yükümlülüğünde ve daha başka meselelerde erkekle kadından aynı şeyler beklenmez, onu beyan ediyor. Asıl bizim için bugün konumuz olduğu için önemli olan noktaya gelelim. Fessalihatu qanitatun. Saliha kadınlar kimlermiş? İtaatkar olanlarmış. Öyle diyor Allah'ın kitabı. Ama siz kanitat kelimesine başka anlam yüklerseniz bilmem. Sözlüklere bakın, farklı anlamlara bakın, göreceksiniz. Saliha kadınlar itaatkar olanlardır. Hafizatun lil gaybi bima hafizallahu. Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da, o gayb kelimesi o, kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Ayet devam ediyor. Şimdi burada özellikle bizim konumuzun mevzusu olduğu için saliha kadının tanımını Rabbimiz Nisa suresindeki ayette böyle veriyor. İki temel kavram var burada. Allah'ın kitabına saliha kadın kimdir diye sorduğunuz zaman itaatkar ve iffetli olan. Şimdi zor bunları konuşmak. Yani itaat meselesini gündemimizden tamamen çıkarmışız. Eşitliğin konuşulması gereken bir yerde, bu kadar modernizmin baskısı altında olduğumuz bir zeminde bu tarz şeyleri konuşmaya korkar hale geldi insanlar. Ama böyle olmadığı için halimiz böyle. İnanın bu itaat meselesi Allah'ın kitabında vaaz edildiği gibi ve Efendimizin biraz sonra bu manadaki uygulamalarını da söyleyeceğim. Uygulamalarında da dikkate alınmadığı için bugün asıl konumuz olan ev meselesinde, aile meselesinde çatlaklar yaşanıyor. Çocuklara bu bilinç verilmiyor. Kızlar saliha bir kadın olsun diye yetiştirilmiyor. Ve kızlarımızın önüne en önemli hedef olarak güzel anne olmak. Senin hedefin bu. Analık senin asıl konumun ve sen bu hedefe varmak için gayret etmelisin gibi bir bilinç

Saliha kadın olma nedir? Bunun sorumluluğu ne? Bunu yaptığı zaman Allah'tan alacağı karşılık ne? Bu bilinç olmadığı için ne yazık ki bugün evlilikler birer birer çatırdıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın bu beyanını teorik olarak olan bu söylemini pratize ederken yani hayata geçirirken söylediği bazı sözler var. Onları da söyleyeyim birkaç tanesini. Mesela Mesabih'te geçen ve ravisinin Ebu Hureyre olduğu bir hadisi aktaracağım şimdi size. Soruluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah, kadınların en hayırlısı kimdir? Ne soruldu? Saliha kadın kimdir diye soruldu. Ne cevap verecek sallallahu aleyhi ve sellem? En hayırlı kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır. Sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı. Belki erkeklerin hoşuna giden şeyleri söylüyorum bugün ama bugün konu böyle olduğu için böyle. Ama yarın eğer meselenin diğer ayağını konuştuğumuz zaman böyle rahat rahat gülemeyeceksiniz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söylerken karşı tarafta kadınlara ait meseleleri de söylüyor. Ama bugün meselemiz bu olduğu için böyle oldu. Onun için sakın meseleyi sadece bundan ibaret zannetmeyin. Ama bir şey anladık buradan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saliha kadın dendiği anda kocasını mutlu eden kadın yazdı karşısına. Bu çok önemli bir şey. Bugün gerçekten böyle anlaşılsa bazı şeyler biraz daha farklı olmaz mı? Biraz daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmaz mı diye düşünmek gerekir. Mecmu'z Zevahid'de ya da İmam Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Husayn İbni Hasan'ın teyzesinden bize naklettiği bir rivayet aktaracağım şimdi size. Geliyor teyzesi Efendimizin yanına bir iş için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soru soruyor, alıyor cevabını, artık neyse işini hallediyor. Efendimiz o hanıma diyor ki biraz da yaşı olgun. Kocan hayatta mı diyor? Evet ya Resulallah diyor. Nasıl aran onunla diyor. Efendimiz o hanıma soruyor. Kocan hayatta mı? Evet ya Resulallah. Aran nasıl diyor? Diyor ki teyzesi, o Hüseyin İbni Hasan'ın teyzesi, aram çok iyi ya Resulallah. Aciz kaldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. Bakın kadın bunu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Asıl bizim için önemli olan bu. Böyle yapmaya devam et. Çünkü kocan ya senin cennetin ya senin cehennemindir. Memnun oldu o sözden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabildiğim kadarıyla hizmetini ediyorum diyor ve Efendimiz karşılığını böyle koyuyor ortaya. Sen böyle yapmaya devam et. O senin ya cennetin ya cehennemin. Yani Allah'ı memnun edecek şekilde davranırsan alacağın mükafat cennet, yoksa Allah muhafaza cehennem. Mecmu'z Zevahid'den bir hadis daha aktarayım size. Ravisi Ayşe anamız. Ayşe anamız soruyor. Diyor ki ya Resulallah, kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir? Cevap nedir? Kocandır. Peki bu sefer soruyu şöyle soruyor Ayşe anamız. Peki ya Resulallah, erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan kimdir? Ne demiştir Efendimiz? Hanımı mı? Annesi. Bakın Efendimiz cevabı böyle veriyor. Annesi diyor. Müthiş bir denge var burada aslında. Neden? Çünkü kadını kocaya itaat ettiriyor ama evladı öncelikli olarak kadına itaat ettiriyor. Yani annesine itaat ettiriyor. Bu da denge açısından önemli bir şeydir.

Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunların hepsini aslında hedefte belirlenen saliha kadına erişmek için söylüyor. İşte bu anlaşılsa ve bu manada gayret içerisinde olunsa, kız babaları özellikle aman kızım iyi bak, aman şöyle yap ezdirme kendini, aman sen şöyle yaparsan böyle olur diyerek sanki harbe savaşa gönderir gibi değil de, evliliğin bir cihat ve bir ibadet olduğu bilinciyle onlara aşılansa ve onlardan gelen olumsuz tavırlara karşı da evlilik ibadet olduğu için o müessesenin yıkılmaması adına anadan ve babadan telkinler onların dünyasına gönderilse, inanın ortaya çıkacak tablo bugün bu halde olduğumuz tablodan çok daha farklı olacaktır. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada bu beyanları söylüyor. Müslim'den bir hadis daha aktarayım size. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına kadar büyütüp terbiye ederse, dikkat buyurun ifadelere, her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet gününde, Efendimizin buradan sonrası beyanı fiilidir. İki tane rivayet var, ikisini de söylüyorum. Kıyamet gününde benle o şöyleyiz, yan yanayız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayet nasıl? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini şöyle yapıyor. Benle o böyleyiz diyor. İki tane kızını burada belirlenen hedef çerçevesinde büyüten insana Resulullah'ın verdiği müjde bu. Bu müjdelerin Allah katından verildiğini unutmadığımız zaman meselenin ne kadar hedef belirleme adına hassas olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Son bir hadis aktarayım bu konuda. Kız çocuğu olmayan benim gibi mahrum olan adamlara teselli kaynağı olsun. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa o kişi için cennet vardır. Tirmizi hadisi bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Biraz daha kapsamı genişletti. İki kız, üç kız bunları söyledi ama buna ne dahil etti? İki kız kardeş ya da üç kız kardeş. Bunlar olur da onlara karşı da böyle olursa karşılığı bu. Hadisler çok. Mesela bu konuda şöyle bir uyarı da var. Bu önemli bir uyarıdır. Boşandı geldi kız. Ona karşı olan tavır da adama cennet kazandırır. İster kız çocuğu olsun, ister kız kardeşi olsun. Geldi, muhtaç sana, sen erkek kardeşisin. Ona sahip çıkman sana böyle bir mükafat kazandırıyor. Efendimiz başka beyanlarında bunu da söylüyor. Peki bu kadar beyanları Efendimizin dururken ortada bir de uygulama var. Şimdi soruyorsun, 14 asır sonrası, cahiliyeyi bırakın 6. asırdan bahsetmiyorum. Kaç çocuğun var amca? 3 tane var diyor. 3 tane atları ne diyor? Ondan sonra biraz sohbet koyulaşınca 2 tane de kız var diyor. Saymıyor kız çocuklarını, adamdan saymıyor. Onları çocuk kaç tane dediğin zaman cevap olarak vermiyor. Ya da adamın mesela 3 tane kızı olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjde vermiş. Hastanede neticeyi beklerken, artık doğum beklenmeden biliyorsunuz neticeler geliyor. Neticeyi beklerken geliyor, haber geliyor ki 4. de kız. Ocağı batıyor onun. Asıl bilse bunu alacağını, ne alacağını bilse böyle bir hale girer mi bir insan? Burada kazandıklarını adam dikkate almadığı için karşılığı budur. Dolayısıyla zihniyet canlı bir biçimde duruyor aslında. Zannetmeyin ki zihniyet o günde kaldı bitti. Çocuklarını seviyor. Allah bahşetmiş 5 tane kız, sonunda oğlan. Oğlan nazlı. Baş üstünde gezdiriliyor, kızlara insan muamelesi yapılmıyor. Bu kadarına değil,
daha farklı bir noktaya sizin dikkatinizi çekeyim. Enes bin Malik bize naklediyor. Resulullah'ın yanındaydık diyor. Adamın biri de Allah Resulü'nün yanında oturuyordu. Adamın biri, kurban olduğumuz isim yok. Neden olduğunu biliyorsunuz artık. Çünkü ortada olumsuz bir tablo var. Kim olduğu nakledilmiyor. Adamın erkek çocuğu geldi. Kalktı diyor ayağa. Gel benim canım dedi. Aldı, bağrına bastı. Öptü, kokladı. Sağ dizinin üzerine oturtturdu. Aradan bir müddet geçti. Aynı adamın kızı geldi. Baba baba baba baba diyerek geliyor. Bizimki onu şöyle dizlerinin önüne oturtturdu. Ellerini açıp aynı şefkati, aynı sevgiyi ona göstermedi. Enes bin Malik diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplandı ki ve o adamı öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size nakledemem dedi. Ne dedi bilmiyoruz ama dediğini anlıyoruz. Öyle bir gadaplandı ve öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size söyleyemem diyor. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evet arkadaşım, ben de onu söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ben de bir babayım. Bazen çocuklarınızın bazılarını bazılarından farklı sevebilirsiniz. Küçük çocuk tatlı olabilir, evet. Büyük biraz farklı gelmiştir, farklı olabilir. Bazen kız da öyle olabilir, erkek de öyle olabilir. Kalbe söz geçirmek adamın elinde değil. Sen ondan sorumlu değilsin. Yani yüreğinde sakladığın sevginin boyutu evlatlarına eşit oranda değilse sen ondan sorumlu değilsin. Ama şundan sorumlusun. O sevgini yansıtma meselesinde hepsine eşit oranda davranmalısın. Birine çok ilgiyi gösterir, birini mahrum edersen Allah onun hesabını senden sorar. Hele o sevgiyi gösterdiğin için öteki çocuklar bunu kendilerine dert edinmişlerse ve ileride yetiştikleri zaman babam, annem bana adaletsizlik etti, falancaya şöyle davrandı, bana böyle davrandı dedikleri, diyecekleri bir konuma getirdinse vay senin haline. Allah bizi muhafaza etsin. Enes bin Malik'in o nakli hep aklınızda dursun. Bu manada kalbinize söz geçiremezseniz bile elinize, dilinize söz geçirme sorumluluğunuzun olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Burada bize söylenen budur. Şimdi halkın içerisinde şöyle bir söz dolaşıyor. Ben hadis demeyeceğim buna, söz, çünkü neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Güya Efendimiz demiş ki siz erkek çocuklarınızı sevin, kız çocukları zaten kendilerini sevdirecekler. Haşa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı ortada. Nasıl sevdiğini kızlarını biz biliyoruz. Bırakın kızlarını, bakın Efendimiz bunu özellikle yapar. Kızının kızı, yani kız torunu Ümame Mescid-i Nebevi'de o kurban olduğumuz dedesinin omuzlarındadır. Kaç kez Efendimiz onunla beraber namaz kılmıştır. Kaç tane onun üzerinden bize rivayet anlatılmıştır. Hadis kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz. Kaynağı ne bu sözün? İmam Suyuti diyor ki ben bir kaynağa rastlamadım. Bakın internete, kaynak belli. İnternette biliyorsunuz acayip bir ilim var zaten. Hazreti Google her şeyi söylüyor. Bunu da söylüyor. Nedir karşılığı? İmam Acluni'nin Keşful Kafası. Böyle bir hadis gördüğünüz zaman arkadaşlar şunu bilin, bu bir cinayettir. İmam Acluni'nin kitabından hadisin değerlendirmesini nakletmeden sadece kitabın ismini ve yerini belirten rivayetler kesinlikle kullanılmamalıdır. Neden? Allah kendisinden ebeden razı olsun. İmam Acluni başımızın tacıdır. Çok büyük bir alimdir. Keşful Hafa ne için yazılmıştır biliyor musunuz? Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymuştur. 3280 tane rivayeti böyle değerlendirmiştir ve değerlendirmesini de yazmıştır. Evet bu hadistir, sahihtir, zayıftır, mevzudur,
ya da ben bunu kaynaklarda bulamadım deyip kanaatini orada söylemiştir. Sen o kanaatini yazmadan kaynak diye onu gösterirsen, İmam Acluni'nin o sözü söylerken ne dediğini bilmeden söylediğin zaman zannedersin ki bir büyük kitapta o hadis, ama aslında İmam Acluni onun hadis olmadığını söylüyor. Bunun için söylediği gibi, bakın Keşful Kafa'ya göreceksiniz. Bilinmez bir rivayettir diyor bunun için. Böyleyse eğer nasıl kalkar biz bunu hadis diye söyleriz? Yok, erkekleri sevin. Kızlar nasıl olsa kendilerini sevdirler. Evet, sözün bir doğruluğu var. Kızlar kendilerini erkeklerden daha fazla sevdiriyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil. Nasıl peki? Allah aşkına bir babadan bahis açalım ki o baba kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak kızına. Araplarda önemli bir ihtiram meselesidir. Kültürü bilmediğimiz zaman atılan adımın önemini anlamayabiliriz. Nerede oturuyorsa kendi yerine oturtturacak. Bu nedir biliyor musunuz? Bunu şöyle anlayın. Böyle anlayın ki meselenin ehemmiyeti anlaşılsın. Hani bir misafiriniz geliyor size. Siz makam koltuğunuza o misafiri hürmeten oturtturuyorsunuz ya. O neyse o günün Arabında oturduğu mindere birini davet edip oturtturmak da odur. Hazreti Ömer döneminde Habbab İbni Eret hilafet günleri içeriye giriyor. Habbab İbni Eret ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor Hazreti Ömer'in, diyor ki vallahi benim yerime şu mindere önce Bilal, sonra Ammar, üçüncü sırada da sen Habbab oturmaya layıksın. Neyse bir şey söylemiyor, ısrar edince oturuyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Habbab diyor, bak gençler var. İslam'ın bugünlere nasıl geldiğini de bilmiyorlar onlar. Hele bir anlat. Neler çektiniz o Mekke'de o zorlu günlerde? Bir anlat da anlasınlar. Sahabe amelini anlatmayı pek sevmez. Ama Hazreti Ömer ısrar üzerine ısrar ediyor. Ayağa kalkıyor. Şöyle gömleğini kaldırıyor. Sırtını cemaate dönüyor. Sırtını dönünce ortaya çıkıyor manzara. Allah yolunda çektiği o sıkıntılar şöyle yumruk yumruk yumurta gibi yanmış. Çünkü o yanan taşların üzerine sırt üstü yatırılmış, işkenceler altında inlemiş, 20 küsür sene geçmiş, halen sırtında izler duruyor. İşte çektiğimiz şey sırtımda diyor. Hazreti Ömer bir öpücük konduruyor. İşte bakın gençler diyor, İslam böyle yiğitlerin sırtında bugünlere geldi. Anlat diyor, anlatacak bir şey yok. Diyor ki Habbab İbni Eret, gerçi Ömer sen beni sıralamada üçe koydun ama bari onu söyleyeyim. Evet vallahi Bilal benden daha fazla çekti. Ama ne zaman ki Bilal'i Ebu Bekir satın aldı onun işi bitti. Evet Ammar da benden fazla çekti. Ama ne zaman Ammar'ın babası ve anası şehit oldu, Mekkeliler artık onunla da uğraşmadı. Ama ben 13 sene çektim, 13 sene diyor. Bunu deyince Hazreti Ömer sarılıyor, ağlıyor. Allah diyor çektiklerini kat kat sana karşılığını mükafat olarak versin. Vallahi ben hata yapmışım. Meğer birinci sıra senmişsin diyor. O koltuğa yani mindere oturtma meselesi böyle. Şimdi Resulullah'a dönün. Allah Resulü kızı içeriye giriyor. Onlarca insan var içeride. Ayağa kalkıyor kızının önünde. Kızını getirttiriyor. Kendi oturduğu yere oturtturuyor. Ellerini cemaatin içerisinde öpüyor kızının ellerini. Sevgi bu. Bakın size bir şey anlatıyorum ben. Nasıl öpüyor? Diyor ki ravi, bazen üstünü, bazen içlerini öper, şöyle de sürerdi gözlerini Efendimiz Fatma anamızın. Niye bunlar? Sadece bu kıza olan sevgi meselesini yansıtma falan değil. Olayın evet bu boyutu var ama başka bir şey de var. Canım kardeşlerim, bütün çocuklar sevgiyle büyür. Ama erkek çocuğuna verilecek sevgi 5 ise kıza verilecek sevgi 10 olmalıdır.
Eğer siz onu baba olarak yansıtmasanız, bakın özellikle baba olarak yansıtmasanız, o boş bıraktığınız şeyleri başkaları dolduruyor, Allah korusun. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın attığı o adım sana bir uyarıdır. Sen sakın onu sadece Hazreti Fatma için zannetme. Sadece Ehli Beyt'in anası olan Fatma'nın değerini ortaya koyma adına yapılmış bir şey olarak anlama. Bütün kız babalarına bir örnektir, modeldir o. Neden? Sevgiyle büyür, sevgiyle yetişir. Bakın görün, yine internette var böyle anketler. Babadan sevgi gören kızlarla görmeyen kızların sonraki hayatlarının şekillenmesine ne kadar etki ettiğine dair yapılmış araştırmalar var. Bunları yapmazsanız eğer, o alan başka bir biçimde doluyor, dediğim gibi Allah korusun çok ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, saat de geçiyor. Yaz dönemlerinde dakikalara yetişmek zor. Onun için kışı daha çok sever Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben de kışı severim. Şöyle de söyler: kış geceleri müminin baharıdır. Kaybettik, yaz geldi. Yazın kıymetini bilelim de, ama bir daha kış gelince özellikle kış gecelerin kıymetini bilme adına bir uyarı olsun şimdiden. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçen derste öğrendiğimiz şekliyle bize bir şey söyledi. Hatırlayın, en önemli soru şey aşı noktasında bir ders yaptık ve ben orada 3 madde söyledim. En önemlisini de öne aldım. 3 tane aşı neydi? Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken 3 tane aşı bu. Ama en önde ne vardı? Sorumluluk şuuru vardı. Onun arkasında adalet duygusu, onun altında da itaat bilinci. Bir şahıs üzerinden vereceğim örneğimi ve üçünün de karşılığını göreceğiz. Özellikle kız çocukları için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızları, hepsi başımızın tacı. Çok ciddi sıkıntılar çeken iman yolunda Zeynep anamız, hicretin nazlı gelini olan Rukiye anamız, anasının kızı Ümmü Gülsüm, babasının kızı Fatma anamız. Ben babasının kızındayım, oradan anlatacağım rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle söylüyor: Binti Ebiha, babasının kızı. Ümmü Ebiha, babasının anası. İki ifade de Efendimiz'e ait. Bir de Ümmül Haseneyn var ki iki güzelin anasıdır. Bir de Zevcül Haydar var ki Haydar'ın da zevcesidir. Yani aslanın hanımıdır. Aslanın hanımı da aslandır. Aslanın dişisi olmaz, erkeği olmaz. Aslan aslandır. İki aslandırlar onlar ve İslam tarihinde bambaşka bir kametle bize bambaşka şeyler söylerler. Onun hayatının üzerinden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sorumluluk şuurunu, adalet duygusunu ve itaat bilincini nasıl yerleştirdiğine bir bakalım. Ne diyor Ayşe anamız? O vallahi tam babasının kızıydı diyor. Herkes babasının kızıdır ama Ayşe anamızın başka bir söylemek istediği var. Nasıl? Onu siz diyor Medine'de arkadan görseydiniz gecenin karanlığında, yürüyüşüyle, ellerini hareket ettirmesiyle, mübarek başını şöyle çevirmesiyle Resulullah zannederdiniz. Babasının kızı, sadece babasının kızı olması değil mesele. Neyi Ayşe anamız aktarmak istiyor? Fiziken de ona benziyor. Ahlak zaten ne demişti Efendimiz onun için? Fatma benden bir parçadır. Parça bütünün aynısıdır. Parçaysa eğer, aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına ait özellikler de onda vardır. Zaten Hazreti Fatma'yı işlediğimiz dersleri hatırlayın, bu sözleri hatırlayacaksınız. Sorumluluk şuurunun aşısını vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç yaşında aşı yapıyor Efendimiz sizce bu meselede? Öncesi var da bilinen bir rivayet söyleyeceğim size. 8 yaşında Fatma anamız. O günlerde Ali 13 yaşında,
Ali'nin tablosunu aktardım size. Geçen ders anlattığım tablonun aynısı. Ney? Genel davetin ilk merhalesi olan Ebu Kubeys Dağı'nda ya da Safa Tepesi'nde Efendimizin akrabalarını toplayarak davet etme adına attığı o adım. O gün söylemediklerimi Hazreti Fatma'nın üzerinden şimdi söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topladı ve mübarek dilinden dökülen kelimeler: ey Kureyş cemaati, ey Abdülmuttalip oğulları, ey Haşim oğulları, ey Zühre oğulları. Kim o? Efendimizin dayıları. Onları sayıyor. Sonra ey amcam Abbas diyor. Ey halam Safiye diyor. 8 yaşında kız çocuğu, ey kızım Fatıma diyor. Söz nedir arkasından? Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın. Babam Resulullah diye bana güvenme. Vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amca için aynısını söyleyecek. Hamza Abbas'a yeğenin peygamber diye güvenme. Senin içinde bir şey yok. Halasına aynı sözü söyleyecek. Bir sürü akraba var orada. Başka halalar, başka amcalar. Ama sanki her birisinden bir numune çekmiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kız içinde Fatma seçilmiştir ve Fatma içinde bu söz söylenmiştir. Bu nedir? Bu işte aşıdır. 8 yaşında baba kızına bu aşıyı yapıyor. Nedir bu aşı biliyor musunuz? Ben bizim dilimize biraz daha dönüştüreyim. Kızım, bu din senden bir şeyler bekliyor. Bugün Mescid-i Aksa böyleyse senden bir şeyler bekleniyor. Bugün bu topraklarda Müslümanların hali böyleyse senden bir şeyler bekleniyor. Sen saliha bir kadın olacaksın. Hedefin o, sorumluluğunu bil ve ben babanım diye bana güvenme. Kendi sorumluluğunu yerine getir ki Allah katında hesabın kolay olsun. Fatıma anamız alıyor alacağını. Alıyor da İnşallah biz veriyoruzdur vereceklerimizi, kızlarımız bizim üzerimizden alsın alacaklarını. Aldığını nereden öğreniyoruz? Abdullah İbni Mesud bize naklediyor. Nübüvvetin 5. ya da 6. yılı, kaç yaşında Hazreti Fatma? 10 ya da 11 yaşında. Kabe'de namaz kılıyoruz. Resulullah da orada namaz kılıyor. O anda Mekkeliler şunu konuşuyorlar kendi aralarında: bir deve kesilmiş, işkembesi hemen yakınlarda, birbirleriyle alay ederek, şaka ederek, kim bu işkembeyi Muhammed'in boynunun üstüne koyar diye konuşuyorlar. Ukbe İbni Ebi Muayt ben diyor, yanına adamlarını da alıyor, işkembeyi taşıyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken Efendimizin mübarek boynunun üstüne bırakıyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Biri haber mi götürdü yoksa babasının kızı çıktı geldi mi bilmiyoruz. Geldi. 10-11 yaşında bir kız çocuğu. Bir feryatla babasının üzerindeki o işkembeyi attı. Attıktan sonra babası kalktı, namazını bitirdi. Babasının üzerindeki o olumsuz şeyleri temizledi. O anda sarıldı, ağladı. Efendimiz de kızına sarıldı ama şu sözü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem: kızım dedi, üzülme. Allah babanı asla zayi etmeyecektir. Bu söz Hacer'in sözüdür. Bu söz Hatice'nin sözüdür. Şimdi bu söz Fatıma anamızın dilindedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne kadar dokunduysa o rahmet peygamberi ne yaptı biliyor musunuz? Allah'ım dedi, Kureyş'i sana havale ediyorum. 3 kez. Sonra dedi ki Abdullah İbni Mesud, bu işi yapan 7 isim vardı orada. 7 ismi teker teker saydı. Ben birini unuttum diyor. Ama 6 ismi bize söylüyor. Allah'ım, Amr İbni Hişam'ı yani Ebu Cehil'i,
Utbe İbni Rebi'ayı, Şeybe İbni Rebi'ayı, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı, Ümeyye İbni Halef'i, Umare İbni Velid'i sana havale ediyorum. Bakın yıllar sonra ne diyecek o büyük insan? Vallahi Bedir'de altısının da öldürüldüğüne şu gözlerimle şahit oldum. Allah Resulü havale edecek. Karşılık bu olacak. Ama orada özellikle bizim için konum o olduğu için Fatıma anamızın o kameti sorumluluk şuuru adına çok önemli bir şey söyler bize. Daha başka şeyler de var da zaman yeterli olmadığı için ben orayı geçeyim. Adalet duygusu noktasında sözü bir yere getireyim. Çok farklı bir örnek vereceğim size. Adalet duygusu için bugün de suistimal edilen bir nokta. Nedir o? Adamın babası ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah takdiri olmuş, ölmüş. Hanım, anası 20 yaşında, 25 yaşında. Ya da tersi, babası yaşıyor, anne babası ölmüş, annesi sağ. Özellikle kız çocukları biraz da duygusal oldukları için babamın üzerine evlenemezsin, annemin üzerine evlenemezsin diyerek ya babasının ya da anasının hayatının üzerine ipotek koyuyor. Ancak gelin de Fatıma anamızın adalet duygusu bu. Biz adalet deyince işte iki kişinin arasındaki hak hukuk aklımıza geliyor. Adalet meselesi bu. Orada bir insanın hakkı var. O hakkı yerine getirme adına bir gayret var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvetin 10. yılında Hatice anamızı Rahim-i Rahman'a yolcu ettikten sonra 2 sene dul kaldı. O 2 senenin sonunda Fatıma anamız, biraz önce size naklettim ya Osman bin Mazun, onun hanımı Havle binti Hakim ile bir araya gelip bir şey konuşuyorlar. Nedir biliyor musunuz konuştukları mesele? Resulullah'ın evlendirilmesi. Demiyor Hazreti Fatıma, anamın üzerine kadın mı olur? Ne diyor? Anamın değeri başka ama burada bir hayat var söz konusu olan. O hayatın devam edebilmesi için bu zaruri bir şey. Öyleyse eğer ben bu konuda bana düşen sorumluluğu yerine getirmeliyim. Ve gerçekten de Fatma annemiz bu konuda gayret ederek Havle binti Hakim'in de teşvikleriyle bir şekliyle öncülüğüyle Sevda binti Zem'a ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik meselesini gerçekleştiriyor. Adalet duygusu adını alıyor musunuz alacaklarınızı? Alın. Gelin itaat bilincine. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin benden bir parçadır dediği Hazreti Fatma'nın itaat bilinci noktasında özellikle babasından aldığı aşıya. Bukhari, Müslim onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'nin diliyle nakledilen bir rivayet. Büyük ihtimalle dönem Hayber'in sonrasıdır. Medine'ye epey köle gelmiş, esirler gelmiş. Efendimiz de kim istiyorsa veriyor, kim istiyorsa veriyor. Ali diyor ki Hazreti Fatıma'ya, git diyor babana böyle bir talep bir ilet. Bak senin ev işleri ağır, sorumlulukların fazla. Bir tane hizmetli versin sana, hiç değilse biraz yükünü hafifletsin. Varıyor eve. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evde yok. Ayşe anamız soruyor niye geldin diye. Geliş amacını söylüyor. Ayşe anamız diyor ki tamam diyor, sen git. Baban gelince ben söylerim, artık o ne gerekirse onu yapar. Gönderiyor Ayşe anamız Hazreti Fatma'yı. O günün gecesidir. Vakit ilerleyen bir vakittir. Fatma anamız yatakta, Hazreti Ali yatakta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o evin önünde. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor, yataktan kalkmak istiyorlar. Bırakmıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kızının ve oğlunun, Ali onun oğludur biliyorsunuz. Kızının ve oğlunun tam ortasına uzanıyor. Hatta Hazreti Fatma anamız olayı bize aktarırken şöyle bir ayrıntı da aktaracak. Babamın ayağı benim ayağıma değdiği anda
ben babamın soğukluğunu, ayağının soğukluğunu ta yüreğimin derinliğinde hissettim. Sonra Efendimiz birkaç dakika konuşmuyor. Ondan sonra sözü nereden açıyor biliyor musunuz? Tam hadis kitabında kitaplar.

kitaplarında geçtiği gibi size okuyayım. Ya Fatıma, Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omuzlarına yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Söyledi. Allah hakkı, Allah'a itaat. İkinci sözü nedir Efendimizin? Kocana da daima sadık ve itaatkar ol, onun hakkını da gözet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızına bunu diyor. Sen kimin kızısın? Niye böyle davranıyorsun? Şöyle davran, böyle davran değil. Ne diyor? Allah hakkı ve Allah'a itaat, koca hakkı ve kocaya itaat. İtaat aşısını yapıyor. Bu bilinci sallallahu aleyhi ve sellem canından bir parça olarak bildiği ve nasıl sevdiğini söyledim az bir şey. Böyle bir sevgiyi yansıttığı kızına karşı söylüyor. İki şeyi söyledikten sonra söz şudur Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında. Kızım diyor, bugün Ayşe'nin yanına böyle bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği hizmetli yok. Suffanın ehli açken baban asla sana hizmetli vermez diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim o gün olmasın. Huneyn'de elde edilen esir sayısı 6.000. Ne olur bir tanesini kendi kızına verse. Ama yok, bir şey var orada, bir şey var. Çok önemli bir şey var. Peygamberler dinden konuşan insanlar, dinden geçinen insanlar değil. Hiçbir zaman onlar din kapısını geçim kapısı etmediler. Konuştuklarının karşılığında bedel isteyecekler. Var mı öyle bir şey? O peygamberler hepsine selam olsun. Ya çobandır, ya terzidir, ya marangozdur. Yani alınlarının teriyle geçinen insanlardır. Ve her daim veren insanlardır. Hiçbir peygamberi, hiçbir kavmin karşısında elini kendi nefsi için açtığını göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Her daim açılan ellere el uzatmışlardır. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. O ahlakı öğretecek kızına. Kızım yok diyecek. Kız yok denildikten sonra bir şey söyleyebilir mi? Ama söz gelecek. Sana istediğinden daha hayırlısını bildireyim mi? Bildir ya Resulallah. Bundan sonra yatağa yattığın zaman gecenin son tesbihatını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah. Bir rivayette 34'tür ama 33 daha sahihtir. 33 kere Allahu Ekber de. De dedi, söz bitti. Peki Fatıma anamız bizim gibi baksa meseleye. Baba ben senden ne istiyorum, sen bana ne veriyorsun dese. Nedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Böyle bir şey demez ki, hikmet evinin kızı o. O şunu çok iyi biliyor. O kelimeler var ya, o kelimeler insana güçtür, kuvvettir, gıdadır, besindir, hatta istediği hizmetlidir. Ne diyor biliyor musunuz Fatma anamız? Vallahi diyor, o tesbihatı yapmaya başladıktan sonra evdeki işlerim hafifledi, bedenim kuvvetlendi. Neden? Çünkü öyledir. Neden savaş meydanlarında İslam mücahitleri Allah Allah derler, anlıyorsunuz değil mi? O kelime bedene de kuvvettir. Neden zorlandığınız bir şeyde siz ya Allah Bismillah diyorsunuz? Neden bir şeyle karşılaştığınız zaman Allahu Ekber diyorsunuz? Her bir söz sadece dilinizden çıkmasıyla mesele kalmıyor. O söylediğiniz söz bedeninizin güçlenmesine de en önemli vesile oluyor. Hazreti Fatıma anamız bunu söylüyor. Hadis uleması da bu hadisi şerh ederken şöyle bir cümle bize söylüyorlar. Allah'ı zikretmek insanın kalbine rahatlık verdiği gibi cesedine de güç verir. Yani bedenine de güç verir. Allah bizim dilimizden de düşürmesin inşallah. Hazreti Ali'nin ondan sonraki sürecini biliyorsunuz. Hayatının sonuna kadar o tesbihatı çıkarmamıştır hayatından. Ve rivayeti bize aktarırken şöyle bir şey kullanacak. Vallahi diyecek, şu ana kadar bir gece olsun terk etmedim.
Hazreti Ali yeminle bir şey söylüyor. Cemaatten biri diyor ki Ali diyor sen çok şeyler gördün. Savaş gecelerinde de yaptın mı bu işi? Vallahi yaptım diyor. Birisi herhalde daha da somutlaştırmak istiyor. Mesela Ali diyor Allah aşkına söyle. Sıffın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Vallahi yapmıştır ihsan şuurunun kahramanı olan o büyük insan. Hazreti Ali bu meselede yakin çizgisini nasıl eriştiğini zaten bize söylüyor. O ihsan şuurudur. Bu da o şuurun bir gereğidir. O hikmet evinden size son bir örnek söyleyeyim. Sözlerimi de onun üzerinden toparlayayım zaten. Bir gün yine evde bir şey kalmamış. Ali diyor ki git diyor babanın evine bir şeyler iste diyor. Halimiz ortada, çoluk çocuk aç. O anda da Efendimiz aleyhissalatü vesselam annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızın evinde kapı çalınıyor. Efendimizin hallerine bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Açın açın o kapıyı, bu kapıyı çalış, Fatma'nın çalışıdır. Kurban olduğumuz. Zihninde tutmuş bunları. Aynı şeyi Hatice anamızın kız kardeşi olan Hale binti Ebu Hale için de söylüyor biliyorsunuz. Hale aynı şeyi yaptığı zaman kapıyı çaldığında Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun için de onu söyleyecektir. Bu kapı çalış Hale'nin kapı çalışı diyecektir. Açılacak Fatma anamız geliyor oturuyor Efendimizin yanında. O öncesini anlatmıyorum nasıl sevdi nasıl ona yerini verdi söyledim onları. Dakikalar geçiyor bir şey söyleyemiyor. Çünkü parçadır o aynen o bütün gibi ikisine de can feda. Hiçbir şey istememiş ki nefsi için. Fatıma anamız da isteyemiyor. Ne diyor biliyor musunuz orada? Hikmet evinin kızı. Babacığım diyor. Meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tesbihtir. Peki insanların gıdası nedir? Efendimizin gözleri dolu dolu oluyor. Kızım diyor vallahi bir aydır babanın evinde de yemek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem anlamış. Bir aydır babanın evinde de ateş yanmadı diyor. Ama diyor falanca yerde Suffa ashabı için gönderilen birkaç tane geçi var. İstersen git oraya onlardan al birini. İstersen ben ondan daha hayırlısını sana söyleyeyim. Söyle baba diyor hayırlısını söyle diyor. Hayırlısı söylenecekse ne olduğu belli biraz önceki rivayette olduğu gibi. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail bana geldi ve bana dedi ki şu beş kelime ile dua edersen Allah o dualarını boşa çevirmeyecek. Yani o dualar müstecap olacak. Allah katından karşılık bulacak. Ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen bu kelimelerle artık ne istersen iste diyor. Alıyor kelimeleri, geliyor Ali'nin yanına. Ali soruyor diyor ki ne oldu? Ali diyor dünya için gittim ahiret için döndüm. Babam bana şu kelimeleri öğretti. O kelimeleri Hazreti Ali'ye öğretince desene diyor bugün bizim için en hayırlı gün oldu. O da aynı şeyleri kavrayarak hayatına aktarma konusunda gayret içerisinde olan birisidir. Aziz kardeşlerim Hazreti Fatma'nın üzerinden siz alacağınızı alın. İtaat şuuru noktasında da gerçekten sorumluluk meselesinde de adalet duygusu meselesinde de bir kız babası olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı o adımlar bizlere de örnek olmalı, bizlere de rehber olmalı. Eğer bu adımlar atılırsa karşılığı nedir? Nedir? Cehennem siperi cennet vesilesidir. Allah bizleri de inşallah o bahtiyarlardan eylesin. Cenab-ı Hak bu güzellikleri anlayıp hayatlarımıza aktarma konusunda
güç ve kuvvet bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil

0: Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485

0: 522-20 Damla Gayrimenkul kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
7: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
6: Kurban, her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban, İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Kendini arayan kadın.
4: Of, bu yerde daha ne kadar bekleyeceğiz doktor?
5: Sabırsızlanma dostum. Saat kaç?
4: 5'e geliyor. Neden sordun?
5: Saat tam 5'te çalıştığı yerden çıkıyor. Birazdan şu kapıdan çıkacak.
4: Peki kızı nasıl kaçıracağız? Bir plan yaptın mı?
5: Merak etme, planım hazır. En ufak bir aksilik çıkmadan kaçıracağız onu.
4: İnşallah dediğin gibi olur. En ufak bir aksilik de sen de ben de yanarız.
5: Sana korkma dedim ya, mükemmel bir plan yaptım Kemal. İşte bak çıkıyor. Gördün mü?
4: Hangisi? Aman Allah'ım. Şu sarışın olan değil mi?
6: Evet, tam üstüne bastın.
4: Güzelmiş de. O kadar da benziyor ki. Peki nasıl kaçıracağız bu kızı?
5: Bir aydır takip ediyorum dostum. Kız saat tam 5'te iş yerinden çıkıyor ve sonra da minibüse biniyor.
4: Kızı minibüsten indikten sonra mı kaçıracağız?
5: Hayır. İndiği yer biraz kalabalık. Evine giden sokakta kaçıracağız onu.
4: İyi ama o sokakta bizi gören olmaz mı?
5: Kız berbat bir gecekondu mahallesinde oturuyor Kemal. Evine giden yol oldu.

0: ıssız. Tek tük insan geçiyor. Kızı kaçıracağımız en müsait yol orası.
1: Kızın kimin kimsesi olmadığından emin misin? Sonra başımıza iş açmayalım da.
0: Merak etme, kimsesi yok. Anası da babası da birkaç yıl önce ölmüş. Bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. Hah, işte.
2: Minibüse bindi. Aman kaçırmayalım gözden.
0: Hadi hareket et Kemal.
1: Dakikadır takip ediyoruz. Hala indiği yok minibüsten.
2: Oturduğu yer şehrin dışında dedim ya.
0: Sabret, az kaldı. Biraz ileride inecek minibüsten.
1: İndikten sonra eve ne kadar yürür dersin?
2: 5 dakika kadar.
0: İşte bak.
2: İneceği yere geldi.
0: Şimdi minibüs duracak ve içinden inecek.
2: İndi işte. Şimdi 200 metre kadar yürüyüp oradan sağa toprak bir yola girecek. Orada kaçıracağız onu.
1: Hayret, hayret. Böylesine genç bir kızım böyle berbat bir yerde tek başına nasıl oturuyor bir türlü anlayamadım.
2: Kız namusuna düşkün dostum. Sen onu boş ver de ufak ufak takip etmeye başla kızı.
1: Tamam doktor.
2: Kimseyle ciddi bir ilişkisi yok. İşinden evine, evinden işine giden bir tip. Yani hayal dünyası geniş değil anlayacağın.
1: Tipik bir ev kızı desene.
2: Öyle. İşte evine giden toprak yola saptı.
0: Issız bir yol.
1: Ne yapacağız şimdi?
2: Kızın önüne geç ve sonra 50 metre kadar uzakta dur. Ben arabadan inip mahsustan tekerleklere bakacağım. Yanımızdan geçerken kloroformu mendili yüzüne dayayıp onu bayıltacağım. Böylece ne benim ne de senin yüzünü görme fırsatı bile bulamayacak.
1: Aman, aman doktor, kloroform miktarını iyi ayarla.
2: Merak etme sen.
1: Kızı bayıltalım derken bir de öldürürsen bütün planımız suya düşer ha. Biliyorsun bu kız bizim son şansımız doktor.
2: Biliyorum Kemal, sen endişe etme. Mendile yeteri kadar kloroform damlattım. Kızı sadece uyutacağım. Uyandığında da sapasağlam olacak.
0: Tamam tamam, yeteri kadar geçtik kızı. Burada dur istersen.
2: Dikiz aynasından bak bakayım. Kız bize ne kadar uzak Kemal?
1: Aşağı yukarı 100 metre kadar var aramızda.
0: İyi. Ben şimdi arabadan ineceğim. Bu arada araba çalışır vaziyette olsun. Ben kızı bayıltır bayıltmaz arabaya koyduğum zaman hemen kaçacağız buradan.
1: Tamam, merak etme sen. Hele kız bir bayılt da.
0: Tamam, dışarı çıkıyorum.
2: Lastiğe bakıyormuş gibi yapayım. Planımız mükemmel çalışıyor. Yol ıssız. Mendili hazırlayayım.
0: İşte tam zamanı.
3: Ne? Dur, ne yapayım? Oy! Ah! Ah!
2: Tamam, oldu bu iş. Kız bayıldı.
4: Kemal, yardım et bana. Hadi arabaya taşıyalım kızı, çabuk. Hadi.
2: Tereyağından kıl çeker gibi kaçırdık kızı bak.
1: Evet öyle oldu doktor. Kız uyuyor değil mi?
2: Evet, hem de mışıl mışıl.
1: Ne kadar uyur böyle?
2: Senin evine gidinceye kadar uyur. Hatta daha da fazla.
1: İyi iyi. Bakalım uyandığı zaman ne olacak? O zaman ne yapacağız?
2: İşin sonrasını düşünme. Bana bırak Kemal. Ona öyle bir tedavi uygulayacağım ki kısa zamanda kim olduğunu unutacak. Yeni bir kişiliğe bürünecek dostum.
1: Dua et öyle olsun. Yoksa ileriye dönük bütün hayallerimiz suya düşer. Sen de ben de havamızı alırız. Farkında mısın doktor? Şaşılacak derecede ona benziyor.
2: Evet.
1: Kimse bu kızla onu birbirinden ayırt edemeyecek bile.

0: Tamam. Sus artık, sus diyorum. Öyle de uykum var ki. Aa, iyi ama burası neresi? Aman ya Rabbi, bu yatak, bu oda, bu yastıklar. Ama burası benim odam değil. Hey, kimse yok mu bu evde? Neler oluyor burada?
1: Ah, uyandınız mı hanımefendi?
0: Evet ama...
2: Şükürler olsun kendinize geldiniz. Yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz.
0: Yaşıyor muyum? İyi ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.
2: 15 gündür komadaydınız hanımefendi. Neredeyse sizden umudu kesiyorduk.
0: Ne? Komada mıydım? Neler?

0: Evet efendim. Ama artık önemli değil. Yaşıyorsunuz ya. Bizim için önemli olan bu. Nasıl olsa zamanla hafızanızı kazanacaksınız.
1: Ya Rabbi, deli olmak işten değil. Söyler misiniz bana? Ben ne zaman trafik kazası geçirmişim? Ne zaman hafızamı kaybetmişim?
0: Ah, lütfen sakin olun hanımefendi. Henüz tam olarak iyileşmediniz. İsterseniz özel doktorunuz Bekir Bey'i çağırayım size.
1: Özel doktorumu mu çağıracaksınız? Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Benim özel doktorum falan yok. Ayrıca bu isimde bir doktoru da tanımıyorum. Trafik kazası da geçirmedim.
0: Ama hanımefendi, nasıl olur? Siz 15 gündür burada komadaydınız. Bir an için olsun gözlerinizi bile açmadınız.
1: Ben de tam aksini söylüyorum. Daha dün sapasağlamdım. İşten çıkmış evime gidiyordum. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama sokak ortasında bayıldığımı hatırlar gibiyim. Şimdi sorularıma cevap ver Kezban Hanım. Burası neresi? Ben neredeyim?
0: Köşkünüzdesiniz efendim. Siz bu köşkün sahibisiniz. Onu da mı hatırlamıyorsunuz yoksa?
1: Allah'ım Allah'ım, ne olur aklımı koru. Yoksa çıldırmak üzereyim. Ne köşkü? Benim köşküm falan yok. Ben kendi halinde sade, fakir, kimsesiz bir kızım.
0: Aman yapmayın hanımefendi. Siz son derece zengin, saygıdeğer, çevresi geniş, hatırlı bir dulsunuz efendim.
1: Ne? Neler söylüyorsun sen? Şimdi de dul mu oldum? Yo, yo, gerçekten çıldıracağım bu evde. Ne dulu kızım? Ben dul filan değilim. Hayatımda hiç evlenmedim ki.
0: Lütfen sakin olun efendim. Doktorunuz heyecanlanmamanızı söylemişti. Endişe etmeyin. Yakında hafızanızı toparlayacaksınız inşallah.
1: Yeter. Yeter, kes artık şu hafıza lafını. Ben hafızamı filan kaybetmedim. Ben kendimin kim olduğunu biliyorum. Benim adım Tülin. İstanbul'da özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum.
0: Ama nasıl olur hanımefendi? Bu mümkün değil.
1: Nedir mümkün olmayan?
0: İstanbul...
1: Ne olmuş İstanbul'a?
0: Hanımefendi, burası İstanbul değil ki.
1: Ne? Burası İstanbul değil mi? Ne demek istiyorsun sen? Ben şimdi hangi şehirdeyim bakayım?
0: Burası İzmir efendim.
1: İzmir mi dedin? Yo yo, bu kadarına da tahammül edemem artık. Anlaşılan siz beni deli etmeye çalışıyorsunuz. Ama katlanamam buna. Gidiyorum bu pis evden.
0: Aman yapmayın hanımefendi. Ayağa kalkamazsınız.
1: Nedenmiş o? Felçli değilim ya.
0: Ama doktorunuz dedi ki...
1: Doktorum da sen de yerin dibine girin. Ben kalkayım da. Ay! Ah, düştüm. Allah'ım! Allah'ım, ayaklarım tutmuyor. Ayaklarım tutmuyor. Kezban, yardım et bana. Tekrar yatağa oturmalıyım.
0: Söylemiştim size hanımefendi. Tam manasıyla iyileşmediniz. Ellerinizi verin bana.
1: Giyinmeme ve aşağıya inmeme yardım et bana. Sonra da bir taksi çağır. Buradan hemen gitmek istiyorum Kezban. Anlıyor musun? Gitmek istiyorum.
0: Özür dilerim hanımefendi. Ama bu dediğinizi yapamam.
1: Neden? Hani benim hizmetimdeydin? Hani bu köşkün sahibiydim ben? Ha, anladım. Demek senin asıl görevin beni bu evde esir tutmak ve sonra da çıldırtmak, öyle mi?
0: Bakın, şu anda hastasınız. Kendinizde değilsiniz. Doktorunuzun bana verdiği emirlere uymak zorundayım. Eğer gitmekte ısrar ederseniz size sakinleştirici bir iğne yapmak zorunda kalacağım.
1: Ama yapamazsın bunu. Beni esir tutamazsınız. Seni şikayet edeceğim. İlk fırsatta bunun hesabını soracağım sizlere.
0: Başka bir emriniz yoksa gidebilir miyim efendim?
1: Git. Defol. Defol diyorum sana. Allah'ım. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Bu insanlar kim? Benden ne istiyorlar? Bana niçin hanımefendi diyorlar? Of, çıldırmak işten değil.

0: Ne var? Ne istiyorsunuz yine?
1: Efendim, hastamız komadan çıkmış. Nasılsınız bakalım?
0: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
1: Görüyorum ki henüz iyileşmemişsiniz hanımefendi. Ama zararı yok. Komadan çıktınız ya, önemli olan bu zaten.
0: Size kim olduğunuzu sordum. Kimsiniz siz?
1: İyi bakın bana lütfen. Hatırlamaya çalışın biraz.
0: Neyi hatırlayacağım ki? Sizi tanımıyorum. İlk kez görüyorum.
1: Ama bu mümkün değil. Ben yabancınız değilim ki.
0: Niyetiniz beni çıldırtmak mı Allah aşkına? Sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim diyorum. Önce hizmetçi, şimdi de siz.
1: Neyse, yormayın kendinizi. Sanırım bu hafıza kaybı geçici. Birkaç hafta sonra her şeyi hatırlayacaksınız hanımefendi.
0: Ben hafızamı filan kaybetmedim.
1: Daha önce de olmuştu. O zaman da hafızanızı kaybetmiştiniz. Dedim ya, birkaç haftaya kalmaz düzelirsiniz.
0: Bakın, kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama sizden rica ediyorum.

0: Burada neler olup bitiyor? Beni buraya kim neden getirdi? Benden ne istiyorsunuz? Beni kim kaçırdı buraya?
1: Kaçırmak mı? Yapmayın Allah aşkına. Sizi kimse kaçırmadı hanımefendi.
0: O halde benim burada işim ne? Madem kimse kaçırmadı beni, ben de gitmek istiyorum buradan.
1: Gidemezsiniz efendim. Çünkü yürüyecek durumda değilsiniz.
0: İyi ama beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim ve mesleğim var. Eğer işimden kovulacak olursam bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Dağ başı mı sandınız burayı? Sizi polise, jandarmaya şikayet edeceğim.
1: Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bu iyileşmenizi geciktirebilir. İnanın bana, bir gün hafızanızı kazandığınızda her şeyi daha iyi ve net anlayacaksınız.
0: Hayır, ben şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz, bunu söyleyin.
1: Doktor Bekir Sağlık. Sizin ve ailenizin özel doktoruyum. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır. Bugüne kadar doktora gidecek kadar hasta olmamıştım çünkü. Ayrıca sizin yüzünüzü ilk defa gördüğüme yemin bile edebilirim.
1: Bakın hanımefendi, arabanızla bir kaza geçirdiniz. Ölümle adeta burun buruna geldiniz. Bu yüzden de korkunç bir beyin sarsıntısı geçirdiniz. Günlerce komada kaldınız. Hafızanızı kazanmak bir hayli zaman alacak tabii.
0: İyi ama benim arabam yoktur ki. Ayrıca kaza geçirdiğimi de hiç hatırlamıyorum doktor.
1: Dedim ya, hafıza kaybının belirtileri bunlar. Bu yüzden geçmişi hatırlayamıyorsunuz. Ama pek yakında...
2: Merhabalar. Sizi iyileşmiş görmek ne güzel efendim. Nasılsınız bakalım?
0: Siz de kimsiniz?
1: Geldiğiniz iyi oldu Kemal Bey. Hastamız komadan çıktı ama şimdilik geçici hafıza kaybına uğradı. Bazı şeyleri hatırlayamıyor.
2: Öyle mi? Beni de mi hatırlamıyorsunuz efendim?
0: Hayır, tanımıyorum ve tanımak da istemiyorum. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Benden ne istiyor bu insanlar?
2: Bakın hanımefendi.
0: Yeter, dinlemek istemiyorum sizi. Defolun, yalnız bırakın beni.
1: Giderim Kemal Bey. Görüyorsunuz, hasta hala sağlığına tam olarak kavuşamamış. Yakında iyileşeceğini umarım.
0: Gidin Allah aşkına gidin.
3: Günaydın hanımefendi.
0: Sen misin Kezban? Ne istiyorsun?
3: Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Yo, yatağınızdan kalkmayın lütfen.
0: Karışmayın bana. Günlerdir bu evde yata yata çıldıracak gibi oldum. Sinirlerim laçka oldu. Her şey o kadar karışık ki. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım.
3: Ağlamayın lütfen. Artık iyileşmek üzeresiniz efendim. Eski gücünüzü kazandığınızda her şey yine eskisi gibi olacak.
0: Kezban.
3: Buyurun efendim.
0: Söylesene, kaç yaşındayım ben Kezban?
3: Bilmiyor musunuz hanımefendi? 25 yaşındasınız.
0: Allah'a şükür. Yaşımda bir değişiklik olmamış. Evet. 25 yaşındayım ben.
3: Aynı zamanda da çok güzelsiniz.
0: Peki adım ne benim?
3: Onu da mı hatırlamıyorsunuz? Hay Allah. Adınız da Zehra. Soyadınız Ağaoğlu.
0: Ne? Adım Zehra Ağaoğlu mu?
3: Evet efendim.
0: Peki kimim kimsen var mı? Akrabalarım falan yani.
3: Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim.
0: Geçen gün bana saygıdeğer bir dul olduğumu söylemiştin. Peki kocama ne oldu?
3: Kocanız 3 yıl önce vefat etti efendim. Sizden bir hayli yaşlıydı. Bir gece kalp krizi geçirmişti. Hatırlayabildiniz mi?
0: Yo, hatırlamıyorum. Peki çocuğum? Çocuğum yok mu benim?
3: Hayır efendim. Çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz.
0: Aman Allah'ım! Bütün bunlar nasıl gerçek olabilir? Ben Tülin değil de Zehra isem. Bunu nasıl olur da unutabilirim? Ya Rabbi, düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum.
3: En iyisi hiç düşünmeyin efendim. Doktor dedi ki...
0: Doktor da sen de, o Kemal denen adam da, hepiniz yerin dibine bakın. Sizin gayeniz beni delirtmek. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama benim aklım hala başımda. Beni delirtemeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Beni delirtemeyeceksiniz.
3: Lütfen hanımefendi.
0: Ben Tülin'im. Ben Zehra değilim. Tülin olduğuma dair bir delil bularak sizleri ikna etmeliyim.
3: Hanımefendi, delil bulmanıza gerek yok.
0: Nedenmiş o?
3: Bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri sizi tanır da ondan efendim.
0: Ne? Beni herkes, yani benim Tülin olduğumu değil de Zehra olduğumu bilirler mi? Tanırlar mı?
3: Evet efendim. Bu şehrin yarısı sizi tanır.
0: Olamaz. Yüzlerce, binlerce insan hem de. Ya Rabbi, sen benim aklımı koru ne olur. Buldum. İşte bir delil buldum. Kezban, bak şu baş parmağımı görüyor musun? İyice bak, dikkatli bak.
3: Evet, bakıyorum efendim.
0: Bak şu baş parmağımdaki yara izine bak. O yara izi yıllar öncesine aitti. Ekmek keserken olmuştu.

0: Dün gibi hatırlıyorum bunu.
1: Kızmayın ama yanılıyorsunuz hanımefendi.
0: Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu benden daha mı iyi bileceksin yani?
1: Hanımefendi, parmağınızı bundan 3 yıl önce noter Remzi Bey'in bahçesinde gül koparırken kesmiştiniz. Hatta parmağınızdaki kan yüzünden bayılmıştınız bile.
0: Gül kopartırken mi? Bu dediklerin doğru mu Kezban?
1: Tabii doğru efendim. Bu gerçeği noterin kendisinden, eşinden, hatta oğlundan bile öğrenebilirsiniz. O sırada onlar da yanınızdaydı.
0: Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kestiğim günü dün gibi hatırlıyorum.
2: Yo, inanmıyorum. Her şey, herkes benim aleyhime. Beni delirtmek için bir araya gelmiş. Allah'ım!
1: Sabırlı olun efendim. Daha önce de buna benzer hafıza kayıplarınız olmuştu. Biz artık alıştık.
0: Ne? Alıştınız mı? Yani ben böyle sık sık hafızamı kaybediyorum. Öyle mi?
1: Evet. Allah'tan doktorla Kemal Bey'in yardımıyla sağlığınıza kavuşuyorsunuz.
0: Kemal dedin. Kim o Kemal Kezban?
1: Sizin muhasebeciniz, mali işlerinize bakıyor efendim.
0: Peki kendisi de bu köşkte mi oturuyor?
1: Hayır, bazı geceler kalıyor. Ama genellikle gündüzleri hep burada yanı başınızda olur.
0: Neden?
1: Çünkü servetinizi o idare ediyor da ondan efendim.
0: Servetimi mi dedin? Ben çok zengin bir insan mıyım Kezban?
1: Hem de nasıl efendim? Para babası derler ya, işte öylesiniz.

0: Girin.
1: Beni emretmişsiniz Zehra Hanım.
0: Zehra mı? Hı-hı. Ah evet. Yaklaşın Kemal Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Benim servetimi idare ediyormuşsunuz. Doğru mu bu?
1: Evet evet. Rahmetli kocanızın zamanından beri bu işi yapıyorum. O öldükten sonra sizin ricanız üzerine bu işi yapmaya devam ettim.
0: Peki ben hakikaten çok zengin bir insanlıyım Kemal Bey.
1: Evet çok zenginsiniz. İki iş hanınız, katlarınız, bankada nakit milyarlarınız, hisse senetleriniz.
0: Yani çok mu zenginim?
1: Evet evet çok zenginsiniz. Neden sordunuz?
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık.
2: Affedersiniz çarpmayayım. Zehra Hanım'ın çayını getirdim de.
1: Geç kızım.
2: Buyurun hanımefendi, çayınızı getirdim.
0: Sağ ol Kezban. Masanın üzerine bırakabilirsin. Bugün günlerden ne Kezban?
2: Perşembe.
0: Hangi ayın kaçıncı günü?
2: 23 Mayıs Perşembe.
0: Ne? 23 Mayıs Perşembe mi dedin Kezban?
2: Evet ama neden sorardınız birden?
0: Ama olamaz. Benim İstanbul'daki son günüm 8 Mayıs'tı. O gün evime gidiyordum. Bir şey oldu. Bayılmıştım sokakta. Ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi burada bulmuştum. Demek ki bütün bunların üzerinden 15 gün geçmiş ha?
2: Öyle efendim.
0: Anlayamıyorum. Her şey o kadar karanlık ki. Bütün bu olanlara inanmak çok zor.
2: Zor günler geçirdiniz hanımefendi. Günlerce komada kaldınız. Ama Allah'tan artık iyileşmeye başlıyorsunuz. Size bir de müjdem var. Bir iki gün sonra açık havaya çıkıp dolaşabilecekmişsiniz. Doktorunuz söyledi.
0: İşte buna sevindim Kezban. Burada kapalı kalmaktan hiç hoşlanmıyorum.
2: Ayrıca yakın dostlarınızı da görebileceksiniz. Hepsi de sizi çok özlemiş.
0: Yakın dostlarım mı? Benim yakın dostlarım da mı var Kezban?
2: Olmaz olur mu hanımefendi? Siz bu yörenin en saygıdeğer insanısınız.
0: Madem dostlarım var, neden hiçbiri burada ziyarete gelmedi?
2: Doktor, hastalığınız süresince ziyaretleri yasaklamıştı da.
0: Peki şimdi bu yasak kalktı mı?
2: Birkaç gün sonra gezip dolaşabilecek misiniz efendim?
0: Peki, teşekkür ederim. Gidebilirsin Kezban. Allah'ım, nedir bu olanlar? Ben kendi halinde yaşayan, fakir bir kızken, bir gece içinde zengin ve soylu bir dul, bir kadın oluyorum, dul bir kadın oluyorum. Yo, mutlaka bütün bunlar bir rüya. Evet, rüya görüyorum ben. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman her şey eskisi gibi olacak. Mutlaka öyle olacak.

0: İşte biraz daha kapalı kalsaydım herhalde delirirdim.
1: Merhaba.
0: O da ne? Ah, siz de kimsiniz?
1: Ah, beni tanımadın mı Zehra Hanım? Yandaki köşkün bahçıvanıyım.
0: Öyle mi?
1: Nasılsın bakalım görmeyeli, iyi misin biraz?
0: İşte biraz.
1: Biraz zayıflamışsın ama kazayı da ucuz atlatmışsın ha.
0: Kaza mı? Ne kazası?
1: Araba kazası. Görenler söylüyor. Araban hurdaş bir hale gelmiş. O arabanın içinden canlı çıkman inanılacak gibi değil.
0: İşte öldürmeyen Allah öldürmez derler ya.
2: Zehra Hanım! Zehra Hanım! Neredesiniz?
0: Buradayım Kezban.
3: Burada mıydınız? Sizi odanızda bulamayınca öyle korktum ki.
0: Korkacak bir şey yok Kezban. Biraz hava almak için bahçeye çıktım.
3: Kemal Bey arabayı hazırladı, sizi bekliyor. Hemen odanıza gidip hazırlanın efendim.
0: Neden? Bir yere mi gidecekmişim?
3: Evet efendim. İki blok ötede oturan noterin evine çay içmeye gidecekmişsiniz.
0: Öyle mi? İşte bu iyi haber. Demek insan arasına karışabileceğim artık. Sevindim buna.
4: Notör Remzi Bey'in ailesini tanıyor musunuz hanımefendi?
0: Hayır, hatırladığımı sanmıyorum.
4: Peki ya tombul eşi Nebahat Hanım mı?
0: Hatırlamıyorum.
4: Görünce mutlaka hatırlarsınız. Noter pul koleksiyonu yapar, size göstermişti. Hanımı Nebahat Hanım gayet güzel kek pişirir. Bir de devamlı espri yapan oğlu vardır. Adı Nevzat. Hatırlayabildiniz mi?
0: Hayır dedim ya.
4: İyi bir ailedir, sizi de çok severler. İşte geldi. İyiminize yardım edeyim Zehra Hanım, buyurun.
0: Teşekkür ederim Kemal Bey.
5: Hey, bakın hele kimi görüyorum. Zehra, seni çok özlemiştik kızım, buyur buyur.
4: Noter bu işte hanımefendi. Unutmayın adı Remzi'dir.
0: Merak etmeyin, unutmam. Nasılsınız Remzi Bey?
5: Sen bizi bırak, esas sen nasılsın kızım? Allah'a şükür kazayı ucuz atlatmışsın. Nebahat seni öyle merak etmişti ki.
0: Nebahat nerede?
5: Nerede olacak, mutfakta. Senin gelişin şerefine bin bir çeşit kek pişiriyor. Yandık artık. İşin yoksa bütün o kekleri yiyeceksin. Sen de gelsene Kemal Bey, bir çay içerdin.
4: Sağ olun efendim. Yapılacak bazı işler var da. Zehra Hanım akşamüstü sizi almaya gelirim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Kemal Bey.
5: Anlat bakalım Zehra, kaza nasıl oldu? İnan seni kızımız gibi severiz. Kazayı duyunca Nebahat da ben öyle korktuk ki.
0: Hatırlayamıyorum Remzi Bey. Kaza nasıl oldu bilmiyorum. Ben henüz daha kendimi tam toparlayamadım da.
5: Buna da şükür Zehra, buna da şükür. Ya ölseydin, Allah korumuş seni.
0: Evet öyle oldu. Allah korudu beni.
5: Bak ne diyeceğim. Sen istersen gül bahçesini gez. Gülleri ne kadar sevdiğini bilirim. Bu yüzden baş parmağını kestiğin günü bile unutmadım.
0: Baş parmağımı mı?
5: Sen gül bahçesini gezerken ben de Nebahat'e geldiğini söyleyeyim, olur mu?
0: Tabii, güllerinizi de çok özlemiştim. Çıldırmak işten değil. Koca noter bile beni yadırgamadı. Yalan söyleyecek hali yok ya. Hatta baş parmağımı gül kopartırken yaraladığımı bile söyledi. Ya Rabbi, sakın köşktekilerin dediği gibi hafızamı kaybetmiş olmayayım. Zengin ve dul bir kadınken kaza geçirerek...
6: Merhaba.
0: Siz de kimsiniz?
6: Çok affedersiniz, sizi korkuttum galiba. Güller ne kadar güzel değil mi?
0: Evet. Kimsiniz siz?
6: Benim adım Ömer. Şu ilerideki köşkte oturuyorum. Nevzat'ın arkadaşıyım.
0: Nevzat da kim?
6: Noterin oğlu, tanımıyor musunuz onu?
0: Evet. Birden unutmuştum.
6: Ben de Nevzat'ı görmeye gelmiştim ama evde yokmuş. Çok affedersiniz ama siz kimsiniz?
0: Ben mi? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum kim olduğumu.
6: Anlamadım. Yani siz şimdi kim olduğunuzu bilmiyor musunuz? Yani peki adınız, soyadınız falan, onları da mı bilmiyorsunuz?
0: Adım bildiğim kadarıyla Pülin. Ama nedense buradaki herkes bana Zehra diyor.
6: İlginç. Peki doğru olan hangisi peki? Pülin mi yoksa Zehra mı?
0: Dedim ya, bunun hangisi doğru? Artık ben de bilmiyorum.
6: Şaka yapıyorsunuz herhalde.
0: Hayır, söylediklerimde son derece ciddiyim Ömer Bey. Adım Pülin. Bunun doğru olduğuna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Ama gelin görün ki bu yörede, hatta köşkümde bile bana Zehra diyorlar. Bana ne diyeceksiniz bakalım?
6: Doğrusu çok karışık bir iş. Yani siz Zehra olmadığınızı söylediğiniz halde herkes size bunun aksini söylüyor, öyle mi?
0: Evet öyle.
6: Evet olabilir tabii. Hava ne kadar güzel değil mi? Kuşlar, böcekler.
0: Aman yarabbi, yoksa siz de mi deli olduğumu sanıyorsunuz? Evet evet, sonunda deli olacağım muhakkak tabii. Zaten istedikleri de bu olsa gerek.
6: Çok affedersiniz hanımefendi ama yani Tülin Hanım, size Tülin dememi ister miydiniz?
0: Fark etmez. Hangisi doğru artık ben de bilmiyorum. Tülin miyim ya da Zehra mıyım bilmiyorum. Nasıl isterseniz öyle söyleyin.
6: Bakın, sizin bir derdiniz var ama açık açık söyleyemiyorsunuz. İsterseniz ben size yardım edebilirim.
0: Sahi mi? Hakikaten yardım edebilir misiniz bana?
6: Tabii, neden etmeyeyim ki?
0: Sağ olun. Bakın şimdi ben... Yok yok, vazgeçtim, bir şey yok.
6: İyi ama neden sustunuz hanımefendi? Yoksa benim size yardım teklifimi ciddi bulmadınız mı?
0: Yok, hayır, mesele o değil. Sizi bu işe bulaştırmak ne derece doğru bilmiyorum.
6: Bakın Tülin Hanım, başınız dertte. Bu her halinizden de belli oluyor zaten. Yardıma ihtiyacınız var ve bana eğer her şeyi anlatırsanız size elimden geldiğince yardımcı olurum.
0: Bakın, ben iki blok ötedeki Beyaz Zambak Köşkü'nün sahibiyim. Daha doğrusu sahibiymişim.
6: Affedersiniz ama siz sahibi olup olmadığınızdan emin değil misiniz?
0: Bilmiyorum Ömer Bey. Ama köşkün hizmetçisinden, muhasebecisine, doktoruna varıncaya kadar herkes, hatta noterin kendisi bile bana Zehra diye hitap ediyorlar.
6: Ama siz Tülin olduğunuzu ileri sürüyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet.
6: Doğrusu çok karışık bir mesele bu.
0: O köşkün sahibi olmakla birlikte içinde hapis gibiyim.
6: Ne dediniz? Hapis gibi mi dediniz? Ya ama neden?
0: Bunu size açıklayamam.
6: Bakın, eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız bana her şeyi olduğu gibi anlatmanız gerek Tülin Hanım.
0: Evet ama burada olmaz. Birazdan noter ve eşi yanıma gelecek.
6: O halde başka bir yere gider, orada buluşur ve konuşuruz.
0: Bu daha iyi olur.
6: Yarın köşkünüze gelmemi ister miydiniz?
0: Çok iyi olur. Yarın saat tam 3'te sizi köşkün arka bahçesindeki akasya ağacının altında bekleyeceğim.
6: Tamam, merak etmeyin, geleceğim.
0: Yalnız gelirken sizi kimsenin görmemesi gerek.
6: Korktuğunuz birileri mi var yoksa?
0: Evet ama bunu yarın anlatabilirim size.
6: Bakın, bana güvenebilirsiniz Tülin Hanım. Yarın saat tam 3'te size geleceğim.
0: Şu anda güvenecek ve yardım isteyecek sizden başka hiç kimsem yok Ömer Bey.
6: Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Neden titriyorsunuz öyle?
0: Bilmiyorum.
6: Yani bu güzel havada üşümeniz için hiçbir sebep yok.
0: Belki de doktorun bana verdiği ilaçlardan dolayıdır.
6: Ya. Peki size ne ilaçları verdiğini biliyor musunuz?
0: Hayır. İlaçlar kutu içinde değil. Bir fincan içinde veriliyor bana.
6: İlginç.
0: Neden sordunuz?
6: Sadece merak ettim.
0: Ben o ilaçların sakinleştirici olduğunu sanıyorum.
7: Zehra! Zehra kızım, neredesin? Gel bak, Nebahat seni görmek istiyor. Çayla kekleri hazırlamış, gel.
0: Artık gidin Ömer Bey. Yarın sizi köşkün bahçesinde bekleyeceğim.
6: Tamam. Tamam, geleceğim. Şimdilik hemen hoşça kalın.
0: Durun bir dakika.
6: Evet.
0: Benim deli olduğumu sanmıyorsunuz ya.
6: Asla böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. İnanın bana.

0: Saat tam 3. Gelmesi lazım. Söz vermişti. 3'te geleceğim demişti. Bu tanımadığım esrarengiz köşkte bana yardım edecek tek kişi o.
1: Merhaba. İşte geldim.
0: Oh, siz misiniz Ömer? Birden korktum da.
1: Neden? Gelmem diye mi yoksa?
0: Evet. Öyle umutsuz ve mutsuzum ki.
1: Evet Düğün Hanım. Şimdi anlatın bakalım. Sizin için ne yapabilirim?
0: Bakın. Dün gece herkes uyuduktan sonra odamda 2 mektup yazdım.
1: Kimlere yazdınız?
0: Birisi kendime, yani Tülin Över adına.
1: Yani kendi adınıza, kendinize mektup mu yazdınız?
0: Evet öyle.
1: Niye ama neden?
0: Emin olmak için. Ben hakikaten Tülin miyim yoksa buranın sakinlerinin iddia ettiği gibi dul ve zengin bir kadın olan Zehra mıyım? Niyetim bunu öğrenmek.
1: Evet anlıyorum. Peki ya ikinci mektup, onu kime yazdınız?
0: Radife teyzeye. Benim ev sahibim olur. Tülin, yani ben onun evinde kiracı olarak kalıyordum.
1: İyi de bakalım o yaşlı kadın Tülin'i hatırlıyor mu? Hem sonra Tülin ya da sensen eğer o Tülin, o evden uzaklaşalı ne kadar oldu?
0: Fazla değil, 15-20 gün kadar.
1: Tamam, o halde mutlaka Tülin'i hatırlar.
0: Hatırlaması gerek. Radife teyzenin vereceği cevabı çok merak ediyorum.
1: Ha, merak etmeyin, mektuplarınızı hemen postaya atacağım ben de.
0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Tülin Hanım.
0: Evet.
1: Sizde hala esrarengiz bir hava var hanımefendi. Yani bana her şeyi açık açık söylediğinizi pek sanmıyorum.
0: Bakın ben...
1: Adınızın Tülin olduğunu söylüyorsunuz. Öte yandan gerek köşktekiler, gerek yöre sakinleri ve hatta o son derece muteber bir insan olan Noter Remzi Bey ve ailesi bile sizi Zehra olarak biliyor ve tanıtıyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet öyle.
1: Hepsi bu kadar mı? Yani bana anlatacak başka bir şeyiniz yok mu?
0: Yani evet.
1: Bakın Tülin Hanım, ben sizin Zehra değil de Tülin olduğunuza inanıyorum. Ama yani bu kadarcık bilgiyle size nasıl yardım edebilirim ki? Hanımefendi, benden hiçbir şeyi saklamayın. Yani bildiğiniz her şeyi bana anlatabilirsiniz.
0: Bir şey saklamıyorum zaten.
1: Kimsiniz? Nereden geldiniz? Adının Tülin olduğunu nereden biliyorsun? Hem sonra niye Zehra olmadığını iddia edip duruyorsun ki? Kusura bakmayın, belki sizi üzdüm ama... Bu sorulara cevap eğer alamazsam size hiçbir yardımım dokunamaz.
0: Yeter. Bu kadar varmayın üstüme. Zamanı geldiğinde bu sorularınıza cevap vereceğim. Ama şimdi değil.
1: Pekala pekala. Siz bilirsiniz.
0: Kızma bana ne olur. Şu anda sana daha fazla açıklamada bulunmam imkansız Ömer. Öylesine yalnız ve hürriyeti elinden alınmış bir haldeyim ki. İnanmazsın buna.
1: Peki daha fazla üzmeyeceğim sizi. Dün size aldığınız ilaçların ne olduğunu sormuştum.
0: Evet, hatırlıyorum ama ilaçların adını bilmiyorum Ömer.
1: Peki doktoruna soramaz mısın?
0: Neye yarar ki bu?
1: Baksana hala ellerin nasıl titriyor. Ben doktorunun seni yeterince tedavi ettiğini hiç sanmıyorum. Adı neydi bu doktorun?
0: Bekir. Bekir Sağlık.
1: O zaman doktorunu değiştir. Ya da bir başka doktora falan git, muayene ol.
0: Bu imkansız bir şey Ömer. Denemediğimi mi sanıyorsun? Ama mali işlerime bakan Kemal Bey karşı çıktı bu düşünceme.
1: Neden karşı çıktı?
0: Çünkü ben daha önce de onların söylediğine bakarsan sık sık böyle hafızamı kaybedermişim. Böyle durumlarda da hep Doktor Bekir Bey beni tedavi edermiş de.
1: İyi peki senin hastalığının adı ne Tülin Hanım?
0: Bilmiyorum ama söylenenlere bakılırsa son olarak bir trafik kazası geçirmişim. Hmm. Ardından da hafızamı kaybetmişim. Bendeki bu hafıza kaybı da sık sık olurmuş.
1: Evet anlıyorum. dün sizinle görüştükten sonra ben kısa bir soruşturma yaptım ve Bekir denen bu doktorun senden başka hastası olmadığını öğrendim.
0: Nasıl yani? Bu ne demeye geliyor ki?
1: Demek istediğim bu doktor Bekir, bu yörede bugüne kadar hiç kimseyi tedavi etmemiş.
0: İyi ama kendisi bu şehirde oturmuyor mu?
1: Hayır, doktor Bekir sizin köşkün bahçesindeki bir evde oturuyor.
0: Allah Allah, köşkün bahçesinde ev mi varmış?
1: Siz bunu bilmiyor muydunuz?
0: Hayır, yani ben Tülin'sem bilmemem normal ama Zehra'ysam unutmuş olabilirim.
1: Evet anlıyorum, küçük hafıza bulanıklıkları herhalde ama yine de sizin için en iyi olanı... Uzman bir psikiyatriste gözükmenizdir.
0: Aman yarabbi. Yoksa sen de mi benim deli olduğumu sanıyorsun Ömer?
1: Affedersiniz Tülin Hanım. Ama yani geçici de olsa eğer hafıza kaybına uğradıysanız...
0: Hayır benim hafızam yerinde. Ama bunu sadece köşktekiler kabul etmiyor.
1: Bak beni lütfen yanlış anlama. Ben sana inanıyorum. Ve eğer inanmasaydım şu anda burada zaten yanımda olmazdım. Ama sen kendin bile Tülin olup olmadığından emin değilsin. Ve bu yüzden bir psikiyatriste gözükmende gerçekten yarar var.
0: İyi de köşktekilerin buna izin vereceğini mi sanıyorsun?
1: Eğer sen onların iddia ettiği gibi bu köşkün sahibesiysen... ...hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Seni uşakların yönetecek değil ya.
0: Bilmiyorum Ömer. Hiçbir şey bilmiyorum.
2: Efendim! Efendim!
0: Aman Allah'ım! Bu Kemal Bey'in sesi. Çabuk, çabuk uzaklaşın buradan ne olur.
1: Tamam baba, hiç endişelenme. Hemen gidiyorum. Ama en kısa zamanda yine geleceğim.
2: Zehra Hanım! Zehra Hanım, orada mısınız?
0: Evet, buradayım. Ne istiyorsunuz?
3: Biraz önce kiminle konuşuyordunuz?
0: Kim? Ben mi? Hı. Hiç. Hiç kimseyle konuşmuyorum.
3: Ama ben bir ses işittim.
0: Benim sesimdi. Kendi kendime konuşuyordum.
3: Ama duyduğum ses bir erkek sesiydi hanımefendi. Lütfen bana kiminle konuştuğunuzu söyler misiniz?
0: Kemal Bey, benim emrim altında olduğunuzu unutmayın lütfen. Bana böyle sorular sorma hakkını size kim veriyor?
3: Ben sizin için en iyi olanını sizden daha iyi bilirim. Biraz önce yanınızda bir adam vardı. Eğer adını bilmiyorsanız tarifini yapın bana.
0: Lütfen beni rahat bırakın.
3: Kimdi o adam ve niçin gelmişti? Burada onunla ne konuştunuz? Onunla ne konuştunuz?
0: Bırakın kolumu, canımı acıtıyorsunuz.
3: Size o adam kimdi diyorum.
0: Adam filan yoktu. Duvarın üzerindeki çocuklarla konuşuyordum. Bahçeye girmek isteyince onları kovmak zorunda.
2: Yalan söylüyorsunuz.
3: Bu civarda hiçbir çocuk bizim köşkün etrafında dolaşmaz. Bakın hanımefendi, henüz aklınız başınızda değil. Bir keresinde köşkten yine kaçmış ve önünüze gelen 3 çocuğu öldürdüğünüzü söylemiştiniz.
0: Kim? Ben mi? Ben mi yapmıştım?
3: Evet, onları? Siz yapmıştınız. Allah'tan sizi bulduk da bir felaketten ve skandaldan kurtardık.
0: Hayret! Hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyi.
3: Hatırlamazsınız tabii. O zaman da yine böyle geçici bir hafıza kaybına uğramıştınız.
0: Demek ki ben arada sırada böyle korkunç şeyler uyduruyorum, öyle mi?
3: Hem de en gariplerini. Şimdi söyleyeyim bakalım, biraz önce kiminle konuşuyordum?
0: Söyledim ya, kimseyle konuşmuyordum. Duvarın üzerine çıkan çocukları kovalıyordum.
3: Öyle olsun hanımefendi. Ama şunu unutmayın, bundan böyle her hareketinizi göz altında

0: Beni çağırtmışsınız beyefendi.
1: Evet. Epeydir seninle görüşmedik, öyle değil mi abi efendi?
0: Ha öyle. Benden ne istiyorsunuz Kemal Bey?
1: Bugün öğleden sonra Zehra Hanım'ın kiminle görüştüğünü biliyor musun?
0: Diyelim ki biliyorum.
1: Hadi abi efendi nazlanma. Eğer biliyorsan söyle. Merak etme. Bunun karşılığında sana para vereceğim.
0: Para vereceksen o zaman iş değişir tabii.
1: Söyle bakalım. Zehra Hanım bahçede kiminle görüştü?
0: Bir erkekti. Ama kim olduğunu bilmiyorum.
1: Tamam, nasıl biriydi? Genç mi, yaşlı mı?
0: Gençti. Uzun boylu, yakışıklı, esmer biriydi. Daha önce hiç görmediğim birisiydi.
1: Peki Zehra Hanım'la ne konuştuğunu duyabildin mi?
0: Konuşmaların bazılarını duydum ama hepsini değil.
1: Duyduklarını anlat.
0: Zehra Hanım o gençten yardım istiyordu. Bir şeylerden korkuyormuş gibi bir hali var.
1: O genç neler söylüyordu?
0: O genç de Zehra Hanım'a kendisine güvenmesini söylüyor.
1: Peki abi efendi, bu kadar yeter bana. Al şu paraları, istediğin gibi harca.

0: Demek öyle ha? Kadın bir şeyler karıştırmaya başladı.
1: Evet doktor. Anlaşılan senin uzmanlığın bir işe yaramadı.
0: Merak etme, yarar. Benim kontrolüm altındaki bir hastanın aykırı davrandığı bugüne kadar hiç görülmemişti.
1: Öyle ama kız, Zehra olduğuna bir türlü inanmıyor işte.
0: Birkaç seans sonra inanacaktır. Hem de öyle bir inanacak ki patronluk taslamaya kalkıp bizi köşkten bile kovmaya kalkar. Saat kaç?
1: Gece yarısını geçiyor.
0: İyi. Kız uyanmıştır. Hadi odasına gidip seansa başlayalım.

0: Zehra Hanım, beni duyuyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum.
0: Şu anda derin, çok derin bir uykudasın.
1: Uyuyorum. Uyuyorum.
0: Rüyalar görüyorsun. Kendini görüyorsun. Bir arabadasın. Direksiyonun başındasın.
1: Evet, bir araba görüyorum. Görüyorum o arabayı. Ben kullanıyorum.
0: Son derece süratli gidiyorsun. Ayağın hep gaz pedalında.
1: Gaz pedalında. Ben sürati seviyorum. Uçuyorum adeta.
0: Ama kaza yapıyorsun sonra. Korkunç bir kaza. Sen arabadan dışarıya fırlıyorsun.
1: Evet, evet görüyorum. Allah'ım, frenler tutmuyor. Frenler tutmuyor. İmdat, imdat.
0: Ah. Şimdi köşkündesin. Kazayı ucuz atlattın. Burnun bile kanamadı. Köşkünde hizmetkarların arasındasın.
1: Evet, ama her şey bulanık. Kafamın içinde sisler var. Başım ağrıyor.
0: Hafızanı kaybettin. Unuttun. Hepimizi unuttun. Ve şimdi tekrar hatırlamaya çalışıyorsun. Sen bu köşkün sahibisin. Ve adın da Zehra. Saygıdeğer bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
1: Adım Zehra. Saygıdeğer bir kadınım. Adım Zehra.
0: Evet, adın

0: da. İyileşecek ve eski günleri yaşayacaksın. Kumar partileri, içki alemleri, bunları yaşayacaksın.
1: Evet, kumar oynayacağım, içki içeceğim.
0: Tamam, sen artık Zehra Hanım'sın. Saygıdeğer, zengin ve dul bir kadınsın. Adın Zehra. Zehra. Zehra.
1: Adım Zehra. Zehra. Zehra.
0: İşte bu kadar Kemal. Birkaç seanstan sonra kız hakikaten kendisini Zehra sanacak.
2: Umarım dediğin gibi olur doktor.

0: Hava da amma bozdu. Çok yağmur yağıyor. Aman yarabbi, bu ses de ne? Biri cama vuruyor.
1: Tülin Hanım, Tülin Hanım, açın şu pencereyi hemen.
0: Aa, Ömer bu. Ömer, bu havada, burada işin ne?
1: Allah aşkına içeri gireyim de öyle anlatırım. Sırılsıklam oldum zaten, baksana şu
0: halime. Gir. Hayrola, gecenin bu saatinde yağmur altında seni buraya getiren sebep de nedir Ömer?
1: Her şeyi gördüm hanımefendi, her şeyi gördüm. Bu köşkteki o adamların sana ne yaptıklarını gördüm. İnan bana, korkunç bir şeydi bu.
0: Korkutuyorsun beni Ömer. Kimler ne yaptı bana?
1: Sen farkında bile değilsin. O doktorla muhasebecin olacak aşağılık adam bu gece sana bir seans yaptılar.
0: Seans mı?
1: Evet. Uyurken seni hipnotize etti ve konuşarak bilinçaltına inip senin Tülin değil de Zehra olduğunu söyledi sana. Sen de uyku halinde onun her dediğini yaptın. Her söylediğini tasdik ettin.
0: Aman Allah'ım, ama bu bir işkence.
1: Şimdi baştan başlayalım. Her şeyi anlat bana Tülin. Her şeyi.
0: Adımı biliyorsun. 25 yaşındayım. Ve İstanbul'da bir özel şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bundan 25 gün önce işten çıkmış evime giderken birden ne olduğumu, nasıl olduğunu hatırlayamadığım bir sebeple bayıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bu köşkte buldum.
1: Peki nasıl bayıldığını hatırlayamıyor musun?
0: Hayır. Her şey bir anda oldu. Burnuma pis bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadan bayılmışım.
1: Anlaşılan birileri seni bayıltıp sonra da buraya getirmişler.
0: Olabilir. Gözlerimi açtığım andan itibaren de başta hizmetçi olmak üzere herkes bana Zehra Hanım diye hitap etmeye başladı. İster inan ister inanma ama gerçek bu Ömer.
1: Merak etme, sana inanıyorum Tülin Hanım. Bana gelince sana baştan söylemedim ama ben polisim.
0: Ne? Polis mi?
1: Evet. Dolandırıcılık masası amiriyim. Komiser Ömer.
0: İyi ama neden bunu daha önce söylemedin bana?
1: Bir faydası olmazdı ki. Hem polis olduğumu öğrenseydin işleri iyice karıştırabilirdin de.
0: Hangi işleri? Burada neler oluyor polis bey, bana da anlatır mısınız?
1: Kısaca şöyle özetleyebilirim. Senin şu mali işlerine bakan Kemal denen adam aslında kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Sabıkalı bir dolandırıcı. Tabii yalnız o değil. O doktor denen şaklaban da öyle.
0: Aman Allah'ım. Doktor da mı dolandırıcı?
1: Doktorun suçu başka. O branşında oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Ancak mesleğini kötüye kullanan doktor, tedavi ettiği hastalarının sırlarını öğrendikten sonra onlara şantaj yaparak para sızdırırdı. Bu yüzden elinden diploması bile alınmıştır.
0: Ama bu, bu korkunç bir şey. Haksızlık bu. Ahlaksızlık.
1: Doktor elinden diploması alınıp da işsiz kalınca kendisi gibi sahtekar bir dolandırıcı olan Kemal'i bulup bu köşke yerleşmiş.
0: Peki bütün bunları siz nereden öğrendiniz?
1: Ben 6 aydır bu yöredeyim Tülin Hanım. Kemal'le doktorun bu köşke kapılandıklarını duyunca adım adım onları takip etmeye başladım.
0: Peki bir şey öğrenebildiniz mi?
1: Aslında sizi tanıyıncaya kadar pek bir şey öğrenememiştim.
0: Peki beni tanıdıktan sonra neler öğrendiniz?
1: Sizi tanıdığım gün bana gerçek adınızın ne olduğunu bilmediğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu yöredekiler size Zehra derken siz kendi adınızın Tülin olduğunu iddia edip duruyordunuz.
0: Tabii. Hatta bundan emin olmak için kendi adresime bile mektup yazarak atmak için size vermiştim.
1: Zaten gerçeği de o şekilde öğrendim ben Tülin Hanım. Mektubu açıp okudum ve sizin adresinize telgraf çekerek kısa yoldan cevabını aldım.
0: Sahi mi? Gelen cevapta ne yazıyordu Ömer Bey?
1: Tülin Ömer'in 20 gün önce kimseye haber vermeden adresinden ayrıldığı yazılıydı.
0: Ya Rabbi. Demek ki...
1: Evet Tülin Hanım, siz haklıymışsınız. Gerçek adınız Tülin'miş. Artık buna inanabilirsiniz hanımefendi.
0: Ya ama o zaman neden bana ısrarla herkes Zehra diyordu?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun da mutlaka mantıklı bir açıklaması olması lazımdı. Ve yaptığım soruşturma sonucunda gerçekten Zehra adında soylu ve zengin bir kadının varlığını tespit ettim.
0: Ne diyorsunuz? Hakikaten Zehra diye biri var mıymış?
1: Evet. Hem de bu köşkün gerçek sahibi. Ve sıkı durun Tülin Hanım. Zehra Hanım'ın kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
0: Ve beni korkutuyorsunuz ama.
1: Korkmanıza hiç gerek yok. Zehra Hanım sizin kız kardeşinizdir. Üstelik ikiz kardeşiniz Tülin Hanım.
0: Ne? Zehra. O kadın benim ikiz kardeşim mi? Sakın bir hata yapmayın Ömer Bey. Benim hayatta kendimden başka hiç kimsem yoktur. Annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler.
1: Zehra sizin ikizinizmiş Tülin Hanım. Resmini bile buldum. Tıpkı siz. Bir su damlası kadar birbirinize benziyorsunuz.
0: Ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben, benim bir kardeşim olduğundan haberim bile yok. Her şey o kadar karışık ki.
1: Yıllar önce olmuş bu. Anneniz sizi doğururken ölmüş. Babanız ise o sıralarda çok güç durumdaymış ve ikinizi de ayrı ayrı kimselere evlatlık olarak vermiş.
0: Şey, benim evlatlık verildiğim doğrudur. Bunu beni büyüten aile söylemişti. Ama bir kız kardeşim olduğunu hiç kimse söylememişti bana.
1: Sizi büyüten ailenin de haberi yoktu ki. Her ikinizden de üstelik. Zehra sizden daha şanslı çıktı ve evlatlık verildiği zengin ailenin sayesinde yine zengin bir adamla evlilik yaptı.
0: Peki sonra ne oldu?
1: Zehra'nın kocası kendisinden bir hayli yaşlıymış. Evlendikten 1-2 yıl sonra adam ölünce bu muhteşem köşk, gayrimenkuller ve işte muazzam bir servet kız kardeşini Zehra'ya miras olarak kalmış.
0: Peki buraya kadarını anladım da Zehra'ya ne oldu? O nerede şimdi?
1: Şey, kız kardeşin senin gibi değilmiş galiba. Yani anlayacağın, ahlaken biraz zayıf bir insanmış. Genç yaşta dul kalmak ve zengin olmak onu biraz şaşırtmış galiba.
0: Devam edin lütfen.
1: Önüne gelenle ilişki kurmaya başlamış da içki içip kumar oynamak, bunların hepsini.
0: Şimdi anlıyorum. Yan köşkün bahçıvanının beni Zehra sanarak sarkıntılık yapmasının sebebini anlıyorum.
1: Evet, bu arada devreye Kemal giriyor ve yakışıklılığı ile kız kardeşiniz Zehra'nın gönlünü çelerek ve köşke yerleşiyor hemen. Kendisi yerleştikten sonra doktoru da peşine takarak köşke sokuyor. Ve böylece bu aşağılık ikili kız kardeşinizi sömürmeye başlıyorlar.
0: Ya Rabbi, tıpkı filmlerdeki gibi bir hayat. Peki şu anda Zehra nerede Ömer Bey?
1: Bilmiyoruz vallahi Tülin Hanım ama büyük bir ihtimalle onun öldüğünü ya da öldürüldüğünü tahmin ediyorum ben.
0: Ne? Öldürüldü mü?
1: Öyle olduğunu sanıyorum sadece. Eğer yaşasaydı ve buralarda bir yerde olsaydı seni bayıltarak buraya getirip onun yerine geçirmek istemezlerdi.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Hatırlıyor musunuz? Gerek köşktekiler ve gerekse de yöre sakinleri sizin bir trafik kazası geçirdiğinizi söyleyerek size geçmiş olsun filan diyorlardı.
0: Evet, öyle diyorlardı. Ama doğru değildi bu. Trafik kazası geçirip geçirmediğimi bilemem mi ben? Yalan söylüyorlardı.
1: Hayır, onlar yalan değil, aslında doğru söylüyorlardı. Ama kaza geçiren siz değil, kız kardeşiniz Zehra'ydı.
0: Peki doğru mu bu trafik kazası olayı?
1: Doğru. Yaptığım bir araştırmayla doğruluğunu hemen tespit ettim. Zehra korkunç bir trafik kazası geçirmiş ve arabası paramparça olmuştu.
0: Peki ya kız kardeşim? Zehra, o ölmüş mü bu kazada?
1: Maalesef kayıtlarda kız kardeşinin öldüğüne rastlayamadım ama...
0: O halde Zehra kazada ölmemiş.
1: Kaza geçiren arabanın resimlerini gördüm Tülin Hanım. Araba akordeon gibi olmuştu. O arabanın içinden sinek bile canlı çıkamazdı. Kaldı ki ölmese de yaralı olması gerekirdi zaten. Ama hiçbir hastanede tedavi olmamış veya yatmamış.
0: Peki o halde kız kardeşime ne olmuş Ömer Bey?
1: Kız kardeşinizin o kazada öldüğüne adım gibi eminim ben. Ama çok kurnaz olan Kemal'le doktor, kız kardeşinizin ölümünü kimseye duyurmamak için sizi İstanbul'dan kaçırıp köşke Zehra diye soktular. Tamam? Zehra'ya o kadar benziyordunuz ki bu yüzden kimse yadırgamadı sizi. Hatta noter bile.
0: İyi ama beni neden kız kardeşimin yerine geçirdiler?
1: Gayet basit. Eğer Zehra'nın öldüğü tespit edilseydi Kemal'le doktorun bu köşkten gitmeleri gerekecekti. Bu da onlar için bir felaket demekti. Zira burada bu köşkte zenginlik içinde yaşıyorlardı. Akan suyun kesilmesi işlerine hiç gelmiyordu. Niyetleri seni Zehra'nın yerine geçirip eski hayatlarını sürdürmekti tabii.
0: İyi ama beni Zehra olduğuma nasıl inandıracaklardı?
1: Doktor usta bir psikiyatristtir Tülin Hanım. Unutmayın sizi tanıdığımda çelişkiler içindeydiniz. Kendiniz bile Tülin olduğunuza inanmakta güçlük çekiyordunuz.
0: Doğru. Olaylar o kadar ani gelişmişti ki... Herkesin bana hanımefendi, Zehra Hanım diye hitap etmesi beni şaşırtmıştı. Ciddi bir noterin bile samimiyetle bana Zehra demesi karşısında neredeyse ben bile Zehra olduğuma inanacaktım.
1: İşte böyle Tülin Hanım. Sizi kaçırmalarının sebebini anladık. Şimdi geriye kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulmak kaldı.
0: Allah'ım! Zehra'nın cesedi mi dediniz? Onu unutmuştum. Zavallı Zehra. Hiç tanımadım onu. Varlığından haberim bile yoktu. İyi ama beni şaşırtan bir konu daha var Ömer Bey.
1: Nedir o?
0: Kemal ve doktor olacak o ahlaksız benim izmi nasıl buldular? Zehra'nın kız kardeşi olduğumu nereden biliyorlardı?
1: Sanırım bunu onlara Zehra anlatmıştır. Çünkü Zehra senin varlığından haberdardı. Bunu da Zehra'ya yanına evlatlık olarak aldığı ailesi anlatmış.
0: Nereden biliyorsunuz?
1: Zehra'nın halen bir hastanede yatmakta olan üvey annesinden öğrendim. Kadın çok yaşlı ve ölmek üzere. O her şeyi anlattı bana.
0: Her şeye rağmen yüzünü bile görmediğim, varlığından bile habersiz olduğum kız kardeşimin ölümüne üzüldüm Ömer Bey. Keşke yaşasaydı da benimle yalnızlığımı paylaşsaydı. Bu yaşa kadar hep evlatlık olarak büyüdüm. Hakiki bir anne baba sevgisinden hep mahrum kaldım. Ömrüm fukaralık ve yalnızlık içinde geçti.
1: Ama bundan sonraki hayatınız öyle olmayacak artık. Zengin ve saygıdeğer bir insan olarak yaşayacaksınız.
0: Anlamadım. Bu da nereden çıktı?
1: Kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulduğumuz anda bu muazzam servetin ve köşkün tek sahibi siz olacaksınız.
0: Yine de buna sevinmek mi, üzülmek mi gerek bilmiyorum Ömer Bey. Zehra'nın cesedi nasıl bulunacak? Bu konuda bir tahminde bulunabilir misiniz?
1: Tabii, büyük bir ihtimalle sanıyorum kadının cesedi bu köşkün bahçesinde bir yerde gömülür. Buraya gelmeden önce İzmir Cinayet Masası'nı aramıştım.
0: Gelin onlar herhalde.
1: Evet. Biraz sonra köşkün bahçesinde cesedi arayacaklar. Sabaha kalmaz Zehra'nın cesedini bulurlar.
0: Peki ya Kemal ile doktora ne yapacaklar?
1: Kız kardeşiniz Zehra gerçekten trafik kazasında öldüyse sadece dolandırıcılık suçundan tutuklanacaklar. Tabii bu arada sizi kaçırmak suçu da eklenecek buna.
0: Oh olsun onlara. Cezalarını da çeksinler.
1: Evet. Ben gitmeliyim artık. O iki alçağı ben tutuklamak istiyorum çünkü.
0: Bir dakika Ömer Bey.
1: Evet buyurun.
0: Evli misiniz?
1: Evet. İki de çocuğum var.
0: Allah bağışlasın. Şu iş bitsin. Bir gün eşinizi ve çocuklarınızı alarak buraya benim misafirim olarak gelir misiniz?
1: Tabii. Neden olmasın?
0: Benim hayatımı kurtardınız. Korkunç bir ahlaksızlığı ortaya çıkardınız. Bunun için size minnettarım polis bey. Ama sizi bu köşkte sadece bu minnetimi ifade etmek için çağırmıyorum.
1: Ne demek, ne anlama geliyor bu Tülin Hanım?
0: Aile dostum olmanızı istiyorum sizden. Ani gelen zenginlik kız kardeşimi şaşırttı ve hayatına mal oldu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Delicesine bir hayat, içkili, kumarlı bir hayat sürmek istemiyorum. Bu yüzden de dostlarımı iyi seçmek zorundayım. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi size?
1: Anladım tabii. Böyle bir dostluğu seve seve kabul ediyorum. Eğer kabul ederseniz haftaya ailemi alıp ziyaretinize gelmek isterim.
0: O halde şimdiden kolları sıvayıp gelişiniz için birbirinden güzel yemekler yapmaya başlamalıyım.
1: Tamam. Hoşça kalın Tülin Hanım.
0: Güle güle polis bey, güle güle.
2: Kendini Arayan Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzun

0: uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

kara gözünde, bazen de gülüşün seher yerleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın sarayım yavrum, şefkatime sığın sarayım yavrum.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yine bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü işlemeye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Neydi 25. söz? Mucizat-ı Kur'aniye Risalesiydi. Kur'an'ın mucizelik cihetlerinden hadsiz derecede Kur'an-ı Kerim'de icaz vardır. Her yeri mucizedir. Bunlardan 40 veçhini ayet-i kerimelerden misallerle anlatan bir risaleydi. Kur'an-ı Kerim nasıl mucizedir, nasıl beşer ve cin bir araya gelseler onun bir benzerini dahi getiremezler. Ayetlerde belagatıyla, beraatıyla, icazıyla, i'cazıyla, cezaletiyle, selasetiyle ve hakeza 40 vecihle ne gibi mucizeler vardır? Rabbimizin kelamını bu cihet itibariyle görmeye, anlamaya, öğrenmeye devam ediyoruz bu programda değerli dinleyenler. Belagat sırlarının yedincisine örnek verirken yeni bir örnekte kalmıştık. Oradan devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala Resulina salavat. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere ennallaha yurci sahaben thumme yuallifu beynehu thumme yec'aluhu rukamen feteral batka yehrucu min hilalihi ve yunezzilu mines semai min cibalin fiha min beradin ve yusibu bihi men yeşâu ve yasrifuhu am men yeşâu yekâdu senâ berguhi yedehhebu bil ebsâr. يقلب الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ayet-i kerimenin mealine de bakalım değerli dinleyenler. Daha sonra bu ayet-i kerimelerde ne gibi belagat sırları var, nasıl mucize, onu görmüş olalım. Nur suresi 43 ila 45. ayetler. Görmedin mi ki şüphesiz Allah bir bulutu nasıl sürüyor, sonra arasını birleştiriyor, sonra da onu bir yığın haline getiriyor da arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Ve Allah gökten oradaki dağ gibi bulutlardan bir dolu indirdi de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden onu korur, çevirir. Dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri onların nurunu alır. Allah gece ile gündüzü ard arda evirip çevirir. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Ve Allah yeryüzünde hareketli olan her canlıyı sudan yaratmıştır. Artık onlardan kimi karnı üstünde sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İşte şu ayet mucizat-ı rububiyetin en mühimlerinden.

yağdırmaktaki tasarrufat-ı acibeyi beyan ederken ne diyordu? İşte bulutları sürüyor Cenab-ı Hak, görmüyor musun bunu? Sonra yığın haline getiriyor, size oradan rahmetini indiriyor. Güya bulutun eczaları, o bulut parçaları cevvi havada dağılıp, hava boşluğunda dağılıp saklandığı vakit, bazen de oluyor ki bulutları görmüyoruz. Nereye gidiyorlar? Saklanıyor. Adeta istirahata giden neferat misüllü bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahi ile toplanır, bulut teşekkül eder. Aynen askeriyede eğitim yaparken, talim yaparken, istirahat için askerler mola verdiğinde nasıl kumandanlarının bir düdük sesiyle hemen toplanıp eski vaziyetlerini teşkil edip vazifelerinin başına dönerler. Adeta onun gibi bulutlara bakıyoruz semada, Rabbimizin emriyle dağılıyorlar istirahat için. Sonra yine Rabbimizin emriyle vazife başına emrini alır almaz, adeta o nefer gibi, istirahat için dağılmış neferler gibi hemen bir araya gelip yığınlar oluşturuyorlar. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil ederken o tek tek, parça parça, küçük küçük gelen bulutlar birleşip adeta bir ordu gibi vaziyet alıp kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde, beyazlık ve rutubet cihetinde, kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehab parçalarından âb-ı hayatı bütün zihayata gönderiyor. O bulutlar ne gibi adeta? Gökyüzünde beyaz, içinde rutubet bulunan devasa dağlar gibi. İşte kıyamet vaktinde dağların yerinden çıkıp seyyar hale geleceğini de gösteren bu dağlar cesametindeki bulutlar, Rabbimizden emir aldıktan sonra hepsi bir araya toplanıp adeta bulut dağları oluşturup bir ordu gibi içerisinden yağmur, kar gönderirler. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere âb-ı hayat dediğimiz hayat suyu nereden gelir? O bulutlar vasıtasıyla Cenab-ı Hak zihayata rahmetinden gönderir. Fakat o göndermekte bir irade, bir kasıt görünüyor. Peki bu bulutlar kendi kendine mi toplanıyor, bir araya geliyor? Biz toplanalım, adeta dağlar olalım, dağlar gibi yığınlar oluşturalım. Sonra falan semtin, filan bölgenin, şu bahçenin, bu tarlanın ihtiyacı var, oraya su dökelim mi diyorlar? Karı oraya mı bırakalım? Şu dağların ihtiyacı var, oradan su kaynakları oluşacak. Bulut bunu düşünebilir mi? Demek yağmuru veren bulut değildir. Ayet Cenab-ı Hakk'ın fiilinden, esma ve sıfatına, oradan zatına delil çekiyor. Diyor ki bulutun size ihtiyacınız olan, size, hayvanlarınıza, tüm bitkilere, bütün canlılara âb-ı hayat olan suyu, o rahmeti getirmesinde, indirmesinde bir rahmet var. Bir irade var, bir kasıt var. Sizi tanıyan, sizi bilen, size merhamet eden, suya ihtiyacınız olduğunu bilen, rahmet hazinesi geniş, sonsuz merhamet sahibi bir Allah size bunu gönderiyor. Çünkü o yağmurun gelmesinde ne var? Bir irade var, bir kasıt var. Birisi irade edip kastediyor ki bu zihayata su lazım, göndereyim. Hacata göre geliyor, ihtiyaç zamanında geliyor. Demek gelmiyor, gönderiliyor. Birisi gönderiyor. Cev, berrak. Yani hava berrak, açık, safi, hiçbir şey yokken gökyüzüne bakıyorsunuz, havaya. Safi, açık, berrak bir halde. Bulut da görünmüyor. Bir mahşere acayip gibi dağvari parçalar kendi kendine toplanmıyor. Dağlar gibi o beyaz bulutlar sanki bir mahşer yerinde acayip bir tarzda toplanır gibi kendi kendine mi toplanıyor o berrak havada? Yoksa birisi irade edip, kast edip rahmetini nereye, ne zaman lazımsa onları bilen, alim olan, hakim olan bir zat mı gönderiyor? Ondan ne diyor? İşte gökyüzü açıkken, saf berrakken bir mahşere acayip gibi dağvari parçalar, o bulut parçaları kendi kendine toplanmıyor. Belki zihayatı tanıyan birisidir ki bu yeryüzünde hayat sahipleri var, hepsinin suya ihtiyacı var diyen, onları tanıyan birisi var ki o bulutları gönderip

oradan rahmetini indiriyor bize. İşte şu mesafeyi maneviyede, bu manevi mesafede kadir, alim, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, mugis, muhyi gibi isimlerin, esmaların matlaları görünüyor. Peki bu sebepler içinde, geçen programdan hatırlayalım, sebeple müsebbep arasında biz bitişik gibi zannederken, yani sebep ve sebebin vücuda getirdiği netice açısından sebebin bir tesiri yoktur demiştik. İkisinin arasında dağlar kadar mesafe var, yerle gök kadar mesafe var. O manevi mesafede Esma-i Hüsna tecelli ediyor. Esma-i Hüsna birer yıldız gibi oradan tülü ediyor demiştik. İşte yağmurun gelmesinde de yerle gök arasında, bulutla yer arasında, bütün o sebeplerin arasında o sebepler değildir yağmuru veren. Onlar Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gereği, imtihan gereği aklımıza kapı açıp iradeyi elden almamak için yahut başka hikmetler için Rabbimizin bileceği, şüphesiz her şeyin künhunu Rabbimiz bilir, o alimdir, hikmeti gereği bu şekilde sebeplerle yapıyor. Ama sebeplerin arasında ne var? Aslında sebebin bir tesiri yok. Müsebbebat sebebe bağlı değildir aslında. Aynen o geçen hafta izah etmeye çalıştığımız bu sebep müsebbep arasında Esma-i Hüsna'nın yıldız gibi doğduğunu anlatıldığı yerde, bu da onun devamı zaten, bulutlu, gökyüzünü, yağmuru, onların toplanıp dağılmasını, onlardaki kasıt ve iradeyi, tasarrufu düşündüğümüz zaman zihayata, hayat sahiplerine, bitkiden insana kadar lazım olan o rahmeti, suyu, ihtiyacımızı bilen birinin gönderdiğini anlayarak bakmamız gerekiyor. Bu arada da işte yine sebeplerin hiçbir yerde olmadığı gibi burada da tesiri yok. Ne var peki burada? Burada şu var diyor değerli dinleyenler. Zihayatı, hayat sahiplerini tanıyan birisidir ki o yağmuru gönderiyor. Bunların arasındaki o mesafede sebeplerin, bulutun, gökyüzünün, yerin bir tesiri yok. Ne var? Şu var. O manevi mesafede Allah'ın kudreti görünüyor. Kadir bir zat görünüyor. Her şeye gücü yeten. Alim, her şeyi bilen, suya da ihtiyacımız olan birisi. İhtiyacımız olduğunu bilen bir Allah Celle Celaluhu. Suyu da yaratan, bizim vücudumuzu, bitkilerin gövdesini, hayvanların suya olan münasebetlerini, yani nasıl içecek, nasıl fayda sağlayacak, onları da yaratan, bilen bir zat. Allah-u Teala alim, her şeyi biliyor. İşte buluta, yere, bize tasarruf eden, tüm kainatı tasarruf eden kadir bir zatın esmasından kadir ismi görünüyor. O sıfatını anlıyoruz, kudret sıfatını, alim olduğunu görüyoruz. Mutasarrıf, her şeye iradesi ve idaresi Rab olarak geçiyor. Tasarruf ediyor, buluta diyor ki toplanın, rüzgarlara diyor ki bunları götürün, boşlukta durun orada, dağ gibi yığınlar oluşturun, size verdiğim rahmeti indirin oradan. Yapan eden Allah-u Teala'dır değerli dinleyenler. Tasarruf sahibi, müdebbir, tedbir ediyor. Nereye, ne zaman, nasıl, ne kadar. Mealde okuduk ya, doluyu da verir diyor. İstediğine isabet ettirir, istediğine ettirmez. Ne diyor adam? Ya dolu yağdı, benim tarlayı vurdu. Yanındakinde hiçbir şey olmuyor. İstediğine isabet ettiren odur. Demek Cenab-ı Hak müdebbirdir. Bu sebep yağmurun gönderilmesindeki hususta da baktığımız zaman sebeplerin bir tesiri yok. Müdebbir bir zatı görüyoruz. Başka mürebbi, terbiye eden, her şeyi emrine boyun eğdirmiş bir Allah'ı görüyoruz. Yine mugis, yani yardım edici olan Allah-u Teala'yı görüyoruz. Kullarının, bütün canlıların suya olan ihtiyacını bilen, onlara merhamet eden, suyu bize ikram eden bir Allah'ın, mugis olan, yardım eden, ihtiyacımızı bilip yardım eden Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğini anlıyoruz. Yine muhyi, insanı da yaratan, bitkiyi, hayvanı, yağmuru, bulutu yaratan kimdir, gökyüzünü yaratan? Elbette Allah'tır. İşte muhyi, bakınız bu isimler, kadir, alim, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, mugiz, muhyi gibi daha pek çok esmanın o bulutla yer arasında, yağmurla bitki, insan, hayvan arasında, onların vücuda getirdiği o sebeplerin neticesinde, yani işte otlar büyüyor, hayvanlar yiyor, onlar insanın imdadına koşuyor vesaire gibi. Hayat su ile kaim, Cenab-ı Hak öyle yaratmış.
O suya hepimizin ihtiyacı var. O suyu gönderen, ikram eden, şefkatli bir Rabbimiz var. Bütün bu esmanın o sebepler arasından bize baktığını görmek işte tevhidde bir mertebedir değerli dinleyenler. Marifetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı işleriyle bilmek. La ilahe illallah, hiçbir şey Allah'a eş koşmamak, senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi demek. İşte sebeplere tesir verirseniz haşa sebepleri ilah kabul etmiş olursunuz. Zahiri putları nasıl reddediyorsak, la ilahe illallah diyorsak, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatında da hiçbir müdahale olmadığını, sebeplerin hiçbir tesiri bulunmadığını, Cenab-ı Hakk'ın şeriklere, muinlere ihtiyacı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir şey sebeplerin tesiriyle olmuyor. Sebepler bir perdedir. Geçen hafta konuşmuştuk bunu değerli dinleyenler. Sebepler bir perde. O perdeyi sıyırıp tevhid güneşini görmemiz gerekiyor. Yapan, eden, işleyen o esmadır. Esma neredendir? Cenab-ı Hakk'ın zatındadır zaten. Evet, 8. mertebeyi cezalete geldik kıymetli dinleyenler. Sözün düzgünlüğü, bu hususta da Kur'an-ı Kerim'in bir meziyeti var. O cihet itibariyle de mucizedir, ona bakacağız. Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihzarı ye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikrediyor. Veyahut istikbali ve uhrevi olan efal-ı acibe-i ilahiyeyi, yani geleceğe dair olan, ahirete dair olan yahut bu dünyada olacak olan acayip fiili ilahileri, ahirette Cenab-ı Hakk'ın yapacağı mahşer gibi, cennet cehennem gibi, sırat gibi ve hakeza pek çok hususları öyle bir surette zikreder ki Kur'an-ı Kerim, meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Dünyada yaptığı işlerden, fiillerinden Rabbimiz örnekler vererek ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim de böyle yapar diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde böyle yapar. Bunlardan misaller verip ahiretteki fiillerini kalbimiz kabul etsin diye, ikna olalım diye dünyadaki işleri nazarımıza veriyor. Onları tefekkür ettiriyor, onların mucizeliğini gösteriyor. Bunları yapan Allah işte bunları da yapacaktır. Yapabilir. Çünkü yapmış görüyorsun, burada da mucizelerini sermiş. Orada hepsi yine onun kudretindedir, ilmindedir, tasarrufundadır ve hakeza. Demek Cenab-ı Hak ahiretteki fiillerini kabul ettirmek için bizi hazırlıyor, ihzariye yapıyor. Kalbimizi hazırlıyor, aklımızı, ruhumuzu, bütün latifelerimizi buradaki misallerini göstererek yaptığı fiillerinden ahirette yapacağına ihzariye hükmünde zihnimizi de tefekkürümüzü de ona hazırlıyor, fikrimizi de hazırlıyor. Hazır hale getirmek için bir hazırlık aşaması derler ya şimdi. Ahiretteki işleri kabule, ahireti tasdike dolayısıyla. Ahireti tasdike. Oradaki fiilleri kabule, kalbimizi, zihnimizi, aklımızı, her şeyimizi idadiye bir hazırlık aşamasından geçirip onları tasdike mecbur bırakıyor. Bu cihette Kur'an-ı Kerim'in bir mucize cihetidir değerli dinleyenler. Zira dünyada olan her bir fiile baktığımızda hepsinin sanatlı, ilimli, kudretli, iradeli, hikmetli, hakeza pek çok üzerinde hususları görüyoruz ve oradan anlıyoruz ki bilen, kudreti her şeye yeten, ilmi sonsuz, hakim bir Allah-u Teala'nın işidir. Ve bunları yapan ahirettekiler de haydi haydi yapacaktır diye aklımız, kalbimiz İkna oluyor, tatmin oluyor. Çünkü gördüğümüz şeylerden Kur'an-ı Kerim örnek verip görmediğimiz hususlara bizi hazırlıyor. Bildiğimiz misalleri bize gösterip bilmediklerimize istikbalde gelecek olan ahiret hallerine bizi hazırlıyor. Bunun da misali var değerli dinleyenler. Bu misale bakalım. İşte bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'in cezalet dediğimiz sözün düzgünlüğü meziyetidir. Bu da mucize vecihlerinden birisi oluyor. Bakalım o misale şimdi değerli dinleyenler. Mesela, estağfurullah, bismillah.
evelem yerel insanu enna halaknahu min nutfetin fe

Ahve hasimun mubin. Sadakallahul azim. Mealine bakalım, hem o insan görmedi mi? Gerçekten biz kendisini nutfeden, hakir bir damla sudan süzülmüş bir hulasadan yarattık. Buna rağmen bakarsın ki o apaçık bir hasım kesilmiştir. Yasin suresinin 77. ayeti. İnsanı kendisine bakmaya, kendisinin nasıl yaratıldığına, neden yaratıldığına dikkat çekerek, insanın hakir bir sudan süzülmüş bir nutfeden, bir damla pis kokulu sudan yaratıldığını anlatarak insanın hakaretine dikkat çekip ve yaratılma cihetine, sen buydun işte. Ama bir bakarsın diyor ayet-i kerime, apaçık bir hasım kesilmiştir. Kime? Allah'a hasım kesiliyor adam. Bir damla pis kokulu sudan yaratılan adam, safhalardan geçip aklını başına aldıktan sonra Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği dille, gözle, kalple, ruhla, her şeyle, vicdanla nefsinin, şeytanının esiri olup Cenab-ı Hakk'a hasım kesiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a hasım kesiliyor. Dine hasım kesiliyor. Kur'an iman hakikatlerine harp açıyor adeta. Bunu görmez misin? Diyor. Bak buna bak. Sen buydun. Buradan ta surenin ahirine kadar, sonuna kadar Yasin suresinden bahsediyor. İşte şu bahiste, haşr meselesinde bunu neye örnek gösterecek? Dünyada insanın yoktan var edildiğini kendisine gösterip, safhalarını anlatıp, haşr öldükten sonra yeniden dirilme meselesinde Kur'an-ı Hakim haşr ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. İşte sen bir parça, bir damla pis kokulu hakir bir su idin. Sonra seni bir çiğnemlik et parçası yaptık. Sana et giydirdik, kemik giydirdik, göz verdik, kalp verdik. Nerede oldu bunlar? Hepsi anne rahminde. Nasıl oldu? Kim irade etti? Kim şeklini belirledi? Miktarını, ölçüsünü kim koydu? Parmaklarını etleri öldürüp kim açtı? Onun üstüne tırnakları yerleştiren sen kendin misin haşa? Kalbin nasıl çalışmaya başladı? Hayatın nereden geldi? Hangi sebeple buldun ya da hangi dükkandan satın aldın? Vücudundaki ruh gibi, kalp gibi, akıl gibi, göz, kulak gibi, maddi manevi, zahiri batini, azaları, hasseleri, duyguları sen yoldan mı buldun da aldın? Yoksa hakim, alim, kadir bir zat, Allah ala mı verdi sana onu? Bir bak kendi yaratılışına. Dünyadaki bütün insanlar bir araya gelseler, bir damla basit bir sudan bir insan yapabilirler mi? Bırakınız bir insanı, bir insanın gözünü yapabilirler mi? Etten, yağdan, yedi tabaka içinde gören hücrelerden bir şey yapacaksın. Yine görmeyecek o, bir de ona ruh takacaksın ki o ruh görsün. Gören ruhtur, göz değil. Göz bir pekeredir. Bunu örnek gösterip, işte diyor haşırda, ey insan, bize hasım kesilen, haşrı inkar eden adam, seni yaratmak bizim için bu kadar kolaydır. Biz seni zaten bir damla sudan yapmadık mı? Evet, ayet-i kerime bunu söylüyor. Buradan delil çekiyor nereye? Kur'an-ı Hakim diyor ki işte haşrı böylece ispat ediyorum. Bu manayı veriyor. Evvela neşe-i ulayı nazara verir. Yani ilk yaratılış, ilk ortaya çıkış nasıl oldu? Bunu nazara verir. Der ki nutfeden alakaya, alakadan muzgaya, muzgadan ta hılkat-ı insaniyeye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Yani sen bir damla su idin. Sonra oradan ana rahmine tutunmuş, asılı bir hücre şeklinde, hücre topluluğu oldun. Sonra oradan bir çiğnemlik et haline geldin. Oradan safha safha safha insan oldun. Kendin mi oldun? Hayır. Allah seni işte böyle yarattı diyerek, sen ilk yaratılışına bir bak. Neydin? Ne oldun? Bir damla kirli, kokulu su idin. Süzülmüş bir su idin, bir insan oldun. Gören, duyan, konuşan, işiten, koklayan, akleden, hayal eden. O halde sen ilk yaratılışına bir bak. Kur'an-ı Kerim dikkat çeker buraya. Safha safha anlatır işte. Nutfeden alakaya, alakadan muzgaya, muzgadan insanın yaratılış safhalarına kadar olan ortaya çıkışınızı böylece görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Allah-u Teala bu dünyada yaptığı fiilinden ne yaptı? Onu bize gösterip zihnimizi, kalbimizi,
haşırdaki yeniden dirilmeye hazır hale getirdi. Bizi ikna etti Kur'an-ı Kerim. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı inkar ediyorsunuz? Ya siz ilk defa böyle yaratılmıştınız. İkinci defa yaratılışı, sonra ahirette yeniden yaratılmayı nasıl inkar ediyorsunuz? Allah'a apaçık bir hasım kesilir. Bir de bakarsın ki diyor ya, kendi yaratılışını unutur, nasıl vücuda geldiğini, hayat sahibi olduğunu, nasıl insan olarak ikramen, lütfen, keremen, varlıkla yokluktan birisi olabilirdim, var olduğunu, vücuda geldiğini unutur. Allah'ın yeniden diriltmesini, haşrı, buna dair ayetleri inkar eder haşa. Kur'an-ı Kerim ne yapar? Sen nasıl inkar edersin? Aklını çalıştır. Kalbini temizle. Bak sen böyleydin, şu safhalardan geçtin, böyle oldun ve gidişin o tarafa doğru. Bu hayat, bu göz, bu kulak, bu vücut, bu ruh senin değil. Sana veren biri var, yine sana vermeye muktedirdir. Nasıl ki seni ilk defa yarattıysa diyerek o yaratılma safhalarını en baştan başlayarak Kur'an-ı Kerim nazarımıza verir. Peki der sonra, sen nasıl oluyor ki ilk yaratılışın böyleyken ahirette tekrar yaratılmayı inkar edebiliyorsun? Ha, akıl ne der o zaman? Doğru der. Evet, ben ilk defa yoktum. Bir damla sudan Allah-u Teala bana vücut verdi. Ben yoktum, beni varlık sahasına çıkardı. O bir damla sudan et yaptı, kemik yaptı, kas yaptı, yağ yaptı, tırnak yaptı, kıl yaptı. Bütün bunlardan hücreler yaptı, kan yaptı, göz, kaş, kulak gibi her şeyi münasip, ölçülü, gayet muntazam bir şekilde bana lütfetti. Bunların her birisi birer mucize. Peki Allah-u Teala beni yeniden toprağa döndürdükten sonra ikinci defa elbette yaratabilir diyerek haşra imanı, ahirete imanı Kur'an-ı Kerim bizim kalbimize, kafamıza yerleştirir değerli dinleyenler. Ve der ki, siz safa safa yaratılırken ilk defa olan neşetinizi, yani vücuda gelmenizi gördüğünüz halde neşe-i uhra denilen İkinci defa yaratılmayı nasıl inkar ediyorsunuz ve onun misli belki daha ehvendir. Beşeri nazarla bakarsan Allah-u Teala için kolaylık, zorluk yoktur. Ama yaptığı bir sanatı ikinci defa niye yapamazsın? Beşeri cihette baktığınız zaman bir usta ilk defa bir şey yapmışsa, bir mucit ilk defa bir şey keşfetmişse ikincisinde onu daha kolay yapar. Onun için diyor, belki daha ehvendir. Yani aklımız bunu anlasın diye. Yoksa Allah-u Teala için ilk yaratmada, ikinci yaratmada, hadsiz defa yaratmada zaten hallakiyeti var. Sürekli her şeyi daima yeniden yaratıyor. Onun kayyum dediğimiz kayyumiyetiyle, kayyum esmasının tecellisiyle hepimiz ayakta duruyoruz. Kolaylık, zorluk yok. Biz anlayalım diye misal için söylüyor. Evet, hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, İnsana çok büyük ihsanda, ikramda bulunmuş Cenab-ı Hak. Bu büyük ihsanlarını Estağfirullah, ellezî câleleküm mineşşecerül ahtarı nâran kelimesiyle işaret edip der. O ki size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı. Yine Yasin suresinin, bu da 80. ayeti değerli dinleyenler. Yeşil ağaçtan ateş çıkardı veya ateş yaptı manasında. Bu kelimeyle işaret edip der ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla, size böyle nimet eden zat, size bu yeşil ağaçtan, odundan ateşi çıkaran kim? Cenab-ı Hak size böyle nimet ediyor. Böyle nimet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre gidip kalkmamak üzere yatasınız. Allah-u Teala seni bir damla sudan yaratacak, safha safha seni insan yapacak, varlık sahasına getirecek. 50 sene, 70 sene, 100 sene, her neyse ne kadar yaşamışsan her türlü nimetle seni besleyecek. Senin için bulutları yaratacak, göğü yaratacak, yağmur yağdıracak. Pek çok ağza ve alet cihazat verecek sana. Senden bir şeyler isteyecek. Hatta sana o kadar nimet edecek ki yürümen, yürüyerek bir yere gitmen kolay olsun diye bazen seni yürümeden alıp bineklere bindirecek. Bir tek yiyecek maddesi olsa onunla da seni yaşatabileceği halde çeşit çeşit had ve hesaba gelmez nimetle seni besleyecek. Helal dairesinde hatta hesaba gelmez içecekle seni lezzetlendirecek. Kokularla, görmelerle, yani kainatı senin için bir sofra yapacak.
bir ziyafet sofrası. Hatta ihtiyacın olan ateşi yeşil ağaçtan adeta çıkaracak sana. Bazı ağaçlar var, birbirine değdiği zaman ateş çıkıyor. Bütün bunlara işte Kur'an-ı Kerim dikkat çekip diyecek ki senin bu kadar nimet verdikten sonra başıboş bırakır mı Allah-u Teala ey insan? Ne olacak, bu kadar nimeti alıp kullanacaksın, sonra da kabirden kalkmamak üzere yatıp kurtulacaksın. Öyle bir şey yok. Hem Remzen ayet-i kerimenin bir de sarih manasından başka değerli dinleyenler, işari dediğimiz işaret ettiği mana, remiz dediğimiz daha ince işaretler yapıyor Kur'an-ı Kerim. İşte Remzen de diyor ki daha başka bir işaretle, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Ağaçlar kışın odun gibi oluyor. Adeta bir kuru kemik gibi. Baharın Cenab-ı Hak ne yapıyor? Aynı ağaçtan yeşilliklerle donatılmış, çiçeklerle bezenmiş, süslenmiş, meyvelerle adeta bir manav tablası hükmüne gelmiş nimetleri o kuru ağaçtan, o odun gibi, kemik gibi olmuş bir maddeden Cenab-ı Hak sana veriyor. Bunu görüyorsun. Sonra kendi dirilmeni inkar ediyorsun. Ağacı dirilten Allah-u Teala seni yeniden diriltemez mi? Aklını, kalbini buna hazırla diyor. Hazırlıyor bir Kur'an-ı Kerim. Hem semavat ve arzı halk edip, o Allah ki yeri ve gökleri yaratmış, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Haşa. Aynen bir ağacı yarattığı gibi şu kainatı da Allah-u Teala bir ağaç gibi yaratmış. Yerleri ve gökleri yaratmış. İçindeki her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Bu kainatın bir meyvesi olan insanı başıboş bırakır. Kendi halinde ne işin varsa yap, ne halin varsa gör der mi? Kabirde hesap vermemek üzere onu bırakır mı? İnsanın öldürülmesinden, diriltilmesinden aciz kalır mı? İnsan kainat içinde nedir? Bir nokta kadar bile yeri yok. O gökler ki birinci kat sema, sadece içindeki bir galakside 1 milyar yıldız var ve onun gibi milyarlarca galaksiden bahsediliyor. Güneş onun mülkünde bir lambalardan bir lamba. Böyle bir zat, yeri yarıp oradan bitkileri, ağaçları, meyveleri çıkaran Allah, gökleri yeri halk eden şu aciz insanı yaratamaz, öldüremez, diriltemez denilir mi? Elbette denilemez. Yeri göğü yarattığı gibi insanı da yaratır, insanı da öldürür, insanı da yeniden diriltir. Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Nasıl bir ağacı yetiştiren birisi o ağacı ne için yetiştirir? Bir meyve için. Meyve olduktan sonra o meyveyi zayi eder mi? Elbette etmez. Cenab-ı Hak yeri göğü madem ki insan için yaratmış, insanı onun meyvesi kılmış, bu insanı başıboş bırakıp heder eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hılkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersin sen ey insan? Şu kainat ağacının meyvesi olan insanı, her şeyi hikmetle yaratan Allah, hikmetsiz başıboş bırakıp beyhude abes bir iş yapmışım, gitsin toprağa, haşa ve kella. Ne hali varsa görsün, çürüsün orada der mi? Yaptıklarından hesaba çekmez mi? Elbette çeker. Amellerine, iyiliklerine, kötülüklerine karşılık vermez mi? Elbette verir. Böyle der Kur'an-ı Kerim. Haşr'da sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, işte öldükten sonra o haşr meydanında sizi toplayıp orada yeniden diriltecek, oraya getirecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat onun emirber neferi hükmündedir. Şu kainatta ne varsa, onlardan bir kısmı gökler, bir kısmı gezegenler, yerler, ağaçlar, dağlar, denizler, bulutlar, rüzgarlar, aklınıza ne geliyorsa, hepsi o zatın emirber neferidir. Hemen sözünü dinler, hiç itiraz etmezler. Böyle bir Allah, haşırda sizi diriltecek olan zat, böyle bir azametli bir zattır der Kur'an-ı Kerim. Emrukum feyakuna karşı kemal inkiyat ile serfuru eder her şey. Allah bir şeye ol der, o hemen oluverir. Böyle bir zat size de ol deyince yeniden sizi diriltemez mi? Elbette diriltebilir diyerek Kur'an-ı Kerim semavattan, yerden, ağaçtan, bahardan, ateşten, dünyadaki fiillerinden
ahiretteki yeniden

yerleştirilmemize, oradaki efaline bizi ikna eder. Kalbimizi parlatır, nurlandırır, aklımızı kabule hazır hale getirir, ikna eder. Bizi tefekküre sevk ediyor yani. Tefekkür ederek kendi yaratılışına bir bak. Neydin, nereye geldin, nasıl oldun? Ha sen şöyle de yaparsın, bir hasım da kesilirsin. E insan, sen böyle bir varlıksın. Buna da dikkat çeker. Kafirlere ve münafıklara dikkat çekmek üzere. Veya günahkar, günah kısmına insan müminde. Peki sizi böyle yapan Allah yeniden yaratamaz mı? İnsan düşünür şimdi, elbette beni böyle ilk defa yaratan sonra yine yaratabilir. Semavatı oraya yerleştiren, içinde güneşi, ayları, yıldızları direksiz durduran, birbiri etrafında çeviren Allah Teala elbette bana gücü yeter, beni yeniden diriltir, beni kabirde bırakmaz. O Allah ki ölmüş, kurumuş, odun gibi, kemik gibi olmuş ağaçları baharın yeniden yeşertiyor, meyve, çiçek verdiriyor o ağaçta, o odundan. Elbette ben de ölünce bir ağaç gibi beni yeniden yeşertecektir Cenab-ı Hak ahirette diye aklımız ikna olur. Bir baharın yaratılması, bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar o zata ehven gelir. Seni diriltecek olan Allah öyle bir Allah'tır ki Celle Celaluhu. Bir baharı yaratmak Allah-u Teala için bir çiçek kadar kolaydır. Yani anlayalım diye söylüyoruz. Yoksa kolaylık, zorluk Allah için mevzu bahis değildir. Her şey emr-i kun feyekuna mahsardır. Ol dedi mi olur. Bizim açımızdan anlayalım diye. Yani bir baharla bir çiçeği yaratmanın Allah-u Teala kudreti açısından bir farkı yoktur, onu söylüyor. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelen bir zattır Allah-u Teala. Bir sineği yaratmak ile bütün sinekleri, hatta bütün hayvanatı yaratmak arasında Cenab-ı Hak için hiçbir zorluk, meşakkat yoktur. Gayet kolaydır. Öyle bir zata karşı men yuhyil idame deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sen böyle bir Allah'ın mülkünde bir çiçeğin bir bahar kadar, cennet kadar kolay olduğu, kuru ağaçlara, odunlara hayat veren bir zata karşı, yerleri gökleri halk eden Allah-u Teala'ya karşı, bütün hayvanatı yaratmakla bir sineği yaratmak arasında kudretine hiçbir fark olmayan bir zatı men yuhil idame diyerek onun kudretine meydan mı okuyorsun sen? Böyle bir zata karşı meydan okumak ahmaklıktır. Nasıl meydan okursun? Çürümüş olduğu halde şu kemikleri kim diriltecek mi diyorsun? Yasin suresinin 78. ayetinden. Böyle denir mi böyle bir zata karşı? Zaten sana o kemiği veren, yapan odur. Allah'ın kudretine karşı böyle acizlik isnat ederek bu kemikleri yeniden kim diriltecek mi diyorsun sen? Sonra fesubhanellezî yedihi melekutu külli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sahifeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar. Bir Kadir-i Zülcelal'dir. Allah-u Teala öyle kudret sahibidir ki dünya ve ahiret onun mülkünde iki sayfa gibidir. Birini kapatır, birini açar, bir kitabın iki sayfası gibi. Çeviriverir kolaylıkla. Gece ve gündüzü ard arda getirir. Kış ve yaz bir kitap sayfası gibidir onun için. Çünkü o zat Kadir-i Zülcelal'dir. Her şeye gücü yeten Celal sahibi Allah-u Teala'dır. Her şeyin dizgini onun yanındadır. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Bütün delailin neticesi, madem ki böyledir, Allah-u Teala bu kadar kudretlidir, o halde bütün bu deliller gösteriyor ki ve ileyhi turceun, yani kabirden sizi ihya edip haşra getirip huzur-u kibriyasında hesabınızı o görecektir yine. İşte yeri göğü yaratan, kışı yazı birer sayfa gibi çeviren, gece gündüzü arka arkaya getiren, ölmüş, kurumuş ağaçlara, kemiklere hayat veren Cenab-ı Hak, yeri göğü yaratıp durduran Allah-u Teala, içindekileri bütün efaliyle, bütün keyfiyetiyle halk eden Cenab-ı Hak, ey insan, seni de öldükten sonra o çürümüş kemiklerin ilk defa yaptığı gibi nasıl yapmışsa, yine ol emrine mazhar ederek, emr-i kün feyekuna seni muhatap ederek, seni yeniden yaratıp huzur-i kibriyasına getirecektir ve hesabını

0: verecektir.
1: İşte şu ayetler kıymetli dinleyenler, haşrın yani öldükten sonra dirilmenin kabulüne niye örnek veriyordu bu ayetleri? Öldükten sonra dirilmeyi aklımız, kalbimiz, bütün hasselerimiz iliklerine kadar denir ya, adeta en ince detayına kadar hissetsin, anlasın, kabul etsin, kabule hazır hale gelsin. Aklımız ikna, kalbimiz tatmin olsun. Bunun için zikreder bu hadiseleri, dünyadaki efalini ahirete, haşra, öldükten sonra dirilmeye delil çeker. İşte şu ayetler haşrın öldükten sonra dirilmenin kabulüne zihni müheyya ettiği, zihnimizi hazır etti. Kalbi de bu manada hazırladı. Çünkü nezairini dünyevi efali ile de gösterdi. Dedi ki benim bu yaratmalarımın dünyada misalleri var. İşte yere bakın, göğe bakın, kendinize bakın, ağaçları görün, bitkileri, hayvanları, yağmuru, bulutu, hakeza programın başından beri anlattığımız hususları ve daha başkalarını tefekkür edin, düşünün, akledin, hayal edin, ince ince düşünün. Siz hiç akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Manasındaki ayetlerde olduğu gibi düşündürdü bizi, aklımızı, kalbimizi haşrı kabule, ahiret hayatını kabule hazır hale getirdiği. Buna da misallerini gösterdi. Bak bunu yapan Allah bunu da yapacaktır dedi. İşte değerli dinleyenler, gördüğünüz üzere ayet-i kerimelerden hep birlikte gördük, anladık. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir cezaleti var. Böyle bir sözde düzgünlük meziyeti var. Böyle yüksek bir belagati var. Öyle hitap ediyor ki bakınız, delillerle. Akli ve kalbi, ruhi, vicdani bütün özelliklerimize, cihazatımıza, hasselerimize hitap ediyor. Bize kendimizi önce dikkat çektiriyor. Kainattan misal veriyor. Geceyi gündüzü bize örnek gösteriyor. Semavatı, yeri, göğü, içindekileri, insanın safhalarını, kışın ölmüş kurumuş arzı nasıl dirilttiğini, bir ağacı nasıl süslediğini, o odun gibi olmuş, kemik gibi olmuş ağaçtan nasıl meyve mucizelerini çıkardığını, yeşil ağaçtan ateş çıkardığını, nimetlerini hatırlatıyor. Bütün bunlardan sonra da insana ne diyor? Ey insan, sen başıboş kalmayacaksın. Sen bir gaye ve hikmetle yaratıldın, bir imtihandasın. Bu imtihanın neticesini göreceğin yer burasıdır. İşte Allah-u Teala'nın dünyadaki işlerinden ahiretteki işleri kabule bizi hazır ediyor. Aklınız, kalbiniz ikna olsun ki sizi böyle nasıl yaratmış bu dünyada, orada da öylece diriltecektir. Şu kainatı nasıl idare ediyorsa, çeviriyorsa, nasıl bu kainatta semavat gibi onun bir arşı var, tavanı var, yer gibi bir sofrası var, bütün nimetlerini sayıp efallerini gösterip işte size nazirlerini, benzerlerini, misallerini gösterdim, aynısını ahirette de yaptığını belirterek, yapabilirim diyerek, Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatarak, değerli dinleyenler, haşra, öldükten sonra dirilmeye, yani ahirette imana bizi ikna ediyor, kabule mecbur bırakıyor. Aklı olana, görmek isteyene, kalbi bozulmamış olana. Cenab-ı Hak bizi bütün iman hakikatlerinde marifetullah'a ulaştırsın inşallah. Oradan muhabbetullah'ı bize ihsan etsin. Görür gibi, adeta görür gibi Cenab-ı Hakk'a ve Cenab-ı Hakk'ın inanmamızı istediği her şeye inanmayı bize nasip etsin. İnancımızda, imanımızda İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin dediğimiz mertebelerde, onların o sonsuz mertebelerinde bizlere dereceler lütfetsin inşallah. Kıymetli dinleyenler, zamanımız, süremiz dolmuş oldu. Burada ara veriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftaki programımızda kaldığımız yerden Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerini görmeye, Rabbimizin hitabındaki manaları anlamaya, kelamının ulviliğini, mucizeliğini bilmeye, öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. Tekraren hatırlatmış olalım. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, herkes, madem ki müminiz, Müslümanız, Rabbimizin kelamıyla muhatap olmamız gerekiyor. Nasıl muhatap olacağız? Bilerek, öğrenerek. Onun için bilmeyenler bugünden tezi yok. Bismillahirrahmanirrahim deyip şu mübarek 3 aylar içinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim inşallah. Ramazan-ı Şerif'te açıp şöyle bir, belki bir hatim yaparız. Belki bir cüz, belki 10 cüz okuruz. Neyse. Ne kadar yapabilirsek. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizimle konuştuğu Kur'an-ı Kerim'ini bilmeyen kardeşlerimiz lütfen öğrenmeye gayret etsinler diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Değerli dinleyenler, sizi, kendimizi ve bütün müminleri yeniden bir sonraki programda görüşmek buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bâis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

kurbanı nasıl anlamalıyız? Kurban kelimesi sözlükte yakın olmak anlamına gelen kurb kökünden türemiş dini bir kavramdır. Sözlükte ibadet ve yakınlık manasına gelen ancak kendisiyle manen Allah'a yaklaşılan her hayır ve itaati ifade eden kurbet kelimesiyle kurban kelimesi aynı kökten türemiştir. Dolayısıyla kurban manen Allah'a yakınlık vesilesi olan şey demektir. Bir hadis-i şerifte de namaz bütün muttakilerin kurbanıdır buyurularak namaz kulu Allah'a yakınlaştıran en önemli ibadetlerden olduğu için kurban olarak ifade edilmiştir. Çünkü takva sahipleri namazla sadece Allah'a yakın olmayı murad ederler. Görüldüğü gibi Allah'a yakın olabilmenin çeşitli yolları vardır. Bu yollardan birisi de kurbandır. Zira kurban kesmenin amacı yakınlaşmak, yani Allah'ın rızasını ummak ve ona yakın olmaktır. Kurban kesmeye yönelten tek saik, Allah'ın emrini yerine getirmek, rızasını elde etmek ve bu vesileyle lütfuna, mağfiretine mazhar olmaktır. Zaten bunun dışında güdülen bütün maksatlar onun katında makbul değildir. Yüce Allah kullarının ne kurbanına ne de başka bir fiiline muhtaçtır. Tamamen insanların yararına olan bu eylemin Allah'a izafe edilmesi ise bu tür eylemlerin onun emriyle yerine getirilmiş olmasındandır. Bunlar onun yüceliğini, ilahlığını ve Rablığını kabul etmenin gönüllü bir ifadesi olduğu içindir. Emir, inananlar için büyük yerden geldiğinden dolayıdır ki, mal memnuniye yerine getirilmektedir. İslam, tevhid dinidir. Kurban da tevhidin nişanesi, onun başka bir şekilde ifadesidir. Adına kurban kesmeye yegane layık varlığın Allah olduğunun bir göstergesidir. Hayvanları keserken yalnız Allah'ın adının anılması

Allah'tan başkası adına kesilen ve sadece Allah'ın adının anılmadan boğazlanan hayvanların etlerinin haram kılınması, bu dinin hayatın tamamını şirkin etkilerinden arındırmaya verdiği önemi ifade etmektedir. Sadece düşünce ve vicdanı arındırmakla yetinmediğini gösterir. Çünkü bu din, bütün ilkeleri amaçlarıyla tevhid dinidir. Yani kurban bir ibadet şekli, Allah'ı anmanın bir başka yoludur. Temel amaç, Allah'ın emrini yerine getirmek, onun rızasını kazanmak olmakla beraber, kurbanın hem kesene hem diğer insanlara büyük yararları vardır. Her şeyden önce kurban kesilebilecek hayvanlar, Allah'ın insanlara bahşettiği birer rızık vasıtalarıdır. Sütlerinin yanı sıra etlerinden de yararlanılmaktadır. Kurban edilmeleri dışında sırf et için binlerce hayvan kesilmekte ve toplumun et ihtiyacı karşılanmaktadır. Burada insanoğluna düşen görev, söz konusu hayvanları hem yaratan hem etlerinin yenmesini helal kılan Rablerine şükretmektir. Dolayısıyla kurban aynı zamanda haram ve helal kılma yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunun bir ifadesidir. Kurbanı bir manada yoksullara yardım etmenin ibadetleştirilmesi olarak algılamak da mümkündür. Bu hayvanların etinden hem kendiniz yiyin hem de sıkıntı içinde bulunan yoksullara yediriniz ayetinde bunu açıkça görmek mümkündür. Nitekim kurban bayramında kurban olarak kesilen hayvanların etinden yenmesine ilişkin emir, bu etten yemenin serbestliğine işaret etmek ya da yemeyi teşvik etmek amacına yöneliktir. Ancak fakiri doyurmaya ilişkin emrin yerine getirilmesi bir zorunluluk ifade eder. Zira kurban hakkında Hac suresindeki ayet şöyledir. Büyükbaş hayvan kurban etmeyi de Allah'ın size emrettiği ibadet biçimlerinden saydık. Onlar size çeşitli yararlar sağlar. Ön ayaklarını bağlayarak onları boğazlarken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yan üstü düşüp öldüklerinde de etlerinden hem kendiniz yiyin, hem de isteyene ve istemeyene yedirin. Şükrediniz diye o hayvanları böyle yararınıza sunduk. Görüldüğü gibi ayette kurban kesilirken Allah'ın adının anılmasını öncelikle vurgulamak önem arz etmektedir. Çünkü kurbandan maksat Allah katında yakınlık kazanmaktır. Çünkü kurban bir takva eğitimidir. Kesilen kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece amaçlar, salih ve samimi niyetler, yani takvadır. Yoksa kesilen etin tamamını yine insanlar tüketmekte, ailesi kalabalık olanlar tamamını tüketebilmekte, bununla beraber aynı oranda kurban kesme sevabına nail olabilmektedir. Bu bir şeyi, bir fiili Allah için ve Allah'ın emriyle yapabilme, maldan feragat etme ve edebilme eğitimidir. Takva, Allah'tan korkmak, ona karşı saygısızlık yapmaktan sakınma azmi ve duygusu içinde olmaktır. Takva duygusunun barındırdığı korku, bir ihlal sonucu gelecek cezanın vereceği elem düşüncesinden ziyade Allah'ın sevgisini kaybetme endişesinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle takva, eleme dayalı değil, sevgiye dayalı bir korkudur. Kaynağı sevgidir, sevgiden mahrum kalma endişesidir. Bu yüzden takva, kalplerin, gönüllerin azığıdır. Kalpler, gönüller onunla beslenir.
onunla güçlenir, onunla aydınlanır. Hedefe varma ve kurtuluş dayanağı yalnız takvadır. Öyle insanlar vardır ki varlığını tümüyle Yüce Allah'ın rızası uğruna kullanır. Hiçbir şeyini geriye bırakmak istemez. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi işinde ve çalışmasında şahsını asla hesaba katmaz. Çünkü Allah'ta yok olmuştur. Bütünüyle ona yönelmiştir. Nitekim kurban Allah'ın sevgili kulları Hazreti İbrahim aleyhisselamla oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın Allah'a en zirve teslimiyetlerinin ve Hazreti İsmail'in fidye ile kurtuluşunun anısıdır. Ayrıca kurban Allah'a sadakatin en güzel bir örneğidir. Kurban bir cömertlik testi, aynı zamanda bir dostluk sınavıdır. Hazreti İbrahim, Rabbim bana iyilerden olacak bir çocuk ver diye Rabbinden bir istekte bulunmuş, Yüce Allah da her şeyden soyutlanıp temiz bir kalple kendisine yönelen salih kulunun duasını kabul etmiştir. Oğlu çocukluktan kurtulup onunla birlikte koşma çağına erdiğinde, ona tam alışıp oğluyla huzur bulduğu anda Hazreti İbrahim rüyasında oğlunu boğazladığını görmüştür. Bu rüyanın Rabbinden oğlunu kurban etmesi için bir işaret olduğunu anlamıştır. Çünkü o bir peygamberdir ve peygamberlerin rüyaları doğrudur, rahmanidir, hakikidir. Bu yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam tereddüt etmez. Aklına itaat ve teslimiyetten başka bir şey de gelmez. Tam bir teslimiyet içinde bir işaretle aldığı emri yerine getirmeye koyulur. Hazreti İbrahim'in bu teslimiyeti karşısında Yüce Allah'ın merhameti yetişir. Biz ona İbrahim diye seslendik. Sen rüyayı doğruladın. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten bu apaçık bir imtihandı ve fidye olarak ona büyük bir kurban verdik. Amaç, Hazreti İbrahim aleyhisselamın teslimiyetini ölçmek, onu gelecek nesillere örnek olarak sunmaktı. Dolayısıyla imtihan bitmiş, hedefler gerçekleşmişti. Geriye sadece bedensel bir acı eksik kalmış, sadece kan akmamıştı. Kesilmiş bir vücut yoktu. Allah'ın imtihan etmedeki hedefi insanların canını yakmak değildi elbet. Onun buna ihtiyacı yoktur. Kurban en sevdiğinden Allah'tan yana feragat edebilmektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam bunun en güzel örneğini vermiştir. Hazreti İsmail'in kurban edilmesi hadisesinde Allah bir insanın kendisine kurban edilmesini ister mi sorusu akla gelebilir. Aslında Yüce Allah'ın bu ve buna benzer hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Peki o zaman Hazreti İbrahim aleyhisselam'dan istenen şey nedir? O talep gerçek değil midir? Evet, o talep bir sınav talebidir. Sevgi sınavıdır. Geçmişte dahil o ana ve son peygambere kadar Yüce Allah'ın insanı kurban etmek gibi bir emri olmadığına göre bu bir sınav talebidir. Yoksa Yüce Allah gerçekte insanın kurban edilmesini isteseydi Hazreti İsmail'in kesilmesine müsaade etmiş olurdu. Hacda kesilen kurbanın da apayrı nişaneleri ve sembolik yönleri vardır. Çünkü hacda yerine getirilen özel ibadet ve şairin temel gayesi kalplerde takva duygusunu uyandırmaktır. Zaten hac mevsiminde yerine getirilen özel ibadetler ve şiarlar Kabe'nin Rabbine yönelişten ona itaat etmeyi somutlaştıran sembolik

davranışlardan başka bir şey değildir. Bu davranışlar özünde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana yaşanan anıları barındırmaktadır. Allah'a teslimiyet ve yönelişin anılarıdır bunlar. Kurban da bu anılardan biridir. Namaz kılmak da, kurban kesmek de Allah'a samimiyetle yönelişin bir göstergesidir ancak. Kur'an'daki en kısa sure olan ve bizlerin namazlarında genelde okuduğumuz Kevser suresindeki "Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" emri bunun ifadesidir. Zira kurban, "Rabbim, gerektiğinde senin için, sen emrettiğin için, senin uğrunda canımı bile feda edebilirim" duygu ve inancını canlı tutma eğitimidir. Kısacası, kurban bir feragat, fedakarlık, samimiyet, ihlas, bağlılık ve merhamet eğitimidir. O halde Yüce Mevla'dan temennimiz, kestiğimiz ve bundan sonra da keseceğimiz kurbanlarımızı ve bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyurması, netice olarak da bizlere rahmet nazarıyla muamele etmesidir.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin.

0: Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımdan. İkinci günü çocukla çocuk oluyorum. Üçüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Sonra babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bekarlık sultanlık, nişanlılık vezirlik, evlilik rezilliktir. Zamanımızda gerek evliler, gerekse bekarlardan bir

birçok kişinin bazen espri olsun diye bazen ciddileşerek söyledikleri bekarlık sultanlık, nişanlılık vezirlik, evlilik rezilliktir sözü uydurma, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan bir ifadedir. Yetişen nesillere bu felsefenin intikalinde ciddi sıkıntılar doğar. Nitekim zamanımızda bu sıkıntılar maalesef belirmeye başlamıştır. Evliliği bir sıkıntı sayan, bunu enayilik kabul eden nevzuhur bir nesil bugün dünyanın üstüne kara bulut gibi çökmüştür. Başlıkta zikrettiğimiz söz Allahu Teala'nın evleniniz emrine karşı çıkmak için Yahudi zihniyetinin uydurmalarından biridir. İslam inancına aykırı bu ifade hiçbir müminin ağzından çıkmamalı ve kafasında da bir düşünce olarak yer etmemelidir. İslam'da bekarlığın da, nişanlılığın da, evliliğin de sorumlulukları vardır. Ben bekarım, hiçbir kaide tanımadan istediğimi yaparım demek hiç kimsenin hakkı değildir. Şayet derse hak ettiği cezayı görür. Nişanlısı da evlisi de bu konuda birdir. Herkes belli kaidelere uymak zorundadır. Cinsi tatminin meşru yolu evlenmektir. Cinsi arzu meşru yoldan giderilmezse gayri meşruya kayar. Bütün cinsi sapıkların sebebi Allah'ın emrettiği manada evlenmemektir. Aile temelini yıkan komünistler en merhametsiz mahluklardır. İkinci Dünya Harbi'nde mağlup olan Fransızlara Mareşal Petain'in sözleri meşhurdur. Dostlarım, bizi zevk mahvetmiştir. Hatalarınızı tartınız, onları daha ağır bulacaksınız. Siz çocuk istemediniz, aile hayatını terk ettiniz, her yerde şehvetlerinizi aradınız. Evlenmek Allah'ın emridir. Nişanlılık evliliğin basamağıdır. Evlenmekte en büyük engel olarak madde öne sürülür, oysa evlenenlerin fakir olmaları halinde Kur'an onların Allah'ın fazl ve kereminden zenginleşeceklerini haber verir. Tam bir insanı elmaya benzetirsek elmanın tam ikiye bölünmüş eşit parçalarından biri kadın, biri erkektir. İkisi bir araya gelirse insan oluyor. Rum suresi 21. ayette dünya hayatının huzuruna dikkatimiz çekiliyor. Demek ki yaşamayı sevmemiz evlilikle mümkündür. Evlilik insanların nefislerini ve şahsiyetlerini korur. Nesillerin emin şekilde yetişmelerini sağlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evlenen dininin yarısını korur. Diğer yarısı için de Allah'tan korksun buyurmuştur. Dinimizin korunması, ferdin, toplumun ve dolayısıyla toplum huzurunun gerçekleşmesi demektir. Evlilik şahsi olduğu kadar sosyal bir sorundur da. Zira gayrimeşru olayların önüne evlilikle geçilir. Kadın fıtratı itibariyle kendisini koruyacak, geçimini temin edecek bir kocaya ihtiyacı vardır. Kötü yollara düşen kadınların hayat hikayeleri enteresandır. Evliliği terk eden ya da icablarını yerine getirmeyen toplumlarda büyük fitne ve fesatlar meydana gelir. Zamanımızda bazı kimseler maddi imkansızlıklar sebebiyle evlenemediklerini ile sürerler. Ekonomik yetersizlik dedikleri şey bir bahanedir. Aşırı zevke düşkün giyinmenin, israfın, enerjiyi başka yönde tüketmenin, müstehcen işlerle uğraşmanın, İslam'ın reddettiği hususlar olduğu düşünülürse, İslami evlilikte evliliğin hiçbir ekonomik yetersizlik olmayacağı ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı evlilik konusunda da çok titizdiler. Cassas, Ahkamül Kur'an'ında zikrediyor. Hazreti Ömer radıyallahu an evlenmeyen bir sahabeyi azarlıyor. Diyor ki, sen ya Allah'tan korkmuyorsun ya da erkek değilsin. Onlar evlilik konusunda bu derece hassastılar. Bu hassasiyet terk edildiğinden beri büyük fitne ve fesatlar meydana gelmiştir. Maalesef fitne ve fesat her gün katmerleşerek ilerlemektedir. Evlenmenin haram olduğu yerleri de unutmamakla birlikte dinimizde evlenmenin iyiliği hakkında pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçını zikrederek konumuzu bitirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden kaçarsa şefaatime nail olamaz. Nikah olunuz ki çok olasınız. Zira ben kıyamet gününde ümmetimin çok

hiçbir müminin kafasında beyni kazanmamalıdır ve ağzından çıkmamalıdır. Bazıları diyorlar ki, İslam'a hizmet için evlenmemek lazım. Siz siz olun, zinhar, İslam'a hizmet için evlenmemek lazım demeyiniz. Hatta böyle de düşünmeyiniz. Bu sözün İslami emirlerle yakınlığı yoktur. Siz, vaktiniz ve imkanınız el verdiği zaman dindar, dini emirlere tam uymuş Müslüman biriyle evleniniz. Bekarın dini yarımdır. Evlenince tam olur. Bunu da unutmayınız. Sizlerin evlilik öncesi kötü yollara gideceğiniz düşünülemez. Çünkü sizler Müslüman gençler olarak İslamiyet'in nesli muhafaza etmek emrine bağlısınızdır. Şehvet duygusunun emrine girerek nesilleri bozmak isteyen zihniyete alet olmayacağınız bir gerçektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem savaş yapmış, hem ibadet yapmış, hem halkın içerisine girerek kötülük ve kötülerle mücadele etmiş, hem de evlenmiştir. Biz onun yolunun yolcularıyız. Hususi hayatında evlenmemiş bazı büyükleri misal olarak göstermek isterseniz yanılırsınız. Çünkü onların kendilerine göre sebepleri, hikmetleri ve şer'i gerçekleri olabilir. Bazıları diyorlar ki, bu adam benim kirvem veya çocuğumun kirvesi. Bilhassa memleketimizin doğu kesiminde sünnette çocuğu ameliyat esnasında tutan kişiye kirve deniyor. Halkın genelinin inancına göre kirvenin çocuk üzerinde büyük hakkı vardır. Tıpkı babası gibidir. Babasına göre de evladından daha ileridedir. Çocuk kirvesinin kızını alamaz, haramdır. Aralarında namahrem hükümleri uygulanmaz. Miras hariç, ana baba bir kardeşlerin hukuku kirve ile çocuk arasında da caridir. Kirveciliğe inananların anlayışları budur. Konuya inancımız açısından yaklaşalım. Anlaşılan manada kirvecilik İslam'da yoktur. Az önce kısaca izahını yaptığımız şekilde inanan kişinin iman noktasından durumu felakettir. Çünkü bunda helali, haram, haramı helal saymak vardır. Dinimizde kimin kimlerle evlenebileceği veya evlenmeyeceği beyan edilmiştir. Helal de bellidir, haram da bellidir. Hiçbir kimsenin helal ve haram kaideleri koymaya hakkı yoktur. Böyle bir cüretkârlığın neticesi küfürdür. Kafirlerin yeri ise ebedi cehennemdir. Kirvenin neslini ve nefsini aile efradına haram sayanlar, mahrem, namahrem kuralını hiçe sayanlar, kadınla erkekle bir arada oturmayı kabul edenler, kim ne olursa olsun küfür bataklığına düşmüşlerdir. Namaz kılıp oruç tutmuş olsalar da böyledir. Hasılı, kirvecilik İslam'da yoktur. Kirve hakkında inanılan bütün düşünceler batıldır. İnsanı küfre götürür. İnsanlar arasındaki münasebetlerin tamamı dinimizde kaidelere bağlanmıştır. Dinimize uymayan her inanç ve kaide merduttur. Bu ölçüsüzlükleri teper geçeriz.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Medine'ye giriş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vahaya 27 Eylül milattan sonra 622 pazartesi günü vardı. Medinelilerin Peygamber aleyhissalatu vesselam Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Hazreti Peygamber Kuba'da 3 gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı. O ve arkadaşları onları bekleyen Hazreçli Beni Salim kabilesiyle namaz kılmak için Ranuna Ovası'nda durdular. Bu o zamandan itibaren yurdu olacak olan ülkede ilk kılınan cuma namazıydı. Beni Enneccar'dan bir grup akrabası onu karşılamaya gelmişlerdi. Bazı Kubalılar ise onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bunlarla birlikte yüzü buluyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'ya bindi. Ebu Bekir radıyallahu anh ve diğer Kureyşliler de develerine bindiler ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Sağlarında ve sollarında şeref koruyucuları olarak ve verdikleri koruma sözünün boş olmadığını göstermek istercesine Evsli ve Hazreçli adamlar kılıçlarını çekmiş bir şekilde ilerliyorlardı. Bu kadar coşku dolu bir gün daha görmemişlerdi. Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü geldi müjdesi yolu kaplayan kadınların, çocukların ve erkeklerin ağzında tekrarlanıyordu. Kesva, Medine'nin güneyindeki hurma ağaçları ve bahçeler arasından geçerken adımlarını yavaşlattı. Evler henüz çok az ve birbirinden uzaktı. Yavaş yavaş daha sık evlerin yer aldığı yerleşim bölgelerine yaklaştılar. Her evden şu daveti alıyordu. Buraya buyur ey Allah'ın Resulü. Çünkü seni ve diğerlerini koruma gücüne sahibiz. Birçok kez adamlar Kesva'nın ipini kendi evlerine doğru çektiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde onları selamlayarak bırakın istediği yere gitsin. Çünkü o Allah'ın emrindedir diyordu. Bir noktada sanki deve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın akrabaları olan Hazreçli Neccar kabilesinin Adi kolunun yaşadığı evlere doğru yöneldi. Fakat deve Peygamber aleyhissalatü vesselamın çocukken annesiyle birlikte kaldığı bu mahalleden tüm çağrılara da aynı cevabı verdi. Artık Neccar'ın Beni Malik kolunun evlerine ulaşmışlardı. Birinci Akabe'den önce kendisine biat eden 6 kişiden ikisi Esad ve Avf bu kabileye mensuptu. Burada Kesva yoldan döndü ve içinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. Bahçenin bir ucu bir zamanlar mezarlık olarak kullanılmıştı. Hurmaları kurutmak için ayrılmış bir yer de vardı. Esad'ın mescid olarak çitle çevirdiği yere doğru ilerledi ve onun önünde çöktü. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yularını bıraktı fakat inmedi. Deve bir dakika sonra kalktı ve tembelce yürümeye başladı. Fakat fazla uzaklaşmadı, geri döndü ve daha önce çöktüğü yere gitti, tekrar çöktü ve bu kez ayaklarını öne doğru yaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam indi ve "İnşallah bu evimdir" dedi. Daha sonra bu bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Avf'ın kardeşi Muaz radıyallahu anh oranın Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait olduğunu söyledi. Çocuklar Esad'ın velayeti altındaydılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları getirmelerini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen yanına gittiler. Hazreti Peygamber onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar fiyat koyacaklarını sordu. Onlar "Hayır ey Allah'ın Resulü, onu sana veriyoruz" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve Esad'ın yardımıyla bir fiyat belirledi. Bu sırada yakında oturan Ebu Eyyub Halid radıyallahu anh devenin yükünü çözmüş ve evine götürmüştü. Kabileden diğerleri

0: de gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine misafir olması için yalvardılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara bir adam yüküyle beraber olmalı cevabını verdi. Ebu Eyyub radıyallahu anh kendi kabilesinden ikinci akabede ilk biat eden adamdı. Ebu Eyyub radıyallahu anh karısı ile birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Hazreti Esad da Kesva'yı çok yakın olan kendi bahçesine götürdü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim Tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zaman. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için, işte yine o geldi.
8: Bayramınız mübarek olsun, bayramınız.
6: Radyo Hedef. Gönül frekansınız.
9: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu derinden hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetle nice bayramlar dileriz.
10: İçinizdeki özlem.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kurban ulaşmaktır. Kurban ulaşmak. Kurban paylaşmaktır. Kurban paylaşmak. Kurban mal ve can ile teslim olmaktır. Teslim olmak.
10: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından biri de dolanmıyoruz. Bugün bayram.
11: İçinizdeki özlemimizden.
9: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Hedef Radyo ailesi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Nice bayramlara.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları. Bugün Kurban Bayramı. Kurbanlar Allah rızası için kesildi. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, 7 ders boyunca Allah'ın bize bir ikramı olan evlatlarımızı daha iyi yetiştirebilme adına bir yolculuğa çıktık beraberce. Bugün de inşallah bu yolculuğun 8. dersini yapacağız. Onlar bizlere birer emanet, Allah'ın büyük nimetleri, emanet ve nimet oldukları için de bizim onlara karşı sorumluluğumuz biraz daha fazla. Her nimet külfetiyle geldiği için Allah o nimeti verdiği insanlardan külfet adına da bir şeyler yükleyerek sırtlarına ona karşılık bir şeyler ister bizden. Zaten bizim derdimiz de nübüvvet medresesinde bu işin nasıl olduğunu öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde büyük bir sermaye olan bizler için, büyük bir nimet olan bizler için evlatlarımızı kendilerimize birer salih amel kılmak. İnşallah derdimiz o. Allah bu dertten bizi geri koymasın ve evlatlarımızı inşallah arzuladığımız, ki arzularımız inşallah Rabbimizin istediğine uygundur, o şekilde yetiştirme adına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu alanda söylediklerini anlamaya çalışıyoruz. Geçmiş 7 derste aslında çok önemli şeyler vardı. Bazı mesajlar üzerinde biraz yoğun durulması gerekirdi. Ama bu kadar, ancak hepsini burada anlatmaya elbette ki güç de yetmez, zaman da yetmez. Biraz buradan alındıklarınızın üzerinden sizler inşallah derinlemesine, başka kaynaklara da müracaat ederek, meselenin farklı boyutlarını da biraz tefekkür ederek, biraz da güncelleyerek, zaten derdimiz biraz da o olmalı, oradaki o mesajların hayatta aktarılması ve güncellenmesi noktasında problemler yaşıyoruz. Bunları da dikkate alarak inşallah biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olması en büyük arzumuz. Bugün ise asıl konumuz o çocuk terbiyesi içerisinde özel bir mevzu olarak kız çocuklarının terbiyesi. Neden böyle bir mevzuya ihtiyaç duyuluyor? Çünkü nübüvvet medresesinde de çocuk terbiyesi anlatılırken kız çocuklarına ait olan bahis Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek lisanında da özeldir. Evet, genel itibariyle Efendimiz erkek çocuklarına ayırmadan çocuk terbiyesi konusunda bazı şeyler söyledi, değer ve kıymetini söyledi, bunların yetiştirilme usulüne dair bir şeyler söyledi, ama biz Efendimizin beyanlarını ortaya şöyle tam anlamıyla koyduğumuz zaman şunu çok iyi görüyoruz ki çocuk terbiyesi konusunda genel olarak söylediklerinin yanında Efendimizin özel beyanları var. Mesele kız olunca, kız çocuğu konusu nübüvvet medresesinin özel bir dersi olduğu için bugün bizim de konumuz o oldu. Çünkü zaten oradan almaya çalışıyoruz alacağımız ilkeleri. Peki neden nübüvvet medresesinde kız çocuğu özel bir dersin konusudur? Acaba özel bir dersin konusu olması o gün nüzül coğrafyası dediğimiz, Kur'an'ın neşet ettiği coğrafya, siyerin ayaklarının bulunduğu coğrafyada kızlara ait bazı olumsuz tablolardan mı kaynaklanıyor? Evet, böyle bir şey var. Bu zaten Kur'an'ın da konusudur. Açın mesela Nahl suresini. Oradan ayet okuyacaksınız. O ayette birine bir kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzünün nasıl kas katı kesildiğini ve sonrasında telaşlandığını, utana utana o lekeyi, haşa leke değil ama öyle görüyor cahiliye insanı, o lekeyi taşıması gerektiğini mi, yoksa o lekeden kurtulma adına adım atarak onu toprağa gömmesi gerektiğini mi söylüyor? Yine Tekvir suresinde o kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulacağının haberi söyleniyor. Dolayısıyla kız çocuklarının diri diri toprağa gömülme meselesi sadece rivayetlerin anlattığı bir şey değil bizim bugün okuduğumuz çerçevede. Ya nedir? Kur'an'ın bir konusudur. Kur'an anlatıyor, Kur'an söylüyor ve bize bu konuda bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde ele almamızı beyan ediyor. Allah'ın kelamında mesele böyle anlatılırken aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarına bakın. O beyanlarda da kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi noktasında meseleler okuyacaksınız. Mesela Sasa el Naciye isimli meşhur Arap şairi Ferazdak'ın da dedesi olan o büyük insan Müslüman olduğu zaman Resulullah'ın huzuruna geliyor ve ona şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor, ben cahiliye döneminde 360 tane kızı gömülmek üzereyken kurtardım. Babaları onları gömmeye götürüyorlar. Haberdar oluyor bu insan, gidiyor babalarına yalvarıyor, yakarıyor, ikna etmeye çalışıyor. İkna olurlarsa ne ala, olmazlarsa sana bir deve vereyim, bir koyun vereyim diyor. Ne olur onu bırak diyor, ben onun bakımını üstlenirim diyor. Bir şeyler söylüyor ve ikna ediyor. 360 tane kızı böyle kurtardığını söylüyor. Efendimiz'e sorduğu soru şudur aslında Sasa el Naciye'nin. Belki o Naciye de yaptığı işten dolayı ona verilmiş bir künyedir. Bilemiyoruz ama isminin böyle olduğu geçiyor bizim kaynaklarımızda. Ya Resulallah, bunu yaptığım zaman ben cahiliye dönemindeydim. Yani iman etmemiştim daha. İman etmememe rağmen böyle bir hayır yapmamdan dolayı Allah'tan bir ecir var mı? Ne söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Elbette ki var diyor. Belki de sen onun sayesinde iman ettin. Yani o hayır sana hidayet olarak geldi. Allah'ın sana hidayeti nasip etmesi attığın o adımdan dolayıdır. Adını kaynakların söylemediği, böyle olaylarda pek isim söylenmiyor. Ama Temim oğullarından olduğu söylenen bir kadın da, bir erkek de affedersiniz, bir baba yani, Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelerek şunu söylüyor. Ya Resulallah diyor, kendi ellerimle 14 tane kız çocuğumu gömdüm. Bunun için ne yapabilirim diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İslam'dan önce yapılan bu şeyden dolayı sorumluluk olmadığını söylüyor. İman etmediğin için böyle bir olayın

Allah katındaki kötülüğünü bilmediğin için yapacak bir şey yok. Sen bundan sonra hayatında hayırları çoğalt diyerek ona işarette bulunuyor. Yani hayırların çoğaltılması konusunda onu teşvik ediyor. Yine bir rivayet okuyoruz bakın biz. Darimi'de geçen bir rivayet ki aynı rivayet aslında Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de biraz farklı bir biçimde anlatılır. Olayı bize anlatan sahabi efendimiz diyor ki zatın biri geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzurunda cahiliye günlerine ait bir şey anlattı. Dedi ki ya Resulallah biz cahiliyede şöyle şöyle insanlardık. Çocukları kendi ellerimizle gömerdik. Benim bir kızım vardı. O kızım yürüyecek yaşa geldiği zaman elinden tuttum ve Mekke'nin dışındaki bir çukura doğru götürdüm. Oraya doğru götürdüğüm zaman kızım benimle yolda oyalanarak, oynayarak, güle oynaya geldi. Ne gelecek başına belli değildi ama başka rivayetlerde biraz daha ayrıntı var. Genelde öldürülen çocuklar hadi dayıya gidelim diyerek alınıp götürülürdü. O rivayette o yok ama bu çocuk da alınıp babasıyla götürülüyor ve babası anlatıyor. O çukurun başına getirdiğim zaman ya Resulallah, o çocuğu oraya attığım zaman çocuk ya ebeti ya ebeti dedi. Ey babacığım, ey babacığım dedi. Ama ben onun sesini dinlemeden toprağı onun üzerine doğru devirdim. Bunu söylerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne halde biliyor musunuz? Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Sahabe Resulullah'ı o halde görünce sus diyorlar, sus. Baksana Resulullah'ı ne hale soktun. Allah Resulü diyor ki adamı bırakın. Adam kendi başından geçeni anlatıyor. Ve Resulullah bir daha ona soruyor. Nasıl yaptın diyor, anlat bir daha, bir daha anlatıyor. Olayı aktaran ravi yine bize naklediyor. Vallahi diyor kaldırdım başımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Sakalının üzerinden damla damla gözyaşının aşağıya doğru süzüldüğünü gördüm. Adam anlatacağını anlattıktan sonra dedi ki ne yapabilirim ya Resulallah bundan sonra? Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynısını ona da söyledi. Bundan sonra hayatındaki hayırları çoğalt. Hayırları çoğalt inşallah kefaret olur diyerek hayıra teşvik ettirdi. Böyle hadiseler var, onlarcasını okuyoruz, onlarcasını dinliyoruz. Peki cahiliye Arabı neden bunu yapıyor? Bir tane sebebi yok. Aslında asil olanlar, soylu olanlar çok fazla yapmıyorlar. Genelde kız çocuklarını yük olarak algıladıkları için bu adımı attıklarını görüyoruz biz. Büyüyünce ne olacak? Babaya yük, aileye yük, bize bir şeref kazandırmayacak. Hele çirkinse, kimse almazsa kalacak evde başımıza iş. Yani her şekliyle işin bir yönüyle maddi yönüne dayandırarak bu manada kendilerine yük olarak gördüklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Ama asil ve soylu olanlar mesela özellikle Mekke'de o bilinen ailelerde bunu göremiyoruz. Biraz daha farklı ailelerde bu uygulama daha fazladır. Aileye bir baskın düzenlenir. Karşı taraf gelir kızlarımızı esir olarak alır. Onları götürür köle pazarlarında satarlar. Köle pazarlarında satarlarsa ailemizin şerefine leke sürülür gibi çok basit. Ama ne yazık ki insanların dikkat ettiklerini zannettikleri bazı meseleler üzerinden çocuklarını diri diri gömüyorlar. Kur'an'a girdiğine göre bu mesele çok rahat bir biçimde aziz kardeşlerim şunu anlayabiliriz. Demek ki bu mesele bitmeyecek. Belki maddi katliam, belki manevi ama bir şekliyle çocukların öldürülmesi, hele hele kız çocuklarının öldürülmesi devam edecek. Allah aşkına şöyle bir araştırın internette bu kürtaj denilen belanın nasıl neticelere sebep olduğunu, ayetin ne kadar canlı olduğunu görürsünüz. Şöyle dıştan bakın manzaraya ve manzarada çocuklarımızın istikbali diyerek
istikbal noktasında sadece dünyevi hedef belirlenerek atılan adımları görün, ayetlerin ne kadar canlı olduğunu göreceksiniz. Biz tarihte olmuş bitmiş bir hadiseyi konuşmuyoruz. Canlı bir hadiseyi konuşuyoruz. Her mesele böyledir, bu mesele de böyledir. Böyle olduğu için zaten bugün aslında kız çocuklarının terbiyesi meselesi biraz daha bizim için önem kazanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanları çerçevesinde bize yüklenen sorumluluk, karşısında da verilen değer, alacağımız mükafat, onun karşısında da ödememiz gereken sorumluluğun ne olduğunu kavrayarak yürüdüğümüz zaman Nebevi medresenin bu manadaki sesini duymaya çalışacağız. Allah gerçek manada anlayıp gereklerini yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Bazı hadisler aktarmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Üzerinde de biraz bazı şeyleri söyleyeceğim size ve sözün bir noktaya doğru gitmesine sebep olacağım. Çünkü oradan asıl alacağımız mesajlar var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de ve daha onlarca hadis kitabında geçen bir beyanında ne diyor? Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Hadisi tekrar edeyim. Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar. Hadisin verdiği mesaj gayet nettir, açıktır da meseleye birkaç çerçeveden bakmamız lazım burada meseleyi anlayabilmemiz için. Öncelikle ne öğrendik? Kız çocukları cehennem siperidir Allah'ın izniyle. Zaten dersimizin serlevhası neydi? Cehennem siperi ve cennet vesilesi. Cennet vesilesi beyanı da aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir beyanıdır. Cehennem siperi olduğunu öğrendik. Ama buradan bir şey daha öğrendik. Her kim bu sorumlulukları yerine getirirse kazanacağı ödül böyledir. Bu iki. Üçüncü mesaj, bakın neler öğreniyormuşuz. Sıkıntıya uğrarsa ne demek bu? Sıkıntısı var arkadaş, bunu bil. Kız çocuğu erkek gibi değil, sıkıntıları olduğu için Efendimizin dilinde özel bir yerde, özel bir beyana tabi olması, özel bir beyanla açıklanması işte bundan dolayıdır. Anaya babaya yüktür. Yük olması cahiliye Arabının anladığı şekliyle değil, şöyle düzelteyim o kelimeyi, derttir. Doğumundan evlenene kadar kız anaya babaya derttir. Evlendikten sonra da ana baba vefat edene kadar kız çocuğu onun yüreğinde kapanmayan bir sızıdır. Her daim böyledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da kız babasıdır. 4 tane kızı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Zaten Mekke sokaklarında yürürken nasıl yürüyor Efendimiz? O cahiliye Arabının zihniyetine inat. Ben kızların babasıyım diyerek yürüyor. Bir iftihar nişanesi olarak bunu söylüyor. Ve bunu söylerken de kızlarına karşı ilgisi, alakası, biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim, bambaşka boyutta. Bunları neden yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sorumluluğunun bir gereği olarak yapıyor. Bu manada uygulamayı bizlerin nazarına vermek için yapıyor. Kızların tabiatından kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı yapıyor. Başka sebepler de var. İşte burada biz bu nebevi beyan çerçevesinde anlamamız gereken temel bir hakikat var ki kız çocuğu derdi bitmeyen bir derttir. Kız çocuğu kapanmayan bir yürek yarasıdır. Hadisi bize nakleden Ayşe annemiz, bu hadisi ne üzerine naklediyor biliyor musunuz?
Efendimiz'i anlatıyor. Biz onun lisanından

0: öyle öğreniyoruz. Diyoruz, diyor ki ya Resulallah, bir kadın geldi, iki elinde de iki tane kız çocuğu vardı. Benden de Allah için bir sadaka istedi. Evde de verecek bir şey yok, tek bir tane hurma vardı. Ben de o hurmayı verdim. O kadın hurmayı ikiye ayırdı. Yarısını bir kıza verdi, yarısını diğer kızına verdi. Ve kendisi tatmadan o hurmayı onlara yedirerek götürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Ayşe anamızdan o tabloyu dinledikten sonra bu sözü söylüyor. Orada çekilen sıkıntının sonrasında elde edilecek mükafatının ne olduğunu beyan etme adına. Başka beyanlar da var, onlardan da bahsedeceğim şimdi. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Burada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam sayı verecek. Diyecek ki kim 3 tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kişi için cennet vardır. Cehennem siperi, cennet vesilesi. Cennet vesilesi olduğunu buradan öğrendik. 3 tane kız çocuğu olur, onları yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa karşılığı cennet. Ahmet bin Hanbel'de buna benzer bir hadis Cabir İbni Abdullah'ın lisanıyla bize aktarılır. Efendimiz bu hadisi naklediyor, bu hadisi beyan ediyor. O anda ashabtan biri kalkıyor, diyor ki ya Resulallah, ya iki kız çocuğu olana ne dersin? Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki onun için de hüküm aynıdır. Hevasından ve hevesinden konuşmayan peygamberin buradaki bu beyanı, haşa, yüz binlerce kez haşa ama mesele anlaşılsın diye söyleyeyim. Öylesine insanları cennete gönderme adına ya da sadece teşvik olması adına söylediği bir şey değildir. Peygamber aleyhisselamın böyle bir yetkisi yok. Allah ona onu söylemedikçe. Hatırlayın Osman bin Mazun'un cenazesini. Orada Efendimiz gözyaşı dökerken hanımı Efendimizin çok üzüldüğünü gördüğü zaman kuş oldu cennete uçtu dediği anda sallallahu aleyhi ve sellem gözündeki yaşı silecek. Sen nereden biliyorsun onun kuş olup cennete uçtuğunu? Ben Allah'ın peygamberiyim, onun cennete gidip gitmediğini bilmiyorum. Sen nasıl böyle bir şey söylersin deyip o hanımı, ki o hanımı çok severdi, Efendimiz uyarıyor. Ne anlıyoruz buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meselede cennet müjdesi adına bir şey konuşmuşsa, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin akıbeti hakkında cehennemliktir demişse, bu bilgi mutlak manada Allah'tandır. Allah ona bildirir, o da beyan eder. Eğer Allah bildirmese böyle bir şey söylemez peygamberimiz. Ve böyle bir şey söylendiği zaman, yani biri eğer haddini aşar da bu manada bir şey söylerse de ona da uyarısı olur, işte biraz önce aktardığım gibi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon

0: 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com. Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
8: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

kurban, bizi Hazreti İbrahim'in itaatine, Hazreti İsmail'in teslimiyetine yönlendirerek, sıkıntı ve imtihanlara karşı Rabbimize kurban olma ve Rabbimize dost olarak sıkıntılarımıza çözüm bulma yollarını gösterir. Kurban, Allah'la kurbiyet kurmaktır. Kurbiyet, Allah'la yakınlık kurma, Rabbe yakınlıkla istikamet ve huzur bulma makamına kavuşmadır. Zaten kurban kesmenin temel amacı, Allah'ın rızasını kazanarak ona yaklaşmaktır. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Buradaki beyanı şöyle anlamayın. Üç tane kız, biri dedi ki iki tane sana da olsun. Hayır, böyle değil. Allah söylettiriyor ona, o da beyan ediyor. Meseleyi üçten ikiye indirmesi yine meselenin ağırlığını beyan etme saadetindedir. Bu iş zor. Zor olduğu için iki tane bile olsa karşılığı cennettir. Zaten onu biz tersinden de anlarız. Cehenneme de siperdir inşallah. İşte sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki bu beyanlarını bu çerçevede anlamalıyız ki mesele biraz daha bizim zihin dünyamızda doğru bir yerde otursun. Buradan şunu anlıyoruz: her nimetin bir külfeti var. Nimetin değeri arttıkça burada da orantılı bir biçimde külfet artar. Yani nimet ne kadar kıymet kazanırsa İmtihanının şiddetinin de o kadar artacağını hiçbir zaman unutmayın. O halde burada babaların önüne konulmuş bir hedef var. Kız çocuğunun yetiştirilmesi. Nasıl yetiştirilecek? Nasıl yetiştirilirse

gerçek manada yetiştirmiş olacak. Nasıl yetiştirirse bu müjdeye nail olacak. Aslında cevap belli Efendimizin beyanlarında. Nasıl? Saliha bir kadın olarak. Eğer bir baba, özellikle bakın baba çerçevesinden konuşuyoruz. Çünkü hatırlayın geçmiş dersleri, terbiye öncelikli ve evveliyat olarak babanın yükümlülüğüdür. Bir baba saliha bir biçimde kızını yetiştirirse alacağı karşılık budur. Peki benim aziz kardeşlerim, saliha kadın kimdir? Soru bu. Madem karşılık bu, bizim burada tespit etmemiz gereken bu. Kimdir diye soralım, aklımıza şunlar geliyor. Çok namaz kılan, gecelerini ibadetle geçiren, ilim yolunda olan, hanımların affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Hiçbir hocayı boş bırakmadan o hocadan o hocaya bütün sohbetleri dolaşan, bütün her tarafta eli ayağı bulunan, bir şekliyle bu manada mücadele ettiğini zannederek mücadele sahasında bir şeyler yaptığını varsayarak adımlar atan, haşa küçültmek için demiyorum ama bir şeyi nazara vermek için söylüyorum. İlim noktasında gayret eden, bunlar övülen şeyler, bunlar yerilen şeyler değil. Bunlar mı acaba saliha kadın? Tanım bize bırakılsa biz kendimize göre bir şeyler söyleriz. Ama bize bırakılmıyor. Bize bırakılmamasına rağmen biz orayı kendimiz doldurmaya çalışıyoruz. Bakın İslam'ın sözlüğüne. İslam çok ibadet eden kadına abide diyor. Oruçları çok olan kadına saime diyor. Geceleri kıyamda olan kadına kaime diyor. İlim yolunda talebe olan kadına talibe diyor. O talibelere muallimlik yapan, öğretmenlik yapan kadına muallime diyor. Seviye kazandı, fıkıh öğretecek kadar bir seviye elde etti, ona fakihe diyor. Uzatın gitsin. Mücadele sahasını boş bırakmayan kadına mücahide diyor. Bunların yeri başka. Evet, bunların da salihlikle alakası var. Ama salih kadın der demez aklımıza ilk gelecek olan şeyler bunlar değil. Peki öyleyse nedir aziz kardeşlerim? Gelin Allah'ın kitabından okuyalım. Allah'ın kitabı söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan ediyor. Nisa suresi 34. ayet. Kızacaklar şimdi kız hanımlarımız bu ayetlere. Zaten onlar kızmasınlar diye son yıllarda yazılan meallere bakın. Bu ayetlerin mealleri bir gariptir. Ama şöyle bir Elmalı Hamdi Yazır'a bakın. Ömer Nasuhi Bilmen'e bakın. Hasan Basri Çantay'a bakın. Orada biraz daha farklı göreceksiniz. Siz de kıyaslayın son yazılanlarla önceki yazılanları bir kıyaslayarak hangisinin doğru olduğuna siz bakın. Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Kavvam kelimesini nereye çekerseniz çekin, ister farklı gözetleyici deyin, şunu deyin, bunu deyin, ne derseniz deyin ama asıl manası budur. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Çünkü Allah birini yani erkeği diğerine üstün kılmıştır. Bu da başka şekillerde tercüme edilir. O üstünlüğün gerekçeleri tefsirlerde var. Ama bir tanesini Kur'an söyleyecek. Ve bima enfeku min envalihim. Çünkü o erkekler mallarından onlara infak ederler. Ne dedi Rabbimiz? Nafaka meselesini. Yani sorumluluğu, evin geçimini bizatihi erkeğin üzerine yükledi. Zaten burada üstünlük de haşa farklı manada anlaşılmasın. Buradaki üstünlük sorumlulukla alakalı bir şeydir. Zaten miras meselesinde, imamet meselesinde, cihat yükümlülüğünde ve daha başka meselelerde erkekle kadından aynı şeyler beklenmez. Onu beyan ediyor. Asıl bizim için bugün konumuz olduğu için önemli olan noktaya gelelim. Fessalihatu kanitatun. Saliha kadınlar kimlermiş?
itaatkar olanlarmış.

Öyle diyor Allah'ın kitabı. Ama siz kanitat kelimesine başka anlam yüklerseniz bilmem. Sözlüklere bakın, farklı anlamlara bakın, göreceksiniz. Saliha kadınlar itaatkar olanlardır. Hafizatun lil gaybi bima hafizallahu, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da, o gayb kelimesi o, kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Ayet devam ediyor. Şimdi burada özellikle bizim konumuzun mevzusu olduğu için saliha kadının tanımını Rabbimiz Nisa suresindeki ayette böyle veriyor. İki temel kavram var burada. Allah'ın kitabına saliha kadın kimdir diye sorduğunuz zaman itaatkar ve iffetli olan. Şimdi zor bunları konuşmak. Yani itaat meselesini gündemimizden tamamen çıkarmışız. Eşitliğin konuşulması gereken bir yerde, bu kadar modernizmin baskısı altında olduğumuz bir zeminde bu tarz şeyleri konuşmaya korkar hale geldi insanlar. Ama böyle olmadığı için halimiz böyle. İnanın bu itaat meselesi Allah'ın kitabında vaaz edildiği gibi ve Efendimizin biraz sonra bu manadaki uygulamalarını da söyleyeceğim. Uygulamalarında da dikkate alınmadığı için bugün asıl konumuz olan ev meselesinde, aile meselesinde çatlaklar yaşanıyor. Çocuklara bu bilinç verilmiyor. Kızlar saliha bir kadın olsun diye yetiştirilmiyor. Ve kızlarımızın önüne en önemli hedef olarak güzel anne olmak. Senin hedefin bu. Analık senin asıl konumun ve sen bu hedefe varmak için gayret etmelisin gibi bir bilinçle babalar da anneler de yetiştirmediği için, çocuk başka beklentilerle büyüdüğü için evlendiriyorsunuz. 6 ay sonra bir bakıyorsunuz ki yanınıza geldi. Nedir dert? Boşanma noktasına gelmiş. Neden? Aldığı terbiyede beklentisinin sınırı yok. O bambaşka bir şey düşünüyor evliliği. Çünkü böyle bir şeyle yetişmiş. Ama saliha kadın olma nedir? Bunun sorumluluğu ne? Bunu yaptığı zaman Allah'tan alacağı karşılık ne? Bu bilinç olmadığı için ne yazık ki bugün evlilikler birer birer çatır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın bu beyanını, teorik olarak olan bu söylemini pratize ederken, yani hayata geçirirken söylediği bazı sözler var. Onları da söyleyeyim, birkaç tanesini. Mesela Mesabih'te geçen ve ravisinin Ebu Hureyre olduğu bir hadisi aktaracağım şimdi size. Soruluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a: "Ya Resulallah, kadınların en hayırlısı kimdir?" Ne soruldu? "Saliha kadın kimdir?" diye soruldu. Ne cevap verecek sallallahu aleyhi ve sellem? En hayırlı kadın odur ki kocası kendisine baktığı zaman yüreğine serinlik gelip hoşnut olan, emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır. Sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı. Belki erkeklerin hoşuna giden şeyleri söylüyorum bugün ama bugün konu böyle olduğu için böyle. Ama yarın eğer meselenin diğer ayağını konuştuğumuz zaman böyle rahat rahat gülemeyeceksiniz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söylerken karşı tarafta kadınlara ait meseleleri de söylüyor. Ama bugün meselemiz bu olduğu için böyle oldu. Onun için sakın meseleyi sadece bundan ibaret zannetmeyin. Ama bir şey anladık buradan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saliha kadın dendiği anda kocasını mutlu eden kadın yazdı karşısına. Bu çok önemli bir şey. Bugün gerçekten böyle anlaşılsa bazı şeyler biraz daha farklı olmaz mı? Biraz daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmaz mı diye düşünmek gerekir. Mecmu'z Zevahid'de ya da İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde Husayn İbni Hasan'ın

aldığım hizmetler dışında bütün gücümü kullanarak bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. Bakın kadın bunu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Asıl bizim için önemli olan bu. Böyle yapmaya devam et. Çünkü kocan ya senin cennetin ya senin cehennemindir. Memnun oldu o sözden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabildiğim kadarıyla hizmetini ediyorum diyor. Ve Efendimiz karşılığını böyle koyuyor ortaya. Sen böyle yapmaya devam et. O senin ya cennetin ya cehennemin. Yani Allah'ı memnun edecek şekilde davranırsan alacağın mükafat cennet. Yoksa Allah muhafaza cehennem. Mecmu-u Zevahid'den bir hadis daha aktarayım size. Ravisi Ayşe anamız. Ayşe anamız soruyor. Diyor ki ya Resulallah, kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir? Cevap nedir? Kocandır. Peki bu sefer soruyu şöyle soruyor Ayşe anamız. Peki ya Resulallah, erkek üzerinde en büyük hak sahibi olan kimdir? Ne demiştir Efendimiz? Hanımı mı? Annesi. Bakın Efendimiz cevabı böyle veriyor. Annesi diyor. Müthiş bir denge var burada aslında. Neden? Çünkü kadını kocaya itaat ettiriyor ama evladı öncelikli olarak kadına itaat ettiriyor. Yani annesine itaat ettiriyor. Bu da denge açısından önemli bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunların hepsini aslında hedefte belirlenen saliha kadına erişmek için söylüyor. İşte bu anlaşılsa ve bu manada gayret içerisinde olunsa kız babaları özellikle aman kızım iyi bak, aman şöyle yap ezdirme kendini, aman sen şöyle yaparsan böyle olur diyerek sanki harbe savaşa gönderir gibi değil de evliliğin bir cihat ve bir ibadet olduğu bilinciyle onlara aşılansa ve onlardan gelen olumsuz tavırlara karşı da evlilik ibadet olduğu için o müessesenin yıkılmaması adına anadan ve babadan telkinler onların dünyasına gönderilse, inanın ortaya çıkacak tablo bugün bu halde olduğumuz tablodan çok daha farklı olacaktır. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu manada bu beyanları söylüyor. Müslim'den bir hadis daha aktarayım size. Her kim İki kız çocuğunu yetişkinlik çağına kadar büyütüp terbiye ederse, dikkat buyurun ifadelere, her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet gününde Efendimizin buradan sonrası beyanı fiilidir. İki tane rivayet var, ikisini de söylüyorum. Kıyamet gününde benle o şöyleyiz. Yan yanayız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayet nasıl? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini şöyle yapıyor. Benle o böyleyiz diyor. İki tane kızını burada belirlenen hedef çerçevesinde büyüten insana Resulullah'ın verdiği müjde bu. Bu müjdelerin Allah katından verildiğini unutmadığımız zaman meselenin ne kadar hedef belirleme adına hassas olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Son bir hadis aktarayım bu konuda. Kız çocuğu olmayan benim gibi mahrum olan adamlara teselli kaynağı olsun. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa o kişi için cennet vardır. Tirmizi hadisi bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Biraz daha kapsamı genişletti. İki kız, üç kız bunları söyledi ama buna ne dahil etti? İki kız kardeş ya da üç kız kardeş. Bunlar olur da onlara karşı da böyle olursa karşılığı bu. Hadisler çok. Mesela bu konuda şöyle bir uyarı da var. Bu önemli bir uyarıdır.

Boşandı geldi kız. Ona karşı olan tavır da adama cennet kazandırır. İster kız çocuğu olsun, ister kız kardeşi olsun. Geldi muhtaç sana, sen erkek kardeşisin. Ona sahip çıkman sana böyle bir mükafat kazandırıyor. Efendimiz başka beyanlarında bunu da söylüyor. Peki bu kadar beyanları Efendimizin dururken ortada bir de uygulama var. Şimdi soruyorsun, 14 asır sonrası, cahiliyeyi bırakın 6. asırdan bahsetmiyorum. Kaç çocuğun var amca? 3 tane var diyor. 3 tane atları ne diyor? Ondan sonra biraz sohbet koyulaşınca 2 tane de kız var diyor. Saymıyor kız çocuklarını, adamdan saymıyor. Onları çocuk kaç tane dediğin zaman cevap olarak vermiyor. Ya da adamın mesela 3 tane kızı olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjde vermiş. Hastanede neticeyi beklerken, artık doğum beklenmeden biliyorsunuz neticeler geliyor. Neticeyi beklerken geliyor, haber geliyor ki 4. de kız. Ocağı batıyor onun. Asıl bilse bunu alacağını, ne alacağını bilse böyle bir hale girer mi bir insan? Burada kazandıklarını adam dikkate almadığı için karşılığı budur. Dolayısıyla zihniyet canlı bir biçimde duruyor aslında. Zannetmeyin ki zihniyet o günde kaldı bitti. Çocuklarını seviyor. Allah bahşetmiş 5 tane kız, sonunda oğlan. Oğlan nazlı. Baş üstünde gezdiriliyor, kızlara insan muamelesi yapılmıyor. Bu kadarına değil, daha farklı bir noktaya sizin dikkatinizi çekeyim. Enes bin Malik bize naklediyor. Resulullah'ın yanındaydık diyor. Adamın biri de Allah Resulü'nün yanında oturuyordu. Adamın biri, kurban olduğumuz isim yok. Neden olduğunu biliyorsunuz artık. Çünkü ortada olumsuz bir tablo var. Kim olduğu nakledilmiyor. Adamın erkek çocuğu geldi. Kalktı diyor ayağa. Gel benim canım dedi. Aldı, bağrına bastı. Öptü, kokladı. Sağ dizinin üzerine oturtturdu. Aradan bir müddet geçti. Aynı adamın kızı geldi. Baba baba baba baba diyerek geliyor. Bizimki onu şöyle dizlerinin önüne oturtturdu. Ellerini açıp aynı şefkati, aynı sevgiyi ona göstermedi. Enes bin Malik diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir gadaplandı ki ve o adamı öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size nakledemem dedi. Ne dedi bilmiyoruz ama dediğini anlıyoruz. Öyle bir gadaplandı ve öyle bir kınadı ki ben o kınamayı size söyleyemem diyor. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evet arkadaşım, ben de onu söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ben de bir babayım. Bazen çocuklarınızın bazılarını bazılarından farklı sevebilirsiniz. Küçük çocuk tatlı olabilir, evet. Büyük biraz farklı gelmiştir, farklı olabilir. Bazen kız da öyle olabilir, erkek de öyle olabilir. Kalbe söz geçirmek adamın elinde değil. Sen ondan sorumlu değilsin. Yani yüreğinde sakladığın sevginin boyutu evlatlarına eşit oranda değilse sen ondan sorumlu değilsin. Ama şundan sorumlusun. O sevgini yansıtma meselesinde hepsine eşit oranda davranmalısın. Birine çok ilgiyi gösterir, birini mahrum edersen Allah onun hesabını senden sorar. Hele o sevgiyi gösterdiğin için öteki çocuklar bunu kendilerine dert edinmişlerse ve ileride yetiştikleri zaman babam, annem bana adaletsizlik etti, falancaya şöyle davrandı, bana böyle davrandı dedikleri, diyecekleri bir konuma getirdinse vay senin haline. Allah bizi muhafaza etsin. Enes bin Malik'in o nakli hep aklınızda dursun. Bu manada kalbinize söz geçiremezseniz bile elinize, dilinize söz geçirme sorumluluğunuzun olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Burada bize söylenen budur. Şimdi halkın içerisinde şöyle bir söz dolaşıyor. Ben hadis demeyeceğim buna, söz, çünkü neden olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Güya Efendimiz demiş ki siz erkek çocuklarınızı sevin, kız çocukları zaten kendilerini sevdirecekler. Haşa. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı ortada.

nasıl sevdiğini kızlarını biz biliyoruz. Bırakın kızlarını, bakın Efendimiz bunu özellikle yapar. Kızının kızı, yani kız torunu Ümame Mescid-i Nebevi'de o kurban olduğumuz dedesinin omuzlarındadır. Kaç kez Efendimiz onunla beraber namaz kılmıştır. Kaç tane onun üzerinden bize rivayet anlatılmıştır. Hadis kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz. Kaynağı ne bu sözün? İmam Suyuti diyor ki ben bir kaynağa rastlamadım. Bakın internete, kaynak belli. İnternette biliyorsunuz acayip bir ilim var zaten. Hazreti Google her şeyi söylüyor. Bunu da söylüyor. Nedir karşılığı? İmam Acluni'nin Keşful Hafası. Böyle bir hadis gördüğünüz zaman arkadaşlar şunu bilin, bu bir cinayettir. İmam Acluni'nin kitabından hadisin değerlendirmesini nakletmeden sadece kitabın ismini ve yerini belirten rivayetler kesinlikle kullanılmamalıdır. Neden? Allah kendisinden ebeden razı olsun. İmam Acluni başımızın tacıdır. Çok büyük bir alimdir. Keşful Hafa ne için yazılmıştır biliyor musunuz? Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymuştur. 3280 tane rivayeti böyle değerlendirmiştir ve değerlendirmesini de yazmıştır. Evet, bu hadistir, sahihtir, zayıftır, mevzudur ya da ben bunu kaynaklarda bulamadım deyip kanaatini orada söylemiştir. Sen o kanaatini yazmadan kaynak diye onu gösterirsen, İmam Acluni'nin o sözü söylerken ne dediğini bilmeden söylediğin zaman zannedersin ki bir büyük kitapta o hadis. Ama aslında İmam Acluni onun hadis olmadığını söylüyor. Bunun için söylediği gibi. Bakın Keşful Hafa'ya göreceksiniz. Bilinmez bir rivayettir diyor bunun için. Böyleyse eğer nasıl kalkar biz bunu hadis diye söyleriz? Yok, erkekleri sevin. Kızlar nasıl olsa kendilerini sevdirler. Evet, sözün bir doğruluğu var. Kızlar kendilerini erkeklerden daha fazla sevdiriyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle değil. Nasıl peki? Allah aşkına bir babadan bahis açalım ki o baba kızı içeriye girdiği zaman ayağa kalkacak kızına. Araplarda önemli bir ihtiram meselesidir. Kültürü bilmediğimiz zaman atılan adımın önemini anlamayabiliriz. Nerede oturuyorsa kendi yerine oturtturacak. Bu nedir biliyor musunuz? Bunu şöyle anlayın. Böyle anlayın ki meselenin ehemmiyeti anlaşılsın. Hani bir misafiriniz geliyor size. Siz makam koltuğunuza o misafiri hürmeten oturtturuyorsunuz ya. O neyse o günün Arabında oturduğu mindere birini davet edip oturtturmak da odur. Hazreti Ömer döneminde Habbab İbni Eret hilafet günleri içeriye giriyor. Habbab İbni Eret ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Elinden tutuyor Hazreti Ömer'in diyor ki vallahi benim yerime şu mindere önce Bilal, sonra Ammar, üçüncü sırada da sen Habbab oturmaya layıksın. Neyse bir şey söylemiyor, ısrar edince oturuyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Habbab diyor, bak gençler var. İslam'ın bugünlere nasıl geldiğini de bilmiyorlar onlar. Hele bir anlat. Neler çektiniz o Mekke'de o zorlu günlerde? Bir anlat da anlasınlar. Sahabe amelini anlatmayı pek sevmez. Ama Hazreti Ömer ısrar üzerine ısrar ediyor. Ayağa kalkıyor. Şöyle gömleğini kaldırıyor. Sırtını cemaate dönüyor. Sırtını dönünce ortaya çıkıyor manzara. Allah yolunda çektiği o sıkıntılar şöyle yumruk yumruk yumurta gibi yanmış. Çünkü o yanan taşların üzerine sırt üstü yatırılmış, işkenceler altında inlemiş, 20 küsür sene geçmiş, halen sırtında izler duruyor. İşte çektiğimiz şey sırtımda diyor. Hazreti Ömer bir öpücü konduruyor. İşte bakın gençler diyor, İslam böyle yiğitlerin sırtında bugünlere geldi. Anlat diyor, anlatacak bir şey yok.

ki Habbab İbni Eret. Gerçi Ömer, sen beni sıralamada üçe koydun ama bari onu söyleyeyim. Evet, vallahi Bilal benden daha fazla çekti. Ama ne zaman ki Bilal'i Ebu Bekir satın aldı, onun işi bitti. Evet, Ammar da benden fazla çekti. Ama ne zaman Ammar'ın babası ve anası şehit oldu, Mekkeliler artık onunla da uğraşmadı. Ama ben 13 sene çektim, 13 sene diyor. Bunu deyince Hazreti Ömer sarılıyor, ağlıyor. Allah diyor, çektiklerini kat kat sana karşılığını mükafat olarak versin. Vallahi ben hata yapmışım. Meğer birinci sıra senmişsin diyor. O koltuğa, yani mindere oturtma meselesi böyle. Şimdi Resulullah'a dönün. Allah Resulü kızı içeriye giriyor. Onlarca insan var içeride. Ayağa kalkıyor kızının önünde. Kızını getirttiriyor. Kendi oturduğu yere oturtturuyor. Ellerini cemaatin içerisinde öpüyor kızının ellerini. Sevgi bu. Bakın, size bir şey anlatıyorum ben. Nasıl öpüyor? Diyor ki ravi, bazen üstünü, bazen içlerini öper, şöyle de sürerdi gözlerini Efendimiz Fatma anamızın. Niye bunlar? Sadece bu kıza olan sevgi meselesini yansıtma falan değil. Olayın evet bu boyutu var ama başka bir şey de var. Canım kardeşlerim, bütün çocuklar sevgiyle büyür. Ama erkek çocuğuna verilecek sevgi 5 ise kıza verilecek sevgi 10 olmalıdır. Eğer siz onu baba olarak yansıtmasanız, bakın özellikle baba olarak yansıtmasanız, o boş bıraktığınız şeyleri başkaları dolduruyor, Allah korusun. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın attığı o adım sana bir uyarıdır. Sen sakın onu sadece Hazreti Fatma için zannetme. Sadece Ehli Beyt'in anası olan Fatma'nın değerini ortaya koyma adına yapılmış bir şey olarak anlama. Bütün kız babalarına bir örnektir, modeldir o. Neden? Sevgiyle büyür, sevgiyle yetişir. Bakın görün, yine internette var böyle anketler. Babadan sevgi gören kızlarla görmeyen kızların sonraki hayatlarının şekillenmesine ne kadar etki ettiğine dair yapılmış araştırmalar var. Bunları yapmazsanız eğer, o alan başka bir biçimde doluyor, dediğim gibi Allah korusun çok ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, saat de geçiyor. Yaz dönemlerinde dakikalara yetişmek zor. Onun için kışı daha çok sever Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ben de kışı severim. Şöyle de söyler: kış geceleri müminin baharıdır. Kaybettik, yaz geldi. Yazın kıymetini bilelim de, ama bir daha kış gelince özellikle kış gecelerin kıymetini bilme adına bir uyarı olsun şimdiden. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçen derste öğrendiğimiz şekliyle bize bir şey söyledi. Hatırlayın, en önemli soru şey aşı noktasında bir ders yaptık ve ben orada 3 madde söyledim. En önemlisini de öne aldım. 3 tane aşı neydi? Sorumluluk şuuru, adalet duygusu, itaat bilinci. Çocuklara vurulması gereken 3 tane aşı bu. Ama en önde ne vardı? Sorumluluk şuuru vardı. Onun arkasında adalet duygusu, onun altında da itaat bilinci. Bir şahıs üzerinden vereceğim örneğimi ve üçünün de karşılığını göreceğiz. Özellikle kız çocukları için. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızları, hepsi başımızın tacı, çok ciddi sıkıntılar çeken iman yolunda Zeynep anamız, hicretin nazlı gelini olan Rukiye anamız, anasının kızı Ümmü Gülsüm, babasının kızı Fatma anamız. Ben babasının kızındayım, oradan anlatacağım rivayeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle söylüyor: Binti Ebiha, babasının kızı, Ümmü Ebiha, babasının anası. İki ifade de Efendimiz'e ait. Bir de Ümmül Haseneyn var ki iki güzelin anasıdır. Bir de Zevcül Haydar var ki Haydar'ın da zevcesidir. Yani aslanın hanımıdır.
Aslanın hanımı da aslandır. Aslanın dişisi olmaz, erkeği olmaz. Aslan aslandır. İki aslandırlar onlar ve İslam tarihinde bambaşka bir kametle bize bambaşka şeyler söylerler. Onun hayatının üzerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sorumluluk şuurunu, adalet duygusunu ve itaat bilincini nasıl yerleştirdiğine bir bakalım. Ne diyor Ayşe anamız? O vallahi tam babasının kızıydı diyor. Herkes babasının kızıdır. Ama Ayşe anamızın başka bir söylemek istediği var. Nasıl? Onu siz diyor Medine'de arkadan görseydiniz gecenin karanlığında yürüyüşüyle, ellerini hareket ettirmesiyle, mübarek başını şöyle çevirmesiyle Resulullah zannederdiniz. Babasının kızı, sadece babasının kızı olması değil mesele. Neyi Ayşe anamız aktarmak istiyor? Fiziken de ona benziyor. Ahlak zaten ne demişti Efendimiz onun için? Fatıma benden bir parçadır. Parça bütünün aynısıdır. Parçaysa eğer aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına ait özellikler de onda vardır. Zaten Hazreti Fatma'yı işlediğimiz dersleri hatırlayın, bu sözleri hatırlayacaksınız. Sorumluluk şuurunun aşısını vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç yaşında aşı yapıyor Efendimiz sizce bu meselede? Öncesi var da bilinen bir rivayet söyleyeceğim size. 8 yaşında Fatma anamız. O günlerde Ali 13 yaşında. Ali'nin tablosunu aktardım size. Geçen ders anlattığım tablonun aynısı. Ney? Genel davetin ilk merhalesi olan Ebu Kubeys Dağı'nda ya da Safa Tepesi'nde Efendimizin akrabalarını toplayarak davet etme adına attığı o adım. O gün söylemediklerimi Hazreti Fatma'nın üzerinden şimdi söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topladı. Ve mübarek dilinden dökülen kelimeler. Ey Kureyş cemaati, ey Abdülmuttalip oğulları, ey Haşim oğulları, ey Zühre oğulları. Kim o? Efendimizin dayıları. Onları sayıyor. Sonra ey amcam Abbas diyor. Ey halam Safiye diyor. 8 yaşında kız çocuğu, ey kızım Fatıma diyor. Söz nedir arkasından? Nefsinizi Allah'tan satın almaya bakın. Babam Resulullah diye bana güvenme. Vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amca için aynısını söyleyecek. Hamza Abbas'a yeğenin peygamber diye güvenme. Senin içinde bir şey yok. Halasına aynı sözü söyleyecek. Bir sürü akraba var orada, başka halalar, başka amcalar, ama sanki her birisinden bir numune çekmiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kız içinde Fatma seçilmiştir ve Fatma içinde bu söz söylenmiştir. Bu nedir? Bu işte aşıdır. 8 yaşında baba kızına bu aşıyı yapıyor. Nedir bu aşı biliyor musunuz? Ben bizim dilimize biraz daha dönüştüreyim. Kızım, bu din senden bir şeyler bekliyor. Bugün Mescid-i Aksa böyleyse senden bir şeyler bekleniyor. Bugün bu topraklarda Müslümanların hali böyleyse senden bir şeyler bekleniyor. Sen saliha bir kadın olacaksın. Hedefin o, sorumluluğunu bil ve ben babanım diye bana güvenme. Kendi sorumluluğunu yerine getir ki Allah katında hesabın kolay olsun. Fatıma anamız alıyor alacağını. Alıyor da inşallah biz veriyoruzdur. Vereceklerimizi kızlarımız bizim üzerimizden alsın alacaklarını. Aldığını nereden öğreniyoruz? Abdullah İbni Mesud bize naklediyor. Nübüvvetin 5. ya da 6. yılı. Kaç yaşında Hazreti Fatma? 10 ya da 11 yaşında. Kabe'de namaz kılıyoruz. Resulullah da orada namaz kılıyor. O anda Mekkeliler şunu konuşuyorlar kendi aralarında. Bir deve kesilmiş, işkembesi hemen yakınlarda. Birbirleriyle alay ederek, şaka ederek
kim bu işkembeyi Muhammed'in boynunun üstüne koyar diye konuşuyorlar. Ukbe İbni Ebi Muayt ben diyor, yanına adamlarını da

alıyor, işkembeyi taşıyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken Efendimizin mübarek boynunun üstüne bırakıyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Biri haber mi götürdü yoksa babasının kızı çıktı geldi mi bilmiyoruz. Geldi. 10-11 yaşında bir kız çocuğu. Bir feryatla babasının üzerindeki o işkembeyi attı. Attıktan sonra babası kalktı, namazını bitirdi. Babasının üzerindeki o olumsuz şeyleri temizledi. O anda sarıldı, ağladı. Efendimiz de kızına sarıldı ama şu sözü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım dedi, üzülme. Allah babanı asla zayi etmeyecektir. Bu söz Hacer'in sözüdür. Bu söz Hatice'nin sözüdür. Şimdi bu söz Fatıma anamızın dilindedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne kadar dokunduysa o rahmet peygamberi ne yaptı biliyor musunuz? Allah'ım dedi, Kureyş'i sana havale ediyorum. 3 kez. Sonra dedi ki Abdullah İbni Mesud, bu işi yapan 7 isim vardı orada. 7 ismi teker teker saydı. Ben birini unuttum diyor. Ama 6 ismi bize söylüyor. Allah'ım Amr İbni Hişam'ı yani Ebu Cehil'i, Utbe İbni Rebi'a'yı, Şeybe İbni Rebi'a'yı, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı, Ümeyye İbni Halef'i, Umare İbni Velid'i sana havale ediyorum. Bakın yıllar sonra ne diyecek o büyük insan. Vallahi Bedir'de 6'sının da öldürüldüğüne şu gözlerimle şahit oldum. Allah Resulü havale edecek. Karşılık bu olacak. Ama orada özellikle bizim için konum o olduğu için Fatıma anamızın o kameti sorumluluk şuuru adına çok önemli bir şey söyler bize. Daha başka şeyler de var da zaman yeterli olmadığı için ben orayı geçeyim. Adalet duygusu noktasında sözü bir yere getireyim. Çok farklı bir örnek vereceğim size. Adalet duygusu için bugün de suistimal edilen bir nokta. Nedir o? Adamın babası ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah takdiri olmuş, ölmüş. Hanım, anası 20 yaşında, 25 yaşında. Ya da tersi, babası yaşıyor, anne babası ölmüş, annesi sağ. Özellikle kız çocukları biraz da duygusal oldukları için babamın üzerine evlenemezsin, annemin üzerine evlenemezsin diyerek ya babasının ya da anasının hayatının üzerine ipotek koyuyor. Ancak gelin, gelin de Fatıma anamızın adalet duygusu bu. Biz adalet deyince işte iki kişinin arasındaki hak hukuk aklımıza geliyor. Adalet meselesi bu. Orada bir insanın hakkı var. O hakkı yerine getirme adına bir gayret var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nübüvvetin 10. yılında Hatice anamızı Rahim-i Rahman'a yolcu ettikten sonra 2 sene dul kaldı. O 2 senenin sonunda Fatıma anamız, biraz önce size naklettim ya Osman bin Mazun, onun hanımı Havle binti Hakim ile bir araya gelip bir şey konuşuyorlar. Nedir biliyor musunuz konuştukları mesele? Resulullah'ın evlendirilmesi. Demiyor Hazreti Fatıma, anamın üzerine kadın mı olur? Ne diyor? Anamın değeri başka ama burada bir hayat var söz konusu olan. O hayatın devam edebilmesi için bu zaruri bir şey. Öyleyse eğer ben bu konuda bana düşen sorumluluğu yerine getirmeliyim. Ve gerçekten de Fatma annemiz bu konuda gayret ederek Havle binti Hakim'in de teşvikleriyle bir şekliyle öncülüğüyle Sevda binti Zem'a ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik meselesini gerçekleştiriyor. Adalet duygusu adını alıyor musunuz alacaklarınızı? Alın. Gelin itaat bilincine. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin benden bir parçadır dediği Hazreti Fatma'nın itaat bilinci noktasında özellikle babasından aldığı aşıya.

Müslim onlarca hadis kitabında Hazreti Ali'nin diliyle nakledilen bir rivayet. Büyük ihtimalle dönem Hayber'in sonrasıdır. Medine'ye epey köle gelmiş, esirler gelmiş. Efendimiz de kim istiyorsa veriyor, kim istiyorsa veriyor. Ali diyor ki Hazreti Fatıma'ya, git diyor babana, babana böyle bir talep bir ilet. Bak senin ev işleri ağır, sorumlulukların fazla. Bir tane hizmetli versin sana, hiç değilse biraz yükünü hafifletsin. Varıyor eve. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evde yok. Ayşe anamız soruyor niye geldin diye. Geliş amacını söylüyor. Ayşe anamız diyor ki tamam diyor, sen git. Baban gelince ben söylerim, artık o ne gerekirse onu yapar. Gönderiyor Ayşe anamız Hazreti Fatma'yı. O günün gecesidir. Vakit ilerleyen bir vakittir. Fatıma anamız yatakta, Hazreti Ali yatakta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o evin önünde. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor. Yataktan kalkmak istiyorlar. Bırakmıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kızının ve oğlunun, Ali onun oğludur biliyorsunuz, kızının ve oğlunun tam ortasına uzanıyor. Hatta Hazreti Fatma anamız olayı bize aktarırken şöyle bir ayrıntı da aktaracak. Babamın ayağı benim ayağıma değdiği anda ben babamın soğukluğunu, ayağının soğukluğunu ta yüreğimin derinliğinde hissettim. Sonra Efendimiz birkaç dakika konuşmuyor. Ondan sonra sözü nereden açıyor biliyor musunuz? Tam hadis kitabında, kitaplarında geçtiği gibi size okuyayım. Ya Fatıma, Allah'tan kork ve Allah'a karşı vazifende kusur etme. Allah'ın omuzlarına yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Söyledi. Allah hakkı, Allah'a itaat. İkinci sözü nedir Efendimizin? Kocana da daima sadık ve itaatkar ol, onun hakkını da gözet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızına bunu diyor. Sen kimin kızısın? Niye böyle davranıyorsun? Şöyle davran, böyle davran değil. Ne diyor? Allah hakkı ve Allah'a itaat, koca hakkı ve kocaya itaat. İtaat aşısını yapıyor. Bu bilinci sallallahu aleyhi ve sellem canından bir parça olarak bildiği ve nasıl sevdiğini söyledim az bir şey. Böyle bir sevgiyi yansıttığı kızına karşı söylüyor. İki şeyi söyledikten sonra söz şudur Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında. Kızım diyor, bugün Ayşe'nin yanına böyle bir taleple gelmişsin. Babanın sana vereceği hizmetli yok. Suffanın ehli açken baban asla sana hizmetli vermez diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim o gün olmasın. Huneyn'de elde edilen esir sayısı 6000. Ne olur bir tanesini kendi kızına verse. Ama yok, bir şey var orada, bir şey var. Çok önemli bir şey var. Peygamberler dinden konuşan insanlar, dinden geçinen insanlar değil. Hiçbir zaman onlar din kapısını geçim kapısı etmediler. Konuştuklarının karşılığında bedel isteyecekler. Var mı öyle bir şey? O peygamberler hepsine selam olsun. Ya çobandır, ya terzidir, ya marangozdur. Yani alınlarının teriyle geçinen insanlardır. Ve her daim veren insanlardır. Hiçbir peygamberi, hiçbir kavmin karşısında elini kendi nefsi için açtığını göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Her daim açılan ellere el uzatmışlardır. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. O ahlakı öğretecek kızına. Kızım yok diyecek. Kız yok denildikten sonra bir şey söyleyebilir mi? Ama söz gelecek. Sana istediğinden daha hayırlısını bildireyim mi? Bildir ya Resulallah. Bundan sonra yatağa yattığın zaman gecenin son tesbihatını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah. Bir rivayette 34'tür ama 33 daha sahihtir. 33 kere Allahu Ekber de. Dedi, söz bitti.
Peki Fatıma anamız bizim gibi baksa meseleye, baba ben senden ne istiyorum, sen bana ne veriyorsun dese, nedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Böyle bir şey demez ki, hikmet evinin kızı o. O şunu çok iyi biliyor. O kelimeler var ya, o kelimeler insana güçtür, kuvvettir, gıdadır, besindir, hatta istediği hizmetlidir. Ne diyor biliyor musunuz Fatma anamız? Vallahi diyor, o tesbihatı yapmaya başladıktan sonra evdeki işlerim hafifledi, bedenim kuvvetlendi. Neden? Çünkü öyledir. Neden savaş meydanlarında İslam mücahitleri Allah Allah derler, anlıyorsunuz değil mi? O kelime bedene de kuvvettir. Neden zorlandığınız bir şeyde siz ya Allah Bismillah diyorsunuz? Neden bir şeyle karşılaştığınız zaman Allahu Ekber diyorsunuz? Her bir söz sadece dilinizden çıkmasıyla mesele kalmıyor. O söylediğiniz söz bedeninizin güçlenmesine de en önemli vesile oluyor. Hazreti Fatıma anamız bunu söylüyor. Hadis uleması da bu hadisi şerh ederken şöyle bir cümle bize söylüyorlar. Allah'ı zikretmek insanın kalbine rahatlık verdiği gibi cesedine de güç verir. Yani bedenine de güç verir. Allah bizim dilimizden de düşürmesin inşallah. Hazreti Ali'nin ondan sonraki sürecini biliyorsunuz. Hayatının sonuna kadar o tesbihatı çıkarmamıştır hayatından. Ve rivayeti bize aktarırken şöyle bir şey kullanacak. Vallahi diyecek, şu ana kadar bir gece olsun terk etmedim. Hazreti Ali yeminle bir şey söylüyor. Cemaatten biri diyor ki, Ali diyor, sen çok şeyler gördün. Savaş gecelerinde de yaptın mı bu işi? Vallahi yaptım diyor. Birisi herhalde daha da somutlaştırmak istiyor mesela, Ali diyor, Allah aşkına söyle, Sıffın gecesinde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Vallahi yapmıştır. İhsan şuurunun kahramanı olan o büyük insan. Hazreti Ali bu meselede yakin çizgisini nasıl eriştiğini zaten bize söylüyor. O ihsan şuurudur. Bu da o şuurun bir gereğidir. O hikmet evinden size son bir örnek söyleyeyim. Sözlerimi de onun üzerinden toparlayayım zaten. Bir gün yine evde bir şey kalmamış. Ali diyor ki, git diyor babanın evine bir şeyler iste diyor. Halimiz ortada, çoluk çocuk aç. O anda da Efendimiz aleyhissalatü vesselam annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamızın evinde kapı çalınıyor. Efendimizin hallerine bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Açın açın o kapıyı, bu kapıyı çalış, Fatma'nın çalışıdır. Kurban olduğumuz. Zihninde tutmuş bunları. Aynı şeyi Hatice anamızın kız kardeşi olan Hale binti Ebu Hale için de söylüyor biliyorsunuz. Hale aynı şeyi yaptığı zaman, kapıyı çaldığında Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun için de onu söyleyecektir. Bu kapı çalış, Hale'nin kapı çalışı diyecektir. Açılacak, Fatma anamız geliyor, oturuyor Efendimizin yanında. O öncesini anlatmıyorum, nasıl sevdi, nasıl ona yerini verdi, söyledim onları. Dakikalar geçiyor, bir şey söyleyemiyor. Çünkü parçadır o, aynen o bütün gibi, ikisine de can feda. Hiçbir şey istememiş ki nefsi için. Fatıma anamız da isteyemiyor. Ne diyor biliyor musunuz orada? Hikmet evinin kızı. Babacığım diyor, meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tesbihtir. Peki insanların gıdası nedir? Efendimizin gözleri dolu dolu oluyor. Kızım diyor, vallahi bir aydır babanın evinde de yemek yok. Sallallahu aleyhi ve sellem anlamış. Bir aydır babanın evinde de ateş yanmadı diyor. Ama diyor, falanca yerde Suffa ashabı için gönderilen birkaç tane geçi var. İstersen git oraya onlardan al birini. İstersen ben ondan daha hayırlısını sana söyleyeyim. Söyle baba diyor, hayırlısını söyle diyor. Hayırlısı söylenecekse ne olduğu belli, biraz önceki rivayette olduğu gibi. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cebrail bana geldi ve bana dedi ki, şu beş kelime ile dua edersen

0: Sen Allah o dualarını boşa çevirmeyecek. Yani o dualar müstecap olacak. Allah katından karşılık bulacak. Ey ilklerin ilki, ey sonuncuların sonu, ey kuvvet sahiplerinin en güçlüsü, ey düşkünlerin en şefkatlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi. Sen bu kelimelerle artık ne istersen iste diyor. Alıyor kelimeleri, geliyor Ali'nin yanına. Ali soruyor, diyor ki ne oldu? Ali diyor, dünya için gittim, ahiret için döndüm. Babam bana şu kelimeleri öğretti. O kelimeleri Hazreti Ali'ye öğretince, desene diyor, bugün bizim için en hayırlı gün oldu. O da aynı şeyleri kavrayarak hayatına aktarma konusunda gayret içerisinde olan birisidir. Aziz kardeşlerim, Hazreti Fatma'nın üzerinden siz alacağınızı alın. İtaat şuuru noktasında da, gerçekten sorumluluk meselesinde de, adalet duygusu meselesinde de, bir kız babası olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı o adımlar bizlere de örnek olmalı, bizlere de rehber olmalı. Eğer bu adımlar atılırsa karşılığı nedir? Nedir? Cehennem siperi, cennet vesilesidir. Allah bizleri de inşallah o bahtiyarlardan eylesin. Cenab-ı Hak bu güzellikleri anlayıp hayatlarımıza aktarma konusunda güç ve kuvvet bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine,
12: mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine

0: vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz. Utbe, Utebe, dikkatle dinleyin beni. Derhal gidip nişana attığınızı, onun kızları Rukiye'yi de, Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz.
2: Ne biçim adamsın sen? Kendine gel. O senin yeğenin.
3: Yeğenimmiş. Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz.
4: Hanginiz az önce boğazlanan devenin işkembesini getirip de o secdeye kapandığında üstüne koyan ha?
5: Sen Amr bin Hişam, sen Ukbe ve sen Ümeyye. Bir de bu kavmin şereflileriyiz diye övünürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede?
6: Asıl adıyla Ebul Hakem ama Müslümanlar arasında bilinen adıyla Ebu Cehil, insanları tehdit etme görevini üstlenmişti. Herkese ayrı tehditler yağdırıyordu. Eğer itibarlı biri İslam'a girmişse ona gider ve şöyle derdi.
4: Sen, senden daha hayırlı olan babanın dinini bırakıp onun fikrini hişe saydın ve şerefini düşürdün öyle mi? Andolsun biz de seni ahmaklardan kabul edeceğiz. Seni hişe sayacağız ve şerefini kaybedeceksin.
6: Eğer Müslüman olan, ticaretle uğraşan bir kimseyse ona şöyle diyordu.
4: Vallahi ticaretin durgunlaşacak. Kazancın azalacak. Seni iflas ettireceğiz.
6: Müslüman olan kişinin herhangi bir dayanağı yoksa, fakirse veya köleyse öldürülmesi gerekiyordu. Ama ölümünün kalanları korkutması gerekirdi. Bu yüzden kolay bir ölüm değil, acılar içinde olması gerekirdi. Yasir ailesi de bunlardan biriydi.
0: 10. Bölüm.
6: Kureyş müşrikleri Müslümanları dinlerinden döndürmek için onlara akıl almaz işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ramda adı verilen taşlık bir bölge vardı. Güneş yükseldiğinde buradaki taşlar iyice ısınır, adeta bir fırına dönerdi. Mahsum oğullarının azılı müşrikleri burada köle olan Müslümanlara eziyet ediyorlardı. 70'ine merdiven dayamış olan köle Yasir, eşi Sümeyye, oğulları Abdullah ve Ammar işkence görmekteydi. Tam bu esnada Resulullah geldi.
4: Hah! İşte başınıza bu belayı saran kişi de geldi.
6: Peygamberimiz onların bu halini görünce çok üzüldü. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir, dedi ve şöyle ekledi. Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et. Müşrikler İslam'ı seçen esirleri

0: kimi zaman kızgın demirlerle dağlar, kimi zaman su dolu bir kaba başlarını sokarak boğulmasına yakın çıkarır, kimi zaman da kızgın taşların altında ezerek onlara işkence ederlerdi. Bundan sıkıldıkları veya yoruldukları zaman bu işi bırakır ama asla merhamet göstermezlerdi. Yaşı ileri olan Yasir bu işkencelere dayanamayıp ruhunu teslim etti. Fakat bu ölüm müşriklerin kinini söndürmemişti. Sıra yaşlı ve zayıf bir kadın olan Sümeyye'deydi. Sümeyye'nin sahibi bu görevi yeğeni Ebu Cehil'e devretmişti.
1: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
2: La ilahe illallah.
1: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek. Muhammed'e inanmadığını söyle kurtul bu eziyetten.
2: Muhammed ancak Allah'ın elçisidir.
1: Sen Muhammed'in cemaline aşık olmuşsun. Onun için fazla yaşlı değil misin?
2: Yaklaş. İstediğini söyleyeceğim.
1: Geldim. Hadi söyle diyeceğini. Lanet kadın.
2: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
1: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
2: La ilahe illallah.
3: Anne.
0: Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri oldular. Ammar gözleri önünde anne ve babasının öldürülmesine dayanamayarak onların, müşriklerin istediklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ancak yüreğine bir kor düşmüştü. Peygamberimizin yanına koştu. Peygamberimiz Ammar'la karşılaştığında onun sırtında yanık, vücudunda ise kamçı izleri vardı. Onu bu acılar içinde görmeye dayanamadı. Ammar, şükür ki kurtulmuşsun, dedi.
4: Vallahi kurtulmadım ya Resulallah.
0: Peygamberimiz ona niçin böyle dediğini sordu.
4: Beni senden vazgeçmeye mecbur bıraktılar. Lat ve Uzza'nın senin dininden hayırlı olduğunu söyledim.
0: Peygamberimiz Ammar'a bunları söylerken kalbindeki hislerin nasıl olduğunu sordu.
4: Kalbim imanla doluydu. Dinime bağlılığım demirden daha sağlamdı. Ama annemle babamı gözlerimin önünde öldürdüler ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, üzülme. Sen tepeden tırnağa imanla doluydun. Onlar yine böyle işkence ederlerse yine söyle ve ellerinden kurtul, dedi. Ammar bin Yasir hakkında Nahl suresinin 106. ayeti nazil oldu. Rabbimiz şöyle diyordu. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Hazreti Ebubekir zengin bir tüccardı. Çok merhametliydi. İşkence gören esirleri satın alıp özgürlüğüne kavuşturuyordu. Bu duruma şahit olan babası bundan rahatsızdı.
5: Oğlum, son günlerde birçok köle aldığını duydum. Aldıklarının çoğu zayıf ve güçsüz. Sen akıllı bir tüccarsın. Neden daha genç ve daha güçlülerini tercih etmiyorsun?
6: Baba, ben onları kendime hizmetçi olarak almıyorum. Onlarla aynı Allah'a iman ettik. Ve onlar bu sebeple eziyete uğruyorlar. Benim derdim onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak.
5: Olacak şey mi? Bir köle ne kadar dinara mal olur bilmiyor musun? Azat etmek için mi alıyorsun? Bu ne saçmalık?
6: Benim gayem Allah'ın rızasını kazanmak baba.
7: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
8: Ne diyorsun?
7: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
6: Bekle, hemen geliyorum. Bunu al ve Ümeyye'ye git. Parayı görünce dayanamaz. Ne isterse ver, Bilal'i kurtar onun elinden.
7: Hemen gidiyorum.
5: Ölümün

0: Bu köle için iyi bir para. Zaten artık işe yaramaz.
1: Kölelerimize göre esirler cezalandırılırken satılamaz.
0: Bu artık yaşayan bir köle değil. Canı çıkmak üzere. Al götür onu. Benim için karlı bir alışveriş oldu.
2: Hadi Bilal, ses ver lütfen, iyi misin? Hadi.
3: Allah birdir.
2: Gel kardeşim, gel. Sarıl bana. Biraz su vereyim sana. Al iç.
4: Allah'ım, bu zalimlerin elini bırakma kimseyi.
5: Yeni bir dinin ortaya çıktığı tüm Arabistan'da duyulmuş, insanlar peygamber olduğunu söyleyen bu zatı merak eder olmuşlardı. Bunlardan biri de Defs kabilesinin meşhur şairi Tufeil'di. Vakit kaybetmeden Mekke'ye geldi. Fakat yolda bu adamın sihirli sözler söylediğine ve insanları büyülediğine dair sözler ulaştı kulağına. Ve kendini korumak maksadıyla kulaklarına pamuk tıkayarak onu görmenin mantıklı olduğunu düşündü. Kâbe yakınlarında bir yere oturarak geleni gideni izlemeye başladı.
2: Şuradan geleni geçeni görebiliyorum. Oturup bekleyelim bakalım istediğimi bulabilecek miyim? Şuradaki adam değişik bir ibadet sergiliyor. Hem eğiliyor hem secde yapıyor. Bu nasıl bir ibadet? Şimdi de Kabe'yi tavafa başladı.
6: Hey Muhammed, bugün gökteki Rabbin neler fısıldadı sana?
2: Aradığım adam bu olmalı. Yakınlaşıyor. Kulaklarımı tıkayım ki bana büyüsü tesir etmesin. Aman Allah'ım. Yine de duyuyorum söylediklerini. Kulaklarımı tıkamam bir işe yaramadı. Ey Tufeil, Devs kabilesinin büyük şairi Tufeil, sen neden korkuyorsun? Onca şiir dinledin, onca şiir yazdın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Bir dinle bakalım. Yanlış şeyler diyorsa kabul etmezsin. Ama ya gerçekten peygamberse?
5: Tufeil peygamberimizin yanına geldi. Onunla tanıştıktan sonra İslamiyetle ilgili sorular sordu ve Müslüman oldu. Sonraki yıllarda kulağına pamuk tıkayarak Kabe'ye gelişini tebessümle hatırlayacaktı. Resulullah ondan kabilesine dönerek İslam'ı anlatmasını istedi. O da büyük bir aşkla kavminin yanına döndü ancak kimseden olumlu bir cevap alamamıştı.
2: Ya Resulallah, kavmim iflah olmaz bir kabile. İnanmamakta direniyorlar. Dua et de Allah onları helak etsin.
5: Peygamberimiz onun bu isteğini gülümseyerek karşıladı ve beddua etmenin kötülüğünü anlattı. Sabrederek kavmini İslam'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Tufeil'in artık ağır bir görevi vardı. Azimle bu işe devam etti ve onun sayesinde pek çok Devsli Müslüman oldu. Müşriklerin gayesi insanları korkuyla bu dinden döndürmekti. Ancak kimsenin inancını değiştiremiyorlardı. Üstelik günden güne sayıları çoğalıyordu. Bu durum Kabe'ye putları ziyarete gelen hacıların azalmasına, dolayısıyla kazançlarına zarar verebilirdi. Durumu Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler ve ona, "Kardeşinin oğluyla aramızda hüküm ver," dediler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimizi çağırttı ve konuşmaya başladılar.
7: "Bunlar senin kavmendendir. Senden anlayışlı olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme."
5: Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar şöyle dediler.
8: "Bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım."
5: Bunun üzerine peygamberimiz, "Söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söylemeye ne dersiniz?" dedi. Bunu duyan Ebu Cehil atıldı.
9: "Babana rahmet. Elbette. Onu, hatta 10 katını bile söyleriz."
5: Peygamberimiz, "Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur deyin," buyurdu.

0: Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın, bu adamla anlaşamayacağız.
1: Müşrikler bu sefer daha sert bir dille Ebu Talib'e yeğenine sahip olmasını, yoksa işin farklı boyutlara varacağını söylediler. Ebu Talib yeğenini karşısına alıp şöyle dedi.
2: Dinle Muhammed, bana da kendine de acı. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler.
1: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi. Yeğeninin üzüntüsüne dayanamayan Ebu Talib'in ağzından şu cümleler döküldü.
2: Gel kardeşimin oğlu, gel. İstediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim etmem. Hiçbir şey de beni sana destek olmaktan alıkoyamaz.
1: Amcasının bu desteğiyle Peygamberimizin yüreği ferahlamış, yüzü tekrar gülmüştü. Ancak müşriklerin onunla ilgili daha pek çok planı vardı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Hayat bir çiçek oluyor, neşelendiriyor evlerimizi. Hayat bir selamlaşma oluyor, ferahlatıyor gönüllerimizi. Hayat bir güzellik yapıyor, bayram oluyor. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayat-ü Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: İsrailoğullarının büyük alimlerinden Zeyd bin Sune'nin Müslüman olması. Zeyd bin Sune şöyle anlatıyor. Allah Teala hidayetimi dilediğinde ben şu iki alamet hariç peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed'de buldum. Onların da Muhammed'de olup olmadığını daha tecrübe etmedim. Halimliği cehaletini geçecektir. Ona karşı yapılan cehaletler onun halimliğini artıracaktır dedim. Bunları da şu olayda buldum. Hazreti Peygamber bir gün hanımlarının hücrelerinden çıktı. Beraberinde Ali bin Ebi Talip de vardı. O esnada devesinin sırtında Bedevi'ye benzer bir kişi Hazreti Peygamber'e yaklaşarak şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Benim birkaç adamım vardır. Falan kabilenin falan köyündendirler. Müslüman oldular. Ben onlara eğer Müslüman olursanız Allah size geniş rızık verecektir dedim. Fakat yağmur yağmadığı için şimdi onlar şiddet ve yokluk içinde kıvranıyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Onlar bir ümit için İslam'a girdiler. Korkarım ki yine bir ümit için ondan çıkmış olacaklar. Eğer onlara yardım olarak bir şey göndermeyi uygun görürsen onu götürelim dedi. Hazreti Peygamber yanındakine baktı. O, ey Allah'ın Resulü, elimizde ondan hiçbir şey kalmadı dedi. O esnada ben Hazreti Peygamber'e yaklaştım ve şöyle dedim. Ey Muhammed, falan kabilenin bostanındaki bazı hurmaları belli bir zamana kadar bana satabilir misin? Hazreti Peygamber, falan bahçenin belirli hurmaları şeklinde tayin edilmeksizin olabilir dedi. Ben de evet öyle olsun dedim. Böylece falan bahçenin hurmaları şeklinde tayin yapmaksızın Hazreti Peygamber benimle alışverişe girdi. Ben de kemerimi açtım, ona 80 miskal altın verdim. Karşılığında falan zamanda bana şu kadar hurma vereceksin diye şart koştum. Hazreti Peygamber benden aldıklarını o kişiye verdi ve şöyle buyurdu. Bunu adaletle onlara dağıt ve onları kurtar. Hurmalarımı almama 2-3 gün kala Hazreti Peygamber dışarı çıkmıştı. Beraberinde Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ile daha başka sahabeler de bulunuyordu. Bir cenazenin namazını kıldıktan sonra oturmak üzere duvara yaklaştı. Yanına vardım ve onun yakasına yapıştım. İç gömleğinin ve abasının yakasını tuttum. Ona çok sert baktım ve şöyle dedim. Ey Muhammed! Niçin benim hakkımı vermiyorsun? Allah'a yemin ederim ki siz Abdülmuttalib oğulları ancak borcunuzu geciktirmekle tanınmışsınızdır. Zeyd bunları Hazreti Peygamber'i kızdırıp kızgınlığın onda ne tür bir etki yaptığını denemek için söylüyordu. Yoksa Hazreti Peygamber'in borcunu geciktirmesi söz konusu değildir. Andolsun sizinle alışveriş yapanlar bunu bilirler dedim. O esnada Ömer'e baktım. Gözleri bir iyi şeklinde yuvalarında dönüp duruyordu. Sonra bana şöyle bir baktı ve dedi ki, ey Allah'ın düşmanı, şu anda duyduklarımı sen Allah'ın Resulüne mi söylüyorsun? Bu gördüklerimi sen Resulü

0: Allah'a mı yapıyorsun? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer fevd olmasından korktuğum bir şey olmasaydı, bu kılıcımla kafana vururdum. Hazreti Ömer'in fevd olmasından korktuğu şey, Zeyd'in Hazreti Peygamber'e imanı meselesidir. Hazreti Peygamber ise bana sükunet içerisinde baktı ve, "Ey Ömer, benimle Zeyd bundan başkasına daha muhtaçız. Bana borcumu güzelce eda etmemi, Zeyd'e de borcunu daha güzel bir şekilde takip etmesini tavsiye etmen gerekirdi. Ya Ömer, Zeyd'i götür ve onun hakkını ver. Korktuğun şeyden dolayı da ona fazla olarak 20 sağ hurma daha ver," dedi. Ömer beni götürdü, hakkımı verdi. 20 sağ hurmayı da ilave etti. Ben ona bu fazlalığın ne olduğunu sordum. Ömer şöyle dedi: "Hazreti Peygamber korktuğum şeyden dolayı bunu sana kefaret olarak vermemi istedi." Ona, "Ey Ömer, sen beni tanıyor musun?" diye sordum. Ömer, "Hayır," diye cevap verdi. "Ben Zeyd bin Suneyim," dedim. Bunun üzerine Ömer, "Yahudilerin büyük alimi olan Sune öyle mi?" dedi. "Evet," dedim. Ömer, "O halde bunları Allah'ın Resulüne niçin yaptın?" dedi. Ona şöyle cevap verdim: "Ey Ömer, peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed'in yüzünde gördüm. Ancak şu iki alamet vardır ki onları Muhammed'de görememiştim. Halimliği, cehaletini geçecektir. Ona karşı işlenen cehaletler ancak onun hilmini artıracaktır. İşte bu hadiseyle onun ikisini de denemiş oldum. Ey Ömer, seni şahit kılıyorum ki ben Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyorum. Ve yine seni şahit tutarım ki malımın yarısı, ki ben bütün Yahudilerden daha zenginim, tüm Müslümanlara sadaka olsun," dedim. Ömer, "Müslümanların tamamına değil, bir kısmına de. Çünkü sen hepsine mal yetiştiremezsin," dedi. Ben de onun dediği gibi bir kısmı için sadaka olduğunu söyledim. Ömer'le birlikte Hazreti Peygamber'in yanına döndük. Burada ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim," dedim ve Hazreti Peygamber'e iman ettim. Hazreti Peygamber'i tasdik edip ona biatta bulundum. Amr İbn As'ın Müslüman olması. Amr İbn As şöyle anlatıyor: "Biz Ahzab gününde Hendek Savaşı'ndan Mekke'ye döndüğümüzde Kureyş'ten benim gibi düşünen bazı kimseleri bir araya getirdim. Onlar beni dinlerlerdi. Onlara, "Biliyorsunuz ki Muhammed'in işi gittikçe kuvvetleniyor. Hem de korkunç bir şekilde güçlenmektedir. Ben bu konuda bir şey düşünüyorum. Acaba siz ne dersiniz?" diye sordum. Onlar da, "Görüşün nedir?" dediler. Ben de, "Beraberce gidelim Necaşi'ye sığınalım. Onun yanında olalım. Eğer Muhammed bizim kavmimize galip gelirse biz Necaşi'nin yanında kalırız. Ve onun ellerinin altında olmamız Muhammed'in elinin altında olmamızdan daha sevimli gelir bize. Eğer kavmimiz galip gelirse zaten biz o kimseleriz ki kavmimiz bizi tanıyor. Onlardan bize ancak hayır gelebilir," dedim. Arkadaşlarım bunun tek görüş olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben, "O halde Necaşi'ye vereceğimiz hediyeleri derleyiniz," dedim. Hicaz bölgesinden Necaşi'nin hoşuna gidecek hediyelerin başında tabaklanmış deri malzemeleri vardı. Biz ona birçok deri topladık. Sonra Mekke'den çıkarak Necaşi'ye vardık. Ant içerim, biz onun yanındayken Amr bin Ümeyye Eddamri Necaşi'ye geldi. Hazreti Peygamber Amr'ı Necaşi'ye Cafer ve arkadaşları için göndermişti. Amr, Necaşi'nin yanına girdi, sonra da çıktı. Arkadaşlarıma dedim ki, "Bu zat Amr bin Ümeyye'dir. Eğer Necaşi'nin yanına girip de onu bana teslim etmesini istesem, o da onu bana verse, onun boynunu vursam. Bunu yaptığım takdirde Kureyş kendilerine bir mükafat verilmiş gibi kabul ederler. Çünkü ben Muhammed'in elçisini öldürmüş oluyorum." Böylece ben Necaşi'nin huzuruna girdim. Daha önce yaptığım gibi secde ettim. O da, "Dostum Amr'a merhaba," dedi. "Bana memleketinden bir hediye getirdin mi?" Ben de, "Evet," dedim. "Ey kral, sana birçok deriler getirmişimdir." Sonra o derileri Necaşi'ye takdim ettim. Hoşuna gitti. Bunlar onun arzu ettikleriydi. Sonra dedim ki, ey kral, ben yanından çıkan bir kişi gördüm. O bize düşman bir kişinin elçisidir. Onu bana ver ki öldüreyim. Çünkü o bizim eşrafımızdan, ileri gelenlerimizden birçok genci öldürmüştür. Amr diyor ki, Necaşi son derece öfkelendi. Sonra elini uzattı, eliyle burnuma vurdu. Zannettim ki burnumu kırdı. Eğer yer açılsaydı korkudan girerdim. Sonra dedim ki, ey kral, eğer hoşuna gitmeyeceğini bilseydim, bunu senden istemezdim. Necaşi, kendisine Musa'ya gelen en büyük namusun, yani Cebrail'in geldiği bir kişinin elçisini sana vermemi nasıl isteyebilirsin? Amr dedi ki, ey kral, gerçekten böyle midir? Necaşi, azap olasıca ey Amr, beni dinle de ona tabi ol. Çünkü o, Allah'a yemin ediyorum, hak üzerindedir ve kendisine mukavemet edenlere, tıpkı Hazreti Musa'nın Firavun ordusuna galip geldiği gibi galip gelecektir, dedi. Ben, o halde onun namı hesabına İslam üzerine benimle biat eder misin, dedim. Necaşi, evet, dedi ve elini uzattı. İslam üzerine Necaşi'ye biat ettim. Sonra arkadaşlarımın yanına çıktım. Fikrim daha öncekine göre değişmişti. Müslüman olduğumu arkadaşlarımdan gizledim. Sonra Hazreti Peygamber'e doğru Müslüman olmak için yola çıktım. Yolda Halid bin Velid'e rastladım. Bu hadise Mekke fethinin biraz öncesindeydi. O da Mekke'den geliyordu. Ona, ey Eba Süleyman, nereye gidiyorsun, dedi. Andolsun iş açığa çıkmış ve başarıya ulaşmıştır. Kesinlikle o kişi peygamberdir. Gideceğim ve Müslüman olacağım. Sen daha ne zamana kadar inat edeceksin, dedi. Ben de ona, andolsun ben de ancak Müslüman olmak için geldim, dedim. Halid'le beraber Medine'ye, peygambere vardık. Halid, benden önce Müslüman oldu, biat etti. Sonra ben, ey Allah'ın Resulü, ben geçmiş günahlarımın affedilmesi üzerine, ki gelecekleri de bilmiyorum, seninle biat ediyorum, dedim. Hazreti Peygamber, ey Amr, biat et ki İslam'dan önceki bütün günahları silip süpürür. Hicretten önceki her şeyi hicretin sildiği gibi, dedi. Ve Resulullah'a biat ettikten sonra geri döndüm.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mütealsin sen. Mütealsin ki her yücelik senden. Sen yüceltmezsen her şey alçalır, öteler sende saklıdır. Akıl ve idrak seni anlamaktan uzaktır.
3: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Halid bin Velid'in Müslüman oluşu. Halid bin Velid şöyle anlatıyor. Allah bana hayrı irade ettiği zaman kalbime İslam'ı attı. Aklım başıma geldi. Dedim ki, bütün bu savaşlarda Muhammed'in karşısında çarpıştım. Hangi savaşa girmişsem neticede faydasız bir işin peşinde olduğumu idrak ettim. Ve Muhammed mutlaka galip gelecektir kanaati de bende yerleşmiştir. Hazreti Peygamber Hudeybiye'ye geldiğinde müşriklerden oluşan bir süvari birliğiyle beraber çıktık. Gassan denilen yerde Resulullah'la karşı karşıya geldik. Onun karşısında durduk. Ona taarruz etmek istedim. O, ashabına öğle namazını kıldırıyordu. Onlara hücum etmek istedik. Fakat kalbimize bu azim de gelmedi. Bu da hayırlı oldu. Peygamber bizim niyetimizi anlamış olacak ki, ashabına ikindi namazını korku namazı olarak kıldırmıştı. Bu da bizim kalbimize ayrı bir etki yaptı. Ve dedim ki, herhalde Allah tarafından taarruz etmemize izin verilmedi. O bizim yanımızdan uzaklaşarak üzerinde bulunduğumuz yolun sağ tarafına yöneldi. Kureyşlilerle Hudeybiye'de barış yapıp, Kureyşliler de onu Kâbe'yi ziyaret etmekten men edince, kendi kendime dedim ki, o halde ne kaldı, nereye gideyim, Necaşi'ye mi gideyim? Muhammed'e tabi olmuş arkadaşları onun yanında emin bir şekilde yaşıyorlardı. Herakle mi gideyim? Dinimden çıkıp Hristiyanlık veya Yahudiliğe girmek durumunda kalırım. Arap olmayan bir milletin içinde duracağım. Benimle beraber kalan aile efradımla evimde yaşayacağım. Ben bu haldeyken Hazreti Peygamber hükme bağlanan umre için Mekke'ye geldi. Ben Mekke'den ayrıldım. Onun Mekke'ye girişini görmedim. Kardeşim Velid bin Velid onunla beraberdi. O da hükme bağlanan umreye gelmişti. Beni aramış, bulamayınca bana bir mektup bırakmıştı. Mektupta şöyle yazıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bundan sonra senin aklın olduğu halde İslam'ı bir türlü anlamayışına hayret ediyorum. Bundan daha hayret verici bir şey görmedim. İslam gibi bir dini senin gibi bir insan nasıl tanımaz? Allah'ın Resulü seni benden sordu. Halid nerede? Dedi. Ben de dedim ki Allah onu getirir. Hazreti Peygamber bana dedi ki, Halid gibi bir insan nasıl İslam'ı tanımaz? Eğer bu çalışmasını, cihadını Müslümanlarla beraber yapsaydı, onun için daha hayırlı olurdu. Elbette onu başkasına takdim ederdik. Ey kardeşim, öyleyse kaybettiğin şeyleri bari bundan sonra kazanmaya gayret et. Halid diyor ki, kardeşimin mektubu elime geçtiği zaman Medine'ye gitmek için daha süratli davrandım ve İslam'a olan rağbetim arttı. Resulullah'ın beni sorması hoşuma gitti. Rüyamda sanki dar ve kıtlık içinde olan bir memleketteydim. Orayı bırakıp yemyeşil ve geniş bir memlekete gittim. Medine'ye vardığımda dedim ki, bunu Ebubekir'e sorayım. Ebubekir bana, senin o çıkışın Allah'ın seni İslam'a hidayet etmesidir. O sıkıntıysa şirktir. Halid der ki, Hazreti Peygamber'e gitme kararını artık tamamen verdiğimde benimle beraber arkadaş olarak Peygamber'e kim gelecektir diye sordum. Saffan bin Ümeyye ile bir araya geldik. Ona, ey Eba Veyb, bizim durumumuzu görmez misin? Biz dişler gibiyiz, yani azız. Muhammed hem Araplara hem de Acemlere galip geldi. Eğer Muhammed'e gitsek de ona tabi olsak, ne güzel olurdu. Çünkü Muhammed'in şerefi bizim şerefimizdir dedim. O bu fikre şiddetle karşı çıkarak dedi ki, eğer benden başka bir kişi kalmasa dahi ben Muhammed'e ebediyen tabi olmam. Böylece ondan ayrıldım. Kendi kendime dedim ki, bunun babası ve kardeşi Bedir'de öldürüldüğü için kin besliyor. İkrime bin Cehl'e rastladım. Ona da Saffan'a söylediklerimi dedim. O da Saffan'ın dediği gibi dedi. Ona dedim ki, o halde benim böyle bir şey yapacağımı kimseye söyleme. Söylemem dedi. Evime vardım. bineğimin hazırlanmasını emrettim. Bineğimle çıkınca Osman bin Talha'ya rastladım. İçimden dedim ki, bu benim dostumdur. Umduğumu ona söylesem olmaz mı acaba? Sonra onun da atalarının öldürüldüğü hatırıma geldi. Söylemek istemedim. Sonra dedim ki, bana ne olacaktır ki? Ben şu saatte çıkıp gidiyorum. Ve ona durumun vardığı noktayı açtım. Biz deliğe tıkanmış bir tilki mesabesindeyiz. Eğer o deliğe bir kova su boşaltılırsa çıkacaktır. Ve ona daha önceki arkadaşlara söylediklerimin benzerlerini söyledim. O süratle tereddüt etmeksizin bana katıldı. Ona dedim ki, ben bugün erken çıkıp gitmek istiyorum. Benim bineğim de Fecci Menahe denilen yerdedir. Hazreti Halid der ki, benimle Osman bin Talha, Yecüc denilen yerde buluşmak üzere sözleştik. Eğer ben ondan önce gidersem, onu bekleyecektim. O da benden önce giderse beni bekleyecekti. Biz sabahın erken saatlerinde yola koyulduk. Yecüc'te sabah olmadan önce birleştik. Böylece El-Hide denilen yere varıncaya kadar gittik. Orada Amr bin As'ı gördük. Size merhabalar olsun dedi. Biz de sana da merhabalar olsun dedik. Amr, nereye gidiyorsunuz deyince, peki sen nereye gidiyorsun? Seni Mekke'den çıkaran şey nedir dedik. O, sizi çıkartan nedir diye sordu. Dedik ki, biz İslam'a gireceğiz. Muhammed'e tabi olacağız. Amr da, işte beni de buraya getiren budur dedi. Böylece arkadaş olarak biz Medine'ye vardık. Zerharra denilen yerde develerimizi çöktürdük, bağladık. Hazreti Peygamber'e haberimiz ulaştı. Bizim gelişimiz onu gayet sevindirmişti. Ben elbisemin elverişli olanını giydim. Sonra Hazreti Peygamber'e doğru gittik. Kardeşim beni karşıladı ve süratle davran, acele et. Çünkü Allah'ın Resulü senin gelişine haber almış, bundan da sevinmiştir. O sizi beklemektedir, dedi. Süratle geldik. Hazreti Peygamber'i gördüğümde yanına varıncaya kadar benim yüzüme tebessüm etti. Peygamberlik selamıyla onu selamladım. O da güzel bir yüzle benim selamımın karşılığını verdi. Dedim ki, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, gel dedi. Sonra da buyurdular. Hamd o Allah'a olsun ki sana hidayet etti. Ben daha önce de senin akıllı olduğunu biliyordum. Aklının seni hayra yönelteceğini umuyordum. Ben, ey Allah'ın Resulü, o harp sahalarında hakkı inkar etmek maksadıyla sana karşı savaştığımı gördün. Benim için Allah'a dua et, benim günahlarımı bağışlasın. Hazreti Peygamber, İslam, daha öncekini siler süpürür, dedi. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bunun için senden teminat isterim. Dedi ki, ey Allah'ım, Halid bin Velid nerede Allah'ın dininden insanları uzaklaştırmak, men etmek için süratle yürümüşse, hepsini onun için affet. Sonra Osman ve Amr, Resulullah'a geldiler, Allah'ın peygamberine biat ettiler. Halid diyor ki, bizim peygambere gelmemiz, hicretin 8. senesinde ve Safer ayındaydı. Andolsun

0: Hazreti Peygamber, ben iman ettikten sonra baş gösteren önemli bir meselede kimseyi bana tercih etmezdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için,

Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Halk müzikleriyle bayram neşesi. Programı hazırlayan ve sunan Hatice Uysal.

Evet değerli dinleyiciler, bu güzel günde sizlerle tekrar birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'da Türkülerle Bayram Neşesi programında. Bugün bayramın ikinci günü. Şu an radyoları başında bulunan bütün dinleyicilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz. Ve nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle ulaşmak dileğiyle diyoruz. Mikrofon başında Hatice Uysal. Değerli dinleyiciler, bugün büyük bir ihtimalle kurbanların çoğu kesildi. Genellikle bayramın birinci günü vazifemizi yerine getiririz. İkinci gün artık bayramlaşmalar, gezmeler başlar. Ama kesmeyen, belki kesemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlar da inşallah bugün ve yarın bu ibadetlerini yerine getirecekler sevgili dinleyiciler. Evet, bayram deyince insanlar biraz daha duygusallaşır sevgili dinleyiciler. Bütün güzelliklerin bir arada olmasını dilerler. Bizler de bu güzel bayram gününde türkülerle Anadolu'yu adım adım dolaşacağız. Neşemizi, sevincimizi, acımızı, hasretimizi birlikte paylaşacağız. Ve türkülerle bayram neşesini bulmaya çalışacağız. Ve dilerseniz türkü bayram deyince güzel bir türkü var sırada. Bugün bayram günüdür diyecek koromuz ve ardından tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler.

Efendim hep birlikte dinlediğimiz bu güzel türküden sonra türkülerle bayram neşesi devam ediyor. Bayram denilince insanların içini bir sevinç kaplar. Bayram deyince insanlar mutlu olmak ister. Çünkü bayram demek sevinmek, sevindirmek, mutlu olmak, paylaşmak demek. Kapıları açmak, özellikle gönül kapılarını açmak, bayramın mübarek olsun demektir değerli dinleyiciler. Hiçbir mazeret aramadan, hani telaşlar, hani iş güç, hani şartlar demeden, hani eski bayramlar demeden sevincimizi insanlarla paylaşmaktır. Bunun için bu bayramı birlikte yaşayacağız ve yaşatacağız. Bayram paylaşmak dedik. Kestiğimiz kurbanımızı, zamanımızı, nefesimizi, sıcaklığımızı, varlığımızı insanlarla paylaşacağız. Açılmamış kapıları açıp annem, babam, komşum, arkadaşım, eşim, yoldaşım, ben geldim diyeceğiz. Bayramlarda gurbet yolu beklemek zordur çünkü. Eğer bu bayramda hele hastaysanız, hele yoksulsanız, hele hele yalnızsanız, bayramda mutlu olmak çok daha zordur. Onun için gelin gönül kapılarımızı açalım, bayramı yaşamak isteyenlerle birlikte sevgimizi, dostluğumuzu, sıcaklığımızı, insanlığımızı paylaşalım. Tek başına bayram olmaz çünkü. Bayram eşle, dostladır sevgili dinleyiciler. Bayram paylaşmaktır dedik. Özellikle Allah-u Teala bu güzel günleri bizlere vermiştir ki insanlar birlikte olsunlar. Küsler barışsın, yalnızlıklar yalnızlıklarından kurtulsun diye. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sırada güzel bir gurbet türküsü var. Mehmet Erenler söyleyecek Çukurova yöresine ait bu güzel türküyü. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem, zülfü perişanım, kal melul melul. Kerem et aklından, çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul.

Evet değerli dinleyiciler, bu güzel türküden sonra sizlerle birlikteliğimiz türkülerle bayram neşesinde devam ediyor. Bayram dedik, zaman zaman neşeleneceğiz, zaman zaman hüzünleneceğiz. Her ne kadar mutlu olmak dedik ama bayramı yalnız geçirenler, gurbet yolu bekleyenler ve hasta yatağında yatanlar var. Onlar da bayramı yaşıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar ve sırada yine güzel bir türkü var. Biraz hüzünlü türkülerle başladık. İnşallah ileriki dakikalarda sevgili dinleyiciler sizleri biraz neşelendirmeye çalışacağız. Ve sırada korodan dinleyeceğimiz Divri yöresine ait güzel bir türkümüz var. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaçı aldın gülün nargını, gül alıp satmanın zamanı değil.

Değerli dinleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor. Bayram paylaşmak dedik, bayram nasip dedik, bayram kısmet dedik. Evet, kimin kısmetine, kimin nasibine neler düşeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Eskiler şöyle anlatırlar değerli dinleyiciler. Hindistan'da bir sucu boynuna asmış olduğu uzun bir sopanın uçlarına takmış olduğu iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabiliyormuş. Bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece 1,5 kova su götürebilmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı biraz utanç duymuş. 2 yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş. Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum. Neden diye sormuş sucu. Niye utanç duyuyorsun? Kova cevap vermiş. Çünkü 2 yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebildim. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamadın. Ve sucu şöyle demiş. Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş. Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark etmedin mi? Bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve onu değerlendirmemdir. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsledim. Sen böyle olmasaydın o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı. Hepimizin kendimize özgü kusurları vardır değerli dinleyiciler. Hepimizin yaptıkları ve yapamadıkları vardır. Hepimiz aslında birer çatlak kovayız. Kusurlarımızdan kesinlikle korkmayalım. Onları sahiplenelim ve kime niyet, kime kısmet diyelim. Evet, türkülerle bayram neşesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve yine sırada güzel bir türkümüz var.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada değerli dinleyiciler, Ürgüp yöresine ait güzel bir türkü var. Refik Başaran'dan alınan bu güzel türküyü Nida Tüfekçi seslendirecek. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratın acemi konağı tutmaz. Oğlun da çok küçük yerini tutmaz. Cemalım, Cemalım, algın cemalim. Alkanlar içinde kaldın cemalim.

Değerli dinleyiciler, Nida Tüfekçi'den dinlediğimiz Ürgüp yöresine ait bu güzel türküden sonra birlikteliğimiz devam ediyor ve dilerseniz şöyle Rumeli tarafına yolculuğa çıkalım ve sırada güzel bir türkümüz var. Rumeli yöresine ait grup Türkiye'den dinleyeceğiz. Drama Köprüsü.

Değerli dinleyiciler, hep birlikte dinlediğimiz Rumeli yöresine ait bu güzel türküden sonra yolumuz Kastamonu'ya doğru gidiyor. Evet, Kastamonu yöresine ait güzel bir türküyü dinleyeceğiz ama ondan öncesi öyküsünü dinlemeye ne dersiniz? Değerli dinleyiciler, Bolu Bey'ini hepimiz biliriz ve tabii ki Köroğlu. Ve benden selam olsun Bolu Bey'ine adlı bu güzel türkümüzün öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, Bolu Bey'i at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan Seyisi Yusuf'u güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra obanın birinde istediği gibi bir tay bulur. Ve bu tayı doğuran kısrak Fırat kıyısında otlamaktadır. Yusuf tayı sahiplerinden satın alır. Yavrunun şimdilik bir gösterişi yoktur. Hatta çok çirkindir. Ama ileride mükemmel bir köylan olacaktır. Yusuf bunu bilmektedir. Sevinerek geri döner. Bey bu çirkin ve sevimsiz tayı görünce çok kızar. Kendisiyle alay edildiğini zanneder. Yusuf'un gözlerine mil çektirir. Tayı da ona verir ve yanından kovar. Kör Yusuf köyüne döner. Olanı biteni oğluna anlatır. Bolu Bey'inden öç alacağını söyler. Ve baba oğul başlarlar tayı terbiye etmeye. Yıllar geçer, tay artık mükemmel bir küheylan olmuştur. Rüzgar gibi koşmakta, ceylan gibi sıçramakta, türlü savaş oyunu bilmektedir. Bu arada Kör Yusuf'un oğlu Ruşen Ali de büyümüş, güçlü, kuvvetli bir delikanlı olmuştur. O da her türlü şövalyelik oyunlarını öğrenmiş bir baba yiğit. Bir gece Yusuf düşünde Hızır'ı görür. Hızır ona yapacağı işi söyler. Hızır'ın önerisiyle baba oğul yola çıkarlar. Bingöl dağlarından gelecek üç sihirli köpüğü Aras Irmağı'nda beklerler. Ve bu üç sihirli köpükle Yusuf'un hem gözleri açılacak hem intikam almak için gereken kuvvet ve gençliği elde edecektir. Bunu bilen oğlu Ruşen Ali köpükler gelince babasına haber vermeden kendisi içer. Yusuf durumu öğrenince üzülür ama bir yandan da sevinir. Kendi yerine oğlu öcünü alacak bir bahadır olacaktır. Bu sihirli köpükler

ikisinden biri körün oğluna sonsuz yaşama gücü, biri yiğitlik, diğeri de şairlik bağışlamıştır. Bir süre sonra Yusuf oğluna öç almasını vasiyet ederek Allah'ın rahmetine kavuşur. Evet, oğlu Ruşen Ali dağa çıkar, gelen geçeni soyar ve ünü yayılmaya başlar. Kendisi gibi kanun kaçakları yanında toplanmaya başlarlar. Artık kör oğlu olmuştur. Bolu şehrinin karşısında Çamlıbel'de bir kale yaptırır. Küçük bir ordusu vardır. Çamlıbel'den geçen kervanlardan baş alır. Vermeyen kervanları soyar. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır. Bir gün güzelliğini duyduğu Üsküdar kasapbaşısının oğlu Ayvaz'ı kaçırır. Çamlıbel'e getirir ve evlat edinir. Başka bir gün Bolu Bey'inin bacısı Döne Hanım'ı kaçırır ve evlenirler. Aradan yıllar geçer. Bolu'yu basar, yıkar, yakar. Bolu Bey'inden babasının öcünü alır. Bolu Bey'i de kör oğluna karşı düzenler kurar. Bir defasında kör oğlunu başka bir seferde Ayvaz'ı yakalatır, zindana atar. Ama kör oğlu ve adamları her zaman hile ve cenkle kurtulurlar. Kör oğlu ara sıra Gürcistan, Çin gibi uzak ülkelere de seferlere çıkar. Yeni yeni serüvenlere atılır, büyük vurgunlar yapar. Bu arada küçük fakat heyecanlı birçok olay da geçer. Sonunda delikli demir dedikleri tüfek ortaya çıkınca eski bahadırlık geleneği bozulur. Dünyanın tadı tuzu kalmaz. Ve bir gün köroğlu beylerine dağılmalarını söyleyerek kırklara karışır ve kaybolur. Daha önceden Kırat'ta sır olmuştur. O Kırat ki nice yıllar olağanüstü bir güçle köroğluna hizmet etmiştir. Başka bir söylentiye göre değerli dinleyiciler, bir Yahudi bezirganın getirmiş olduğu tüfekle oynayan beyler birbirlerini öldürürler. Köroğlu buna üzülerek kayıplara karışır. Ve işte ardından bırakmış olduğu türkü. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden, gargı sesinden, dallar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Köroğlu düşer mi yine şanından? Çıkarır çoğunu er meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından. Çevrem dolu, şalvar ıslanmalıdır.

Evet değerli dinleyiciler, türkülerle bayram neşesi programında birlikteliğimiz devam ediyor ve sırada yine güzel bir türkümüz var. Tolga Sağ'dan dinliyoruz. Şu sazıma bir düzen ver, tellerde muradın alsın. Gel de beni bir tenhada bul, dillerde muradın alsın.

Ve değerli dinleyiciler, sırada hareketli bir türkümüz var. Tabii ki genellikle hareketli türkülerimiz Orta Anadolu'dan ve Niğde yöresinden bu güzel türkümüz. Ali Ercan'dan dinliyoruz. Yine yeşillendi Niğde bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan

0: teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
8: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
7: Kurban, her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban, İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyiciler, bayram sevinci, bayram neşesi inşallah evlerimizde devam ediyor. Belki şu an evlerinizde misafirlerinizle birlikte bize kulak misafiri oluyorsunuz. Bu arada dediğimiz gibi bayram neşe, bayram sevinç, bayram paylaşmak, bayram nasip, bayram kısmet. Ve bu arada bir kıssamızı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Hani zaman zaman bizler hesap yaparız, kitap yaparız ve sonunda hesabımız, kitabımız tutmaz. En sonunda kaderde, kısmette ne varsa karşımıza o çıkar tabii ki. Değerli dinleyiciler, eskiler anlatırlar. İstanbul'un Topkapı semtinde surların dışında Takkeci İbrahim Ağa yaşarmış vakti zamanında. İbrahim Ağa Kapalı Çarşı esnafından olup takke yapıp sattığı için Takkeci diye anılırmış. Ve çok mütevazi bir insanmış. Fakirlikten Topkapı dışında eski bir Bizans efendinin evinde oturur, her gün çarşıya kadar o yolu yayan gider gelirmiş. Bir gece rüyasında bir piri fani girip ona demiş ki, evladım git Bağdat'a, köprünün karşısındaki hurma ağacına sarılmış olan asmada 3 tane üzüm tanesi var. Bunlar senin kısmetin. Onları al, afiyetle ye. Ve bizim İbrahim Ağa değerli dinleyiciler, rüyaların sadık olduğu zamana tahakkuk edeceğini bilmekle beraber fazla da önemsememiş. Hani peygamberlerin yahut evliyanın rüyası tamam da kendisi gibi sıradan bir adamın rüya görmüş olması ona çok bir şey ifade etmemiş. Üstelik 3 tane üzüm tanesi için ta Bağdat'a gidecek. Ancak İbrahim Ağa aynı rüyayı yine görür ve hayırdır inşallah der. O gün işine gitmiş ama aklı hep rüyada. Nihayet 3. günde aynı rüyayı görünce kimseye bir şey söylemeden omuzda heybe, ayakta çarık, elde asa verelini Bağdat. İbrahim Efendi haftalarca yol alır ve nihayet Dicle'nin gürül gürül akan o yemyeşil mekanına ulaşır. Darüsselam'ın merkez köprüsünün yakınına varır. Yakındaki aşçı dükkanına gidip karnını doyururken bir yandan da bakışlarıyla köprünün çevresini kolaçan etmeye başlar. Evet, bu arada asmaya sarılmış bir hurma ağacı aramaya başlar. Hayret! Tam da rüyasında tarif edildiği gibi bir hurma fidanı köprünün karşısında durmakta. Karnını doyurduktan sonra tatlı niyetine rızkı olan o 3 üzüm tanesini yemek üzere asmanın yanına gider. Ancak hangi salkımdan koparacağını bilemez. Sonra asmanın yanındaki peykiye oturup üzümleri incelemeye başlar. Yaprakların arasında yalnızca 3 üzüm tanesi bulunan bir salkım gözüne ilişir. Ama biraz yüksekte. Yaklaşıp 1-2 zıplasa da eli yetişmez. O sırada yanına yaşlı bir adam gelir. Selam verir. Selamun aleyküm ağa. Üzüm yiyeceksen işte salkımlar. Niye böyle yukarılara zıplıyorsun? Ve Takkeci İbrahim ağa şaşırır. Öyle ya. Buna ne cevap verecektir? Nihayet başından geçenleri bir bir anlatır. Adam dinledikçe gülmeye başlar ve nihayet şöyle söyler. Be hey herif, ne kadar da safmışsın. Ben de 3 seneden beri buna benzer bir rüya görmekteyim. Bana da İstanbul diyarında Topkapı dışında Topçular'da bir Takkeci'nin kömürlüğünün altında 3 küp altın var. Git al derler de yine yerimden kıpırdamam. Sense 3 üzüm tanesi için ta buralara gelmişsin. E bu kadarına da pes doğrusu. Ve bu sözleri duyan İbrahim Ağa bayılmamak için kendini zor tutar. Çünkü adamın tarif ettiği yer İstanbul'da oturmuş olduğu evinin kömürlüğü. Adama bir şey sezdirmemek için o 300'ün tanesini yiyip derhal yola çıkar. İstanbul'a gelir ve kömürlüğü kazar. Gerçekten de 3 küp altın orada durmakta. Altınları alır ve pek çok hayır hasenattan sonra kendi adıyla anılan o şirin camiyi yaptırır. Nasip dedik işte. Birini 300'ün tanesiyle ihya eder, diğerini 3 küple mahrum bırakır. Ve bu bayramda acaba bizim nasibimize ne düşecek? Evet, değerli dinleyiciler, bu kıssamızdan sonra sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Yine sırada güzel bir türkümüz var. Şarkışla yöresine ait ve Neşet Ertaş seslendirecek. Mühür gözüm seni elden, sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen yelden, sakınırım, kıskanırım.

sırada Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz güzel bir türkü var. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola.

Evet, yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyiciler ve Karadeniz'e doğru yol alıyoruz türkülerle bayram neşesinde. Sırada Erkan Oğur'dan dinleyeceğimiz güzel bir Karadeniz türküsü var. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda.

değerli dinleyiciler, yine bizleri biraz hüzünlendirecek güzel bir türkü var. Kırklar Dağı'nın Düzü. Hep birlikte Koro'dan dinliyoruz.

Evet değerli dinleyiciler, bayram deyince, türkü deyince genellikle biraz hüzünlü türkülerle yolculuğumuz devam ediyor. Ama dediğimiz gibi bugünlerde insanların duyguları biraz daha yoğun oluyor. Belki üzülenler daha fazla üzülüyor. Gurbet yolu bekleyenler biraz daha fazla gözyaşı döküyor. Peki biraz neşelenelim diyoruz hep birlikte ve sırada Sümer Ezgi'den dinleyeceğimiz güzel bir türkü var. İlimon ektim taşa, bitmedi kaldı kısa.

Ve sırada Ferhat Güzel'den dinleyeceğimiz güzel bir türkü var. Altın hızlan mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle, ben sileyim.

Ve değerli dinleyiciler, sırada Koro'dan dinleyeceğimiz Elazığ yöresine ait güzel bir türkü var. Kevengin yollarında, çimeydin göllerinde, ilik düğme olaydım o yarın kollarında.

Ve türkülerle bayram neşesinde birlikteliğimiz devam ediyor. Yolumuz Urfa'ya düştü sevgili dinleyiciler. Sırada güzel bir Urfa türküsü var. Ağlama yar, ağlama. Mavi yazma, bağlama. Mavi yazma, tez solar yüreğimi dağlama. Hep birlikte dinliyoruz.

Evet, bayram demek, selam demek dedik değerli dinleyiciler ve belki de gurbettekilere selam gönderecekler, bunu nasıl başaracaklar? Evet, günümüzde kolay, telefonlarla, mektuplarla, telgrafla. Peki eskiler bunu nasıl yapmışlar? İşte Nida Tüfekçi'den dinliyoruz. Allı turnam, bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

Değerli dinleyiciler, sizlerle birlikteliğimiz bayramın ikinci gününde devam ediyor. Evlerde telaş devam ediyor. Bilemiyorum şu an kurban etinden hanımlar neler yapıyorlar, misafirlerinize neler ikram ediyorsunuz. Bayram demek, neşe demek, sevinç demek dedik değerli dinleyiciler. Bu arada bizim hocamıza ait bir fıkramız aklımıza geldi. Dilerseniz bunu sizlerle paylaşalım. Rivayet bu ya değerli dinleyiciler. Nasrettin Hoca oğlunu evlendirecekmiş. Para gerekiyor tabii ki. Hanımı da bir taraftan düğünü çabuk yapmak için hocayı sıkıştırıyormuş. Bunalan bizim hoca evini satmaya karar vermiş. Alıcılardan biri fiyatta anlaşmışlar. Fakat hoca harmanı kaldırıp eline para geçince evi tekrar geri almayı hedeflemekte. Bu amaçla bir plan hazırlamış. Alıcıya evi gezdirirken üst kattaki sofanın ortasında kocaman bir ana direk üstünde çakılı, iri ve kalın bir çiviyi gösterir. Evi satarım ama bu çiviyi asla satmam. Buradan sökülmeyecek bu çivi. Ara sıra halicen kullanacağım ben burayı der. Hocanın bir şakası zanneder alıcı bunu ve bu şartı gülerek kabullenir. Ne de olsa Nasrettin Hoca ve parayı verip evi satın alır. Hoca düğünü yapar, oğlunu evlendirir, zamanı gelir, harmanı da kaldırır ve sıra evi geri almaya gelir. Peki nasıl alacak? Evi satın alanın karısı da temizliğe çok düşkün bir bayan, titiz bir kadın. Bir gün hoca elinde kocaman bir manda işkembesiyle kapıyı çalar. Kadına şöyle söyler. Şu işkembeyi benim çiviye asıver de akşam üzeri bir adam gönderir ve aldırırım. Bizim hatun hamama gitmiş, evde yokmuş. Bir zahmet burada beklesin. Kadın biraz homurdanır ama işkembeyi alır, kocanın çivisine asar. Hoca birkaç gün sonra bu kez elinde suları akan 3 torba yoğurtla kapıya gelir. Aynı şeyleri söyleyerek yoğurtları kadına verir. 3-5 gün sonra sığır kellesi paça getirir. Kısacası kadın

Canından bezdirir. Hele hele titiz bir kadını. Sonunda kadının kocası hocaya apar topar gelir. Aman hocam, 40 yıllık yuvam bozulacak. Meğer sen o çiviyi direğe değil benim bağrıma çakmışsın. Sana bir teklifim var. Sen bu evi benden geri almak istiyorsun. Anlaşıldı. Öyleyse verdiğim parayı iade et, evini geri al. Ben paramı faiz istemeyeyim, sen de benden kira isteme. Böylece ödeşmiş olalım. Ve bizim hoca bu teklifi tabii ki memnuniyetle kabul eder ve evini geri alır. Evet, bu bizim hocamız değerli dinleyiciler. Ya tabii ki kurban dedik ya, hani hayvanların sakatatları, derileri, kelleleri, aman dikkat diyoruz, bunları iyi muhafaza edin, yerlerine ulaştırın, sakın ola ki ortalıkta bırakmayın. Dediğimiz gibi çevreye de dikkat etmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Evet, yine sizlerle türkülerimizi, duygularımızı paylaşmaya, ifade etmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sırada Sümer Ezgün'ün seslendireceği güzel bir türkümüz var. Birçoğumuzun da sevdiği güzel bir türkü, Dağlar Kızı Reyhan.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyilikonculeri.com

0: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bayramda gurbet yolu bekleyen insanlar da var. Sevdiklerinden ayrı, eşinden ayrı, çocuklarından ayrı insanlar var. Evet, bayramda gurbet yolu beklemek zordur. Sadece gurbeti bayramda beklemek mi zor? Diğer zamanlarda da zor tabii ki. Ve işte gurbet bekleyenlerin yapmış olduğu güzel bir türkü var. Ve öncelikle bu türkümüzün öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, tabii ki günümüzde

halkın dilinden aslında. Çevrede herkes tarafından bilinen bir öykü. Ve söylentiye göre çok eskiden köyün birinde Zeynep isimli çok güzel bir kız varmış. 16'ya yeni bastığında Zeynep'i köylerindeki bir düğünde yabancı köylerden gelen Ali isimli bir genç görür. Ali Zeynep'i beğenir ve köyüne döndüğünde kızın babasına hemen görücü gönderir. Zeynep'i Ali'ye verirler. Kısa bir zaman sonra düğünleri olur. Ali Zeynep'i alıp aşırı köyüne götürür. Zeynep'in gelin gittiği köyle kendi köyü arası 3 gün 3 gece. Bu kadar uzak olduğundan dolayı Zeynep anasını, babasını ve kardeşlerini tam 7 yıl göremez. Bu özlem Zeynep'in yüreğinde her gün biraz daha büyüyerek dayanılmaz bir hal alır. Köyün büyük bir tepesinde bulunan evinin bahçesine çıkarak kendi köyüne doğru dönüp için için kendi yapmış olduğu bu türküyü mırıldanır. Ve gözleri uzaklarda sıla özlemini gidermeye çalışır. Oysa kocası Zeynep'in bu özlemine pek aldırış etmez. Kaldı ki eski sevgisi de pek kalmadığından kendini fazlaca horlamaya, eziyet etmeye başlar. Sonunda bu özlem ve kocasının horlaması Zeynep'i yataklara düşürür. Gün geçtikçe hastalığı artan Zeynep'in düzelmesi için köyden gelip gidenler de anasının babasının çağrılmasını salık verirler. Başka çare kalmadığını anlayan Zeynep'in kocası da anasına babasına haber vermeye gider. 6 gün 6 gecelik bir yolculuktan sonra bir akşamüstü Zeynep'in anası babası köye gelirler. Zeynep'i yatakta bulurlar. Perişan bir halde Zeynep hala türküsünü mırıldanmakta. Aynı türküyü anasına babasına da söylemeye başlar. Çevresindeki bütün köy kadınları duygulanıp gözyaşı dökerler. Annesi fenalık geçirir ve bayılır. Zeynep hasretini giderir, giderir ama artık çok geç kalınmıştır. Bir daha Zeynep olmaz, o ölüme gider. Herkes Zeynep için gözyaşı döker. İşte o gün bugündür bu türkü ayrılığın simgesi olmuştur. Ve gurbete gidenler, ayrılanlar hep bu türküyü söylemiştir. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler, annesinin bir tanesini hor görmesinler, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı hem köyümü özledim, babamın bir atı olsa binse de gelse, annemin yelkeni olsa uçsa da gelse, kardeşlerim yolları bilse de gelse, uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim, hem annemi hem babamı hem köyümü özledim. Birlikte dinliyoruz.

Birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Genellikle türkülerimiz hasret doludur, acı doludur. Evet, yüreği yanan gelinler türkü yakmıştır. Gurbete giden yağız delikanlılar türkü yakmıştır. Analar oğullarını askere göndermiştir, arkasından türkü yakmıştır. Evladını kaybeden babalar, hastanelere çocuğunu yatıran analar ardından türkü yakmıştır. Evet, bu topraklarda acı bol değerli dinleyiciler. Yüzyıllarca da acı yaşanmış ve onlar türkü olup bizim dilimize dolanmış. İşte bunlardan bir tanesi Erzurum yöresine ait güzel bir türkü. Kırmızı Gül, Demet Demet. Peki hiç merak ettiniz mi? Nasıl oldu da bu dizeler dile geldi değerli dinleyiciler? Efendim, Revan bugünkü adıyla Erivan, yani günümüzde Ermenistan'ın başkenti. Türkümüze konu olan olayın geçmiş olduğu zamansa büyük olasılıkla 17. yüzyıl sonrası. Neden derseniz, Revan Osmanlı'nın önemli bir ticaret merkezi o devirde. Ama bir ara elden çıkmış. Safeviler işgal etmiş. Yıl 1635. 4. Murat 250 bin kişilik bir orduyla Revan seferini düzenlemiş. 8 ay 29 günlük kuşatma sonunda Revan yeniden Osmanlı topraklarına katılmış. Eskisi gibi kervanlar gider gelir olmuş. Mal götürüp mal getirmişler. Mehmet de gidip gelen kervancılardan birisi. Anasının da tek balası, tek oğlu. Erzurum yöresinde 3-5 dönümlük tarlalarını ekip dikiyor. Yetiştirmiş oldukları ürünü de kervana katıp Revan'da satıyor Mehmet. Mehmet de Mehmet hani, karayağız bir delikanlı. Taşı tutsa suyunu çıkaracak kadar güçlü. Bir de alışkanlığı var Mehmet'in. Her akşam tarla dönüşü bahçelerden derlemiş olduğu demet demet gülleri getiriyor anasına. Anayla oğul arasında bir simge gibi kırmızı gül demeti. Sevgi, saygı simgesi. Gülleri evinin duvarına asıp kurutuyor ana. Onlara baktıkça oğlunu görür gibi oluyor. Hele Mehmet, hele

Mehmet Kervan'daysa gözü gönlü kırmızı gülün, kurumuş gazellenmiş demetinde ananın rüyaları hep Mehmet üstüne. Revan yollarını düşlüyor hep. Kimi zaman kara saplanmış görüyor kervanı, kanter içerisinde uyanıyor. Hayra yormaya çalışıyor. Kimi gecelerde toza dumana katılmış kervanın, atının, eşeğinin, devesinin bir toz bulutu içinde kayboluşunu düşlüyor. Bir hortum yutuyor kervanı. Koca kervan döne döne göğe çekiliyor. Geride ne bir at, ne bir deve, ne de insan kalıyor. Mehmet'i arıyor gözleri. Kara yalız, kaytan bıyık Mehmet. Ellerini uzatıyor anasına. Tut ellerimi diyor. Ama ne gezer, anasının elleri boşlukta kalıyor. Sözün kısası, günü gelip de kervan Revan'dan dönene kadar bu böyle devam edip gidiyor. Kervanın dönüşünü dört gözle bekliyor ana. Bazen kışın yola salmış olduğu oğlu yazın dönmekte, bazen de tam tersi olmakta. Kervanın dönüşü bayram gibi. Kimi kocasını, kimi yavuklusunu karşılıyor. Kimi analar da oğullarını. Sarılıp ağlayanlar, sevinç gözyaşı dökenler. Yemen seferinden döner gibi sanki. Gerçi savaş dönüşü değil ama hastalığı var, sağlığı var. Karı var, ayazı var. Bir de salgın hastalık söylentisi yayılmış. Veba hastalığı kırıp geçiriyor ortalığı. İlkin bir ateş sarıyor bünyeyi. Kusma, iltihap, baş dönmesi. En sonunda da sayıklama. Artık kurtuluş yok. Sayıklıya sayıklıya götürüyor insanı. En erken 3 gün, en geç 7 gün içinde başlıyor sayıklama. Kurduğu tüm dünya yok oluyor bir anda insanın. Sevgiyle özlem, alınan armağanlar, söylenecek güzel sözler. Evet, zaman yitirmemek gerekiyor. Oysa günler su gibi geçiyor. Bir ses, bir nefes. Düşlerdeki yerin hariç. Evet değerli dinleyiciler, gurbette baş yastığa gelen de gayet yaman olur işi garibin. Gelen olmaz, giden olmaz. Bir çalıdır mezar taşı garibin. Bir çalının dibine gömüyorlar Mehmet'i. Söylenecek sözleri sevgiliye, anasına, özlemiyle birlikte örtüyorlar üstünü. Kara toprak alıyor bağrına. Gençmiş, sevenleri varmış. Anası, yavuklusu yol gözlüyormuş. Ecel bu. Kimini sele, kimini yele verir. Mehmet'i de Revan'da vebayla yakalıyor. Sayıklıya sayıklıya gidiyor Mehmet. Kucak dolusu kırmızı güller elinde kalıyor. Sevgiliye özlemi de dilinde. Artık bir çalıdır mezar taşı Mehmet'in. Bir tek Mehmet değil vebaya teslim olan. Kervanın çoğu kırılıyor. Sahipsiz mezar oluyor Revan'da. Kalanlar perişan, utangaç, yaşıyor olmaktan utanıyorlar sanki. Sanki ölenlerin sorumlusu ölmeyenlermiş gibi. Ve ağır ağır Erzurum'a giriyor kervan. Analar, bacılar, sevgililer, oğullar, eşler meraklı gözlerle karşılıyorlar kervanı. Aradığını bulan sarmaş dolaş. Gözyaşı hıçkırıklara karışıyor. Aradığını bulamayanlar ilk rastladığına soruyor. Oğlum, Mehmet'im nerede? Birlikte çıktınız kervana. Nerede kaldı? Sen ol da gel cevap ver. İlkin kusma başladı. Sonra da bir ateş. En sonunda sayıklama. Tüm sevdiklerini bir bir sıraladı. Titriye titriye sayıkladı. 7 gün dayandı Mehmet. Sonra bir çalının dibine gömdük onu. Gel de söyle bunu anasına. Söyleyebil bakalım. Hem de anasına. O ana deli olup dağlara düşmez mi? Avuçlarını göğe açıp ol tabipten medet dilemez mi? Kırmızı gülden merhemlik istemez mi? Kara yağızın
güzeli oğlunu canından parçayı alıp götüren ölüme ilenmez mi? Ölümün hepsi kötü. Ana, baba, dede, nine hepsi kötü. Dün var olan, soluyan, nefes alan bir anda yok artık. Ve işte ardından kalan türkü. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet. Gitti gelmez ol muhannet, şom revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Kırmızı gül her dem olmaz, yaralara merhem olmaz. Ol tabipten derman gelmez, şom revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Kırmızı gülün hazanı, ağaçlar döker gazalı, karayağızın güzeli, şol revanda balam kaldı.

Evet, hastalıktan bahsettik değerli dinleyiciler. Erzurum yöresine ait dinlediğimiz bu güzel türkümüz ve öykümüzden sonra türkülerle bayram neşesinde birlikteliğimiz devam ediyor. Ama yine sırada hüzünlü bir türkümüz var. Akdağ Madeni yöresine ait bu güzel türküyü Nida Tüfekçi seslendirecek.

Ve sırada Şarkışla yöresine ait güzel bir türkü var. Şarkışla deyince aklımıza ilk gelen isim Aşık Veysel değerli dinleyiciler. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolaştım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır.

Değerli dinleyiciler, hüznü biraz geride bırakalım dilerseniz, hareketli türkülerle birlikteliğimiz devam etsin. Evet, sırada bir Ankara türküsü Kubat'tan dinliyoruz, Fidayda.

Ve son olarak değerli dinleyiciler, korodan dinleyeceğimiz güzel bir türküyle veda edelim sizlere. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbete.

Evet değerli dinleyiciler, türkülerle bayram neşesinin sonuna geldik. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Türkülerle Anadolu'yu dolaştık. Anadolu insanının acısını, sevincini, hasretini, hastalığını nasıl dile getirdiğini hep birlikte dinledik. Ses verdik, kulak verdik onlara. Temennimiz, evet, bu bayram gününde sevdikleriniz yanındadır. Sağlığınız yerindedir değerli dinleyiciler. En çok ihtiyacımız olan günler bu günler. Diğer günlerde de aranıyor belki ama bu günlerde insanlar kapılarının açılmasını, en azından telefonların çalmasını bekliyorlar. Eğer gidemediyseniz bir telefon edip alo diyebilirsiniz. Ya da bugüne kadar unuttuğunuz, hatırını sormadığınız bir dostunuza merhaba diyebilirsiniz. Ve bize küçükken hep şunu söylerlerdi: bayram deyince küsler barışacak. Artık günümüzde küsler yoktur diyelim biz. Eğer varsa da bu kırgınlıkların son bulmasına bu güzel günler vesile olacaktır diyoruz. Efendim, birlikteliğimizin sonuna geldik. Ve temennimiz, nice bayramlara diyeceğiz sevgili dinleyiciler. Yine binlerce, milyonlarca Müslüman kardeşimiz bayramı birlikte idrak ettik. Acısıyla, tatlısıyla, soğuğuyla, depremiyle, seliyle. Temennimiz bundan sonraki bayramlarda bu acıların, bu sıkıntıların yaşanmaması. Efendim, bayramları bayram gibi yaşayabilmek adına sağlıcakla kalın diyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun değerli dinleyiciler. Bir başka bayram programında tekrar güzelliklerle buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: halk müzikleriyle bayram neşesi. Programı hazırlayan ve sunan Hatice Uysal.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle, alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına

0: kibere kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8 Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hepimizin örnek bildiği, başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu Medine-i Münevvere'deki İslam toplumu, yani İslam devletinin ilk örneği olan Medine, meleklerin doldurduğu, sokaklarında meleklerin dolaştığı, günahın, hatanın, hainliğin, yanlışın hiçbir şekilde olmadığı bir şehirdi desek, bu doğru olur mu? Asla doğru olmaz. Başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında da Cebrail aleyhisselam vardı. Ama Medine sokaklarında, Medine mahallelerinde münafıklar da vardı. Yahudiler de vardı. Tek tük de olsa müşrikler de vardı. Kimliği keşfedilememiş kimseler de vardı. Meleklerle yarışan Allah'ın mümin kulları, ashab-ı kiram da vardı. Mescid-i Nebi'de namaz kılanlar, Mescid-i Nebi'ye namazdan başka maksatla gelenlerle beraber namaz kılıyorlardı. Hiçbir zaman insanlık tepeden tırnağa kadar, başından sonuna kadar iyilerle donatılmış, kötülerin, art niyetlilerin, yanlış yapanların, hata edenlerin bulunmadığı bir topluma sahip olmadı. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonraki 50-100 kişi ne kadarsa onlar bulundular. Onlar da 3 nesil üst üste öyle bulunmadılar. Aradan birkaç sene geçti. Yine eski tas, eski hamam dedikleri gibi oldu. İnsanlık hiçbir zaman sadece iyilerin bulunduğu, kötülerin yok olduğu bir topluma sahip olmadı. Bundan sonra da asla olmayacak. Ve bir özellik daha değerli kardeşlerim. Hani müminler ve kafirler diye ayırıyoruz. Müminler var, kafirler var. Kafirlerin olmadığı, müşriklerin olmadığı, Yahudi ve Hristiyanların olmadığı bir toplum yoktu, olmaz diyoruz. Ve sonra da ilave ediyoruz, diyoruz ki Müslümanların içinde de saf, katıksız Müslümanlardan oluşan bir toplum söz konusu değildir. Medine-i Münevvere'de de söz konusu değildi. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden o toplumu tahlil ettiğimiz zaman alkolünden ötesine kadar bir sürü hatanın da mescitte namaz kılanlar arasında cereyan edebildiğini gösteriyor. Hiçbir şekilde ashab-ı kiram dediğimiz neslin değerini düşüren bir durum değil bu. Ama toplum realitesi bu. Demek ki Medine-i Münevvere,

Ümmeti Muhammed'in gözü, göz bebeği Medine meleklerden oluşmuyordu. Meleklerden oluşmadığı, insandan oluştuğu gerçeği de bizi hataları mümkün hale getiriyor. İman edenler arasında, ben Müslümanım diyenler arasında bile belli başlı hatalar sıfırlanmıyor. Namaz kılanın namazında yanlışlar mesela olabiliyor. Orucu yanlış tutanlar, orucunu bozanlar olabiliyor. Aile içi problemler yok olmuyor, devam ediyor. Dolayısıyla biz insan olarak yaratıldık. Müslümanlığımızı insan olarak yaşıyoruz. Bu da insanın temel karakteri olan hata edebilir pozisyonuyla yaşanır bir Müslümanlık sonucuna bizi götürüyor. Bütün Müslüman ümmete bakarken gerçek budur. Müslüman bir aileye tepeden baktığımızda da gerçek budur. Yani Allah'tan korkmada bir numara anne ve baba, çocukları şeytana kul olmakta bir numara. Mümkün mü? Mümkün. Tersi mümkün mü? Tersi de mümkün. Şeytanın kulu anne ve baba veya bir tanesi şeytanın kulu, evladı peygamberin yolundan giden salihlerden olmuş. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü insan toplumu, ölülerle dirilerin aynı toprağı paylaştığı, iyilerle kötülerin aynı sofraya oturduğu dünya bu dünyadır. Sadece cennet %100 katıksız olacak. Sadece cehennem sonunda %100 katıksız olacak, kötülerin diyarı olacak. Cennet iyilerin diyarı olacak. Dünya böyle bir yer değil. Bunun için Müslümanlığımız ezan, namaz, oruç, Kur'an gibi, yani bizi Müslüman olarak ortaya koyan gerçeklerin başındaki bu ibadetler gibi, emri bil maruf ve nehyanil münker diye bir görevle de bizi ortaya çıkarmıştır. Ne demek emri bil maruf ve nehyanil münker? Müslüman isen eğer, iyiliği yaymaya çalışacaksın, kötülüğü de engellemeye çalışacaksın. Gücün, takatın, sınırın kadar şüphesiz. Çok güzel oruç tutuyor, namaz kılıyor, hac ediyor, tesettürlü, sakallı. Lakin Müslümanların iyileşmesi için, kötülüğün de azalması için mücadele etmiyor. Yani emri bil maruf ve nehyanil münkere takatı, gücü kadar katılmıyor. Dua etse, ya Rab diye yalvarsa, Allah-u Teala'nın duasını kabul etmeyeceği kimselerden bu. Neden? Çünkü Müslüman toplumun iyiliklerinin yayılması diye bir gayreti yok. Toplum, Müslüman toplulukta kötülerin azalmasına yönelik bir gayreti yok. Sosyal değil bu çağın ifadesiyle. Kendi başında süper bir Müslüman. Allah kendi başında Müslümanlık istemiyor. Bu İnsan topluluğunun içerisinde başarılı bir Müslüman olmayı istiyor. Vazifemiz bu. Ancak kardeşlerim, emri bil maruf ve nehyanil münker, yani iyilikler yayılsın ailemde, evlimde, akrabamda, çevremde, mahallemde, toplumumda, bütün dünyada Allah'ın iyi gördüğü şeyler yayılsın, Allah'ın kötü gördüğü şeyler de yayılmasın, bitsin diye gayret etmek, din savcısı olmak demek değildir. Hiçbir Müslüman din savcısı değildir. Hoca, alim de din savcısı değildir. Hocadır, davetçidir, Allah'a çağıran alimdir, fakihtir, muhaddistir, müfessirdir, savcı değildir. Savcı, kanunu uygulamaya yetkili, etkili, hüküm veren, mahkemeye hüküm sunan kimsenin adıdır. Alimler, hoca efendiler, hocalar, sıradan Müslümanlar savcı değildirler. Allah'ın cehennemine sevk edilmek üzere dosya hazırlayan kimseler değildirler. İklim, coğrafya, siyasi şartlar, kullanılır kullanılmaz işlerin, projelerin içinde olmak vesaire, sosyal medya gelişti diye biz
Yani bütün bu gelişmelerin akabinde savcıya dönüştüremeyiz. Savcı değiliz. Biz Allahu Teala'nın cennetine toplamakla cehennemine yığmak arasında bir tercih yapacak olsak, böyle bir yetkimiz olsa, bizim yani yönlendir bakalım insanları bir yere dense, bütün 8 milyar insanı Allah'ın cennetine toplamak için uğraşırız. Ne kadar cehenneme sevkiyat yaparsak o kadar başarılı bir Müslüman olacağız diye bir şey yok ortada. Maşallah. Bugün bir tespit yaptı. 286 kişinin cehenneme gireceğine karar verdi. Hay Allah nazardan korusun. Böyle bir savcı değiliz biz. Yetkimiz yok, etkimiz yok. Etimiz ne, budumuz ne? Biz kimiz? Allahu Teala'nın dinine hizmetle yükümlüysek, hoca efendi olsak veya sivil bir Müslüman olsak bir şey değişmiyor. Hocanınki bir tık yukarıdan görevlendirilmiş gibi bakılacak. Ümmetiz biz. Ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehenneme yığmak değil başarımız. Cennete toplamaktır asıl başarımız. Ama buna rağmen en tepedeki hoca efendilerden en aşağıda kendisi dahi doğru dürüst Kur'an-ı Kerim okuyamayan birisinin herkesin oturup insanların cehennemin hangi kapısından, hangi zebaninin kontrolünde cehenneme gireceğine karar vermiş olması, kimin Müslümanlığının kaç puan olduğunu, kaç puan, sakalı var, Kur'an okuyor, alim, önemli değil. Bizden aldığı puanı bir bakalım. Oo, 12 puanlık Müslüman bu. Bunun 22 hatası tespit edildi. Hata başı 3 puan düştük. Şu hale geldi. Kimiz biz? Kimiz? Biz insani boyutumuzu konuşabiliriz. Beni dövdü diyebiliriz. Bana zulmetti diyebiliriz. Benim şu kadar paramı vermiyor diyebiliriz. Benimle oturdu, bir köfte yiyeceği yerde 3 köfte yedi, benim köftelerimi aldı diyebiliriz. Bunun namazı kabul olmuyor diyemeyiz. Allah bunu cehenneme koyacak diyemeyiz. Kimsenin savcısı değiliz biz. Allah Celle Celaluhu ilim vermiş olabilir bir insana. Savcılık yetkisi vermiyor. Savcı değiliz. Yargıç değiliz biz. Allah'ın kullarıyız. Kullar arasında kendi kendimize bir hukuk sistemi oluşturamayız. Yani dünya şartlarında biz bir ülkede yaşıyoruz. Bu yaşadığımız ülkedeki hukuk sistemi yerine biz bu ilçedeki hukuku kendimiz halledeceğiz desek bu kabul olur mu? Yani siz Adalet Sarayı'na gitmeyin, bize gelin, hukuku biz burada çözelim diyebiliyor muyuz? Böyle bir şey oluyor mu? Beşeri bir hukuk neticede. Biraz parlamentoya baskı yapsak o dediğimiz, istediğimiz gibi hukuku oluşturuyoruz zaten. Dinde nasıl savcı oluyoruz, hukukunu oluşturuyoruz? Bunun namazının kabul olanı %46. Nereden tespit ediyorsun bunu? Bunun kalbi bozuk. Nereden tespit ediyorsun? Bu tokalaşırken şöyle yaptı. Dolayısıyla bu bizden değil. Nereden tespit ediyorsun bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmemiş yetki sana mı verildi? O, ben kalpleri okuyamam, kalpleri Allah okur, konuştuklarınıza bakarım buyurdu. Maşallah, konuşmadığın şeyi dudak hareketinden, söylemediğin şeyi içinden geçirdiğinden nasıl keşfeder bir Müslüman? Alim olsa ne olacak? Şeyh olsa ne olacak? Allame olsa ne olur? Böyle bir yetkin yok. Kim kendisini cehennemden kurtarma garantisiyle yaşatabiliyor ki başkasının cennetine, cehennemine hükmetsin? Allah'a davetçileriz biz. Savcılar değiliz. Asla ve kata din savcısı değiliz. Çocuğumuz üzerinden de din savcısı değiliz. Bu çocuk ey bir Müslüman olmayacak. Kime sordun? Kim dedi? Kim karar verdi buna? Ne biliyorsun geleceği? Senin geleceğinin iyi bir Müslüman olacağını garanti mi ettin ki onun geleceğinin kötü bir Müslümanlık, hatta kafirlik olacağına karar? Sigara içiyor. İçebilir. Rakı içti. Yahu içebilir. Uyuşturucu bağımlısı olabilir. Son Allah'ın elinde. Uyuşturucuyla savaş, sigarayla savaş, kötülükle savaş, anti namaz, namazsızlık yani savaş. Ama o hükmü şahsın üzerine kaşe gibi basma. İnsanla değil senin savaşın. Kötülükle savaş.
kötülükle mücadele edeceksin. İnsanların kendisiyle mücadeleyi savcı yapsın, yargıç yapsın, o da sen değilsin. Çünkü Allah-u Teala ilimde ne kadar ilerlersen ilerle, sarığın ne kadar büyük olursa olsun, ipekten sarık bile sarsan, atlastan cübbe giysen, ayakkabıların ceylan derisinden olsa bir şey değişmiyor ki. Hüküm verme yetkin yok. Kulsun kul. Sen de biraz derin uyusan sabah namazına yarın kalkamayacaksın. Bu neticede yetkini aşmaktır. Görevin olmayan bir şeyde kendine görev icat etmektir. Kardeşlerim, kadınlar bir arada otururken filanca kadın iyidir kötüdür diye hüküm verirken, erkekler bir arada otururken böyle hükümler verdiğinde, alimler, hocalar bir araya oturduğunda veya mikrofonun kameranın karşısına geçtiğinde esip savurup şu şöyledir, bu böyledir diye karar verirken sizce neden böyle yapıyorlardır? Herkes biliyor ki kendi imanı garanti değil. Sonu belli değil kimsenin. Kimsenin sonu belli değil. Bu fani dünyada bütün dünya Müslümanların imanı tartılsa bir Ebu Bekir etmez. Allah ondan razı olsun. O sonundan korktu ama. Cennet müjdeli biri olduğu halde son endişesi taşıdı hep. Nasıl giderim bu dünyadan? Ömer korktu. Allah ondan razı olsun. Bu dünyadan nasıl gideceğini endişeyle karşıladı. Biz ne cesaret? Tarikata girdin diye kime garanti verilmiş? Ya ashab-ı kiram İslam'a girdiler de Allah onlara garanti vermedi. Böyle mi anlayacağız İslamiyet'i? Daha hassas olmak. Allah hakkında, peygamber hakkında daha ince ve ürkek konuşmak demek olan tarikat gevezelik anlamına mı gelecek? İnsanları cehenneme doldurma anlamına mı gelmiş olacak? Yani hacca gittin. Sanki sana hac sertifikası mı verdi melekler havaalanına gelirken? Yok sana söz artık, sen cennetsin. Dediler mi bir hacıya kimseye? Kimin haccının garantisi var? Kiminin ömrünün nasıl biteceği belli de başkasına hüküm veriyor olsun? Bunlar tehlikeli şeyler. Kardeşlerim, neden insanlar başkalarının dini üzerinden hükümranlık yapmaya çalışırlar? Kendisi garantimi iş gibi başkasını da koluna takıp götürmek ya da defol cennetine işin var senin diye insanları kovarlar. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şu kadar seviyor, seni az seviyor diye karar verebilir. Gittin kabrinde Peygamber Aleyhisselam'a mı sordun? Bizim mahallede filanca var, onu ne kadar seviyorsun? Ehl-i sünnet dairesine ne kadar aldın diye sordun da o da sana cevap verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Git ona söyle, onu o kadar seviyorum. Bunu rüyanda görürsün. O rüyayı da şeytanla beraber görürsün zaten. Şeytan sana istediğin kadar rüya gösterir. Senin vaktin Allah'ın rızasını kazanmakla dolu olsaydı, ahiret endişesiyle kavrulmuş bir yüreğin olsaydı, kendinden başkasıyla uğraşmazdın sen. 3 dakika vaktin varsa bir sahife Kur'an okuyayım derdin. Sen 3 dakika vakit bulunca geçiyorsun kameranın karşısına ya da alıyorsun önüne çay demliğini, asıyorsun kesiyorsun. Bu boş boğazlık, boş vakit, israfçı vakit ruhuna sahip olmak ve sosyal psikolojik bir sorun olarak da kendi sorumluluğunu ötelemektir bu. Kendi sorumluluğunu ve akıbetini öteliyorsun. Bir kurbanlık daha atıyorsun arslanın önüne, o onu yerken ben kaçmaya çalışırım diyorsun. Bu budur. Hastalıktır bu. Bu psikolojik bir takıntıdır. Narsist akılsızlıktır bu. Sen cehennemi kaplan zannediyorsun, arslan zannediyorsun. Ona bir yem atayım, bir hafta onunla meşgul olsun, beni rahat bıraksın diyorsun. Bu budur. Asıl Müslüman kendi derdiyle meşgul olur. Kendi gözüne bakar, kendi kulağına bakar, kendi diline bakar. Nerede, ne yapıyor diye dert edinir. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Hint tarikatı üzerine değiliz biz. Biz bir felsefe üzerinden Müslümanlık yaşamıyoruz. Kur'an'ımız var, sünnetimiz var, ulemamız var, müçtehitlerimiz var. Onlara bakıyoruz. Özümüz, ruhumuz, bağımız oradan geliyor. Bunu çözemeyen Müslümanlar olarak, yani daha henüz Kur'an'ı anlamayan Müslümanlar olarak, arslanın önüne başka bir arkadaşımızı, ailemizden birini, arkadaşımızı, camiden birini yem olarak atıp kaçmaya çalışmak asla Müslümanlık değil. Bu yanlış. Kimliksiziz biz aslında. Kimliksiz dolaşıyoruz. Kimliksizliğimiz
ortaya çıkmasın, ezilmeyelim diye başkalarının dini, imanı üzerinden puanlama yapmaya çalışıyoruz. Ahiretteki hesabımızı unuttuğumuz için din savcılığı yapıyoruz. Gıybetin, nemimenin, iftiranın ne olduğunu bilmediğimiz için bu hatayı yapıyoruz. Alim olabilirsin. Allame de olabilirsin. Müfessir de olabilirsin. Bal gibi gıybet ediyorsun, nemime yapıyorsun. O böyle dedi, şöyle dedi. Bu böyleydi. Ona puan veriyorsun, buna puan veriyorsun. Nemime bu işte. Kıylukal. Okuduğun tefsirlerde buna kıylukal deniyor. Mala yani deniyor. Bu bir ömür israfı kardeşim. Ömür israfı bu. Başka ne olabilir ki? Orijinal bir Müslüman, gerçekten Allah'ı ve peygamberi tanımış, anlamış bir Müslüman kendi akıbetiyle uğraşır. Benim sonum ne olacak ya Rabbi? Bana yardım et der. Bir Müslümanın hakkında yanlış kanaat kullanmayı o Müslümanın malını çalmak gibi görür. Bir Müslümanın arabasını aldın, değerli arabasını gittin, vurdun bir yere, parçaladın. Ya bunun telafisi var. O Müslümanın şahsiyetini parçaladın sen. Bunun parası nereden geldiği belli değil. Daha dün inşaatlarda çalışıyordu. Herif bugün apartmanlar dikmiş. Kim bilir nereden çaldı deyip adamın şahsiyetini bitirdin. O arabasını çalsan daha iyiydi. Arabanın bir bedeli vardı. Şahsiyetin bir bedeli yok. İnsanlar dedikoduya inanıyorlar. Geri gelmiyor bir daha. Bu gizli bir tarikata mensup. O tarikat da İngiltere'ye bağlı. Nereden biliyorsun? Orada mıydın? Demek sen de gizli bir tarikata bağlısın. Madem gizli tarikat, gizli örgüt, ilan edilmemiş, onun içinde olmayan biri nasıl biliyor bunu? Demek sen de oradaydın. Sonra kendin deşifre olmamak için arslanın, canavarın önüne Müslümanı yem olarak atıyorsun. Gerçekte gizli, uyuz bir tarikat olabilir. Ama sen savcı değilsin. Yetkin yok senin. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslüman kardeşine kafirdir bu adam dediği zaman birisi, kafirdir dediği zaman o söz boşlukta kalmaz buyuruyor. Ya gider gerçekten kafir olduğunu söylediği adamın üzerine gider, şapka gibi oturur. Kafir. O söz gider, o adamın şapka gibi kafasına oturmaya çalışır. Söz sahibine uymaz. Geri gelir. Söyleyenini bulur buyuruyor. Ne demek bu? Çıplak diye isim verdiğin kadın, çıplaklığına rağmen öyle değilmiş meğer ki. Çarşaflıyken seni geldi buldu o söz. Ne dediysen ona sen olsun. Hadis, hadis. Savcılık yok öyle. İnsanların kıyafetine bakarak. Bir yerde espri yapılıyormuş. O da o espri esnasında bir şey söylemiş. Adamın 50 senelik Müslümanlığını yerle bir ettin, kafir dedin adama. Ya Allah adamı affetti belki. Eve giderken istiğfar etti belki. Bana istiğfar ettiğini ilan etsin. Ya sen yetkili savcı mısın? Beyanname mi vermesi lazım sana? Kim böyle bir yetkiye sahip? Kardeşlerim, insanların akıbeti hakkında Allah konuşur. Kullar konuşamazlar. Kendi akıbetini bilmeyen kulların akıbetini nasıl bilecek? Ve Müslüman bir söz konuşurken, bir hüküm verirken, bu sözün o konuştuğu şahsa maliyeti kadar ümmeti Muhammed'e maliyetini de değerlendirir. Mesela biz laik bir ülkede yaşıyoruz. Laik bir ülkenin Müslümanları olarak bu ülkede çoğunluk değiliz. Siyasi seçimlere bakarak Müslümanlar şu kadardır diyecek halimiz yok. Bir oranda azınlığız. Allah'tan camiler var da, minarelerde ezan okunuyor da, her yer bizim gibi görülüyor. Her yer bizim değil. Her yer Kur'an'ın değil. Her yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değil. Gitgide de bu rakamlar aşağı yukarı inip çıkıyor. Böyle bir ülkede, böyle bir toprakta, böyle bir atmosferde ben bir Müslümanı yaraladığım zaman, kıyafetinden dolayı, konuştuğu bir sözden dolayı, yaptığı bir hareketten dolayı yaraladığım zaman, bu yaralamanın o şahısa maliyeti kadar buradaki ümmetimin varlığına da neye mal olacağını düşünmem gerekmiyor mu? Bir camide namaz kıldıran
bir imamı 5 paralık hale getiriyorum ben. Oh! Soğuk bir ayran içmiş gibi yaz günü içim rahatlıyor. Bir caminin imamı 5 paralık

olduğu zaman ismi üzerinden, o mıntıkada en azından namazın, imanın, ezanın, İslam'ın da prim kaybettiğini düşünmem gerekmiyor mu? Yoksa hoşuma mı gider benim İslam kaybettiği zaman? Kardeşlerim, ama demişlerdi ki, yok böyle bir şey. Sosyal medyada çıkmıştı, yok öyle bir şey. İbn Abbas bir hatıra naklediyor. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şahitlik yapmış, bu böyledir demiş. Bildiğimiz şahitlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama buyurmuş ki, bak bakayım güneşi görebiliyor musun demiş. Bildiğimiz güneş. Kaldırmış adam, evet ya Resulallah görüyorum demiş. Onu gördüğün gibi net bildiğin şeye şahitlik yap buyurmuş. Adamın dudak hareketlerinden anlam çıkartarak, eşiyle gittiği bir yerdeki, bulunduğu yerden gördüğün bir resim üzerinden, dini, imanı ve benzeri hassasiyetleri üzerine nasıl Müslüman olarak biz puanlama yapabiliriz ki? فَعَلَى مِثْلِهَا فَشْهَدْ اَوْ دَعْ buyurmuş. Şu güneşi bakınca gördüğün gibi net bildiğin şeyin hakkında konuş, gerisiyle konuşma buyurmuş. Müslümanlık, Müslümanlık. Ama ben net biliyorum. Nasıl net biliyorsun? Filanca ben İslam'dan değilim demişti. 2 sene önce de otogarda onları bir arada görmüştüm ben. Aynı firmadan bilet alıyorlardı otogarda. Demek ki bu da ondan. Maşallah. Derin savcı tabii. Baş savcı bu. Böyle basit savcı değil yani. Baş din savcısı. Sadece kendi boşluğunu, karaktersizliğini, şahsiyetsizliğini, ahiretten umutsuzluğunu ötelemek için canavarın önüne yem olarak Müslümanı atmak bu. Hoca veya talebe bir şey değişmiyor. Kardeşlerim, dinimiz dedikoduyla uğraşmayın diye talimat vermiştir. Allah dedikoduyu sizin için hoş görmez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen peygamberin sünnetini müdafaa etmek için çıktığın kürsüde, oturduğun yerde dedikodunun alasını yapıyorsun. Ama Allah rızası için. Ve melekler seni görmüyorlar. Sen çünkü görünmez oldun. Sadece kendimizi aldatıyoruz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce zikrettiğim İslam'a neye mal olur bu noktasına o kadar önem veriyordu ki, gözünün önünde şu şahıs bir hata yapıyor, yapmayın böyle, günahtır bu demiyordu da buyuruyordu ki, bazılarınız yanlış yapıyor, yapmasınlar buyuruyor. Gözünün önünde o bazıları dediği. Ama Medine'de bir kişiyi Peygamber aleyhisselam, sen yanlış yapıyorsun, namazda şöyle yaptın, namazın bozuldu dese, toplum yaralı bir Müslümana daha sahip olacak. Şeytan onu zamanla kendine çekecek. Müthiş bir örnek olarak Buhari'den hadisi şerif zikretmek istiyorum kardeşlerim. İtban İbni Malik isimli sahabi Efendimiz'e gelmiş, ya Resulallah, sık sık mescide gelemiyorum, göz problemim var. Benim evime gelsen de evde namaz kılını nasıl kılacağım bir göstersen olur mu? Demiş. Efendimiz de gelirim buyurmuş. Filan gün geleceğim demiş. Medine'nin işte diyelim 1 kilometre ötesindeki bir mahallede bir ev. Gitmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, burada bir evde senin namaz kılayım, senin mescidin olsun orası demiş. Bana bir yer göster demiş. Orada 2 rekat namaz kılmış. O mahalledeki Müslümanlar da Resulullah mahallemize geldi diye adamın evine doluşmuşlar. Yani hazır bir fırsat demişler. Orada cemaat olmuşlar evin içerisinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara 2 rekat namaz kıldırmış. Bu arada oraya gelenler mahalleden birisini, Malik bin Duhşun diye birisini bakmışlar. Malik bin Duhşun nerede demişler. Birisi demiş ki gelmedi o demiş. Niye gelmedi diye sorulmuş. Münafık da onun için gelmedi demişler. Mahallemize Resulullah geldi. Herife bak ya. Peygamberin geldiği bir eve nasıl gelmedi? Demek bu münafık demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, şu Malik bin Duhşun'u mu bahsediyorsunuz? Evet ya Resulallah. Ben onun la ilahe illallah dediğini gördüm demiş. Ama ya Resulallah, bildiğin gibi değil. Hep münafıklarla oturup kalkıyor. Ellerindeki belge bu. Bir de şimdi mahallemize peygamber geldi.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Burada namaz kılacağız. Adam gelmedi buraya. Münafık değil de ne bu? Demişler. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, bakın demiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene Allah cehennemi haram ediyor. Şu bu sebeple bu kuralı bozamazsınız buyurmuş. Adam gerçekten belki münafıktı. O dönemde münafıklar vardı Medine'de. Savcı değil kimse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla kontak kuruyor demek ki. Bunu bir incelettireyim Ömer'e. Dedi mi? Böyle yaptı mı? Ömer şu Malik bin Dukşun'u bir baksana. Bu gizli işler çeviriyor herhalde. Dedi mi? Yoksa kendi bildiği münafıkların ismini gizledi mi? Gizledi. Çünkü biliyordu titiz bir Müslüman. Bu isimleri öğrenirse bunları gider çukurlarında yakalar. Bunların kafasını ezer. Siz Resulullah'ı üzüyorsunuz diye sallallahu aleyhi ve sellem. Soruşturma yapmadı. Kuralı ilan etti. Nedir kural? Allah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene cehennemi haram etmiştir dedi. Bunu sahte dedi. Yalan dedi. Onu Allah biliyor. Sayın Savcı Bey, bunu soruşturma hakkınız yok. Bir de kardeşlerim, kendi sahabisi ona diyor ki, münafıklarla içli dişli bu ya Resulallah diyor. Bir de bugün buraya gelmedi adam. Gerçekten işaretler çok güçlü. Cevap, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği de size ne? Cevap bu. Adamın savunulacak tek bir tarafı var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Başka bir şey yok elde. Şüphe uyandıracak çok kötü tarafı var. İslam düşmanlarıyla bir arada dolaşıyor. Onlarla yiyip içiyor. Ama kural net. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Cevap, siz haddinizi bilin. Karıştırmayın adamın işini. Kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir satır. Kur'an-ı Kerim kaç bin satır. Onu ezberlemiş bir hafız. Şu kadar senedir Müslümanlara Kur'an öğretmiş bir hoca. Şu kadar mal infak etmiş, Allah için harcamış bir zengin. Yani bir La ilahe illallah'a milyon katmış adam. Sadece senin derneğinde değil, senin partine oy vermiyor. Ki o partinin de İslam partisi değil zaten. Laiklik içinde açmış bir çiçek senin partin. İyi kötü onu Allah biliyor. Ve sadece sen mor diyorsun, o pembe diyor. Allah'la ilgili değil. Cennetle cehennemle ilgili değil. Müslüman alimlerin hicretten 500 sene sonra ilan ettikleri bir teoriye, hayır öyle değil. Ben öbür alimlerin dediğini kabul ediyorum diyor. Adama kafir diyorsun. Savcı Bey, haddinizi aşıyor olmayasınız. Kimsin sen? Yetki belgen ne? Yetki belgem, ben filanca zata bağlıyım. Kim o zat? Allah'ın veli kulu. Kim verdi bu kararı? Ya ben seni sadece savcı zannediyordum. Sen nüfus müdürüymüşsün de aynı zamanda. Kimin veli olduğuna da karar verebiliyormuşsun. Tabii ki insanlara cehenneme gitmeye yetkisi sana verildiyse, kim veli, kim değil, onu da sen karar verirsin herhalde. Yanlış. Kardeşim, insanların akıbetleri hakkında kat'i kararlar vermek, narsist bir hastalık çeşididir. Kendi boşluğundan, kendi karaktersizliğinden kaynaklanmaktadır. Biz, ben hoca olarak, baba olarak, anne olarak iyiliği yayarım. Kötülükle mücadele ederim. Kötü ile devlet mücadele etsin. Ben faiz haramdır. Faiz haramdır. Faiz haramdır. Her gün 1000 defa kameranın önüne geçer söylerim. Zina haramdır. Fuhuş haramdır. Milli piyango haramdır. Zehirdir, zıkkımdır derim 1000 kere. Milli piyangodan bilet almış birisine ey haram çocuk senin yerin yok cehennemde demem. Milli piyango bileti alan tövbe etmezse cehenneme girer derim. Çok fark var ikisi arasında. Biri nehyanil münkerdir, öbürü ise beni pohpohlamaktır. Bunu hoca da yaptığı zaman hatadır. Sıradan bir Müslüman yaptığı zaman da hatadır. Camiye giden bir Müslümana yaptığında da hatadır bu. Kendi gelinine, damadına yaptığın zaman da hatadır bu. Kendi eşine dahi yaparken hata yapmış olursun. Kazanamazsın. Eşinde gördüğün hata ile mücadele et. Eşinle mücadele ettiğin zaman sulh olma, bir arada olma hakkın ebediyen gitmiş olur. Değerli kardeşlerim, bunun özü dedikodudur. Malzeme din de olsa dedikoducusun sen. Her dedikoducu, evde filanca filancayı boşamış boşamış diye dedikodu yapan kadınlardan, filancanın tarikatı filancanın tarikatını 5 dövermiş maşallah. Filancanın ilmi filancadan daha üstünmüş. Türünden, din üzerinden yapılan bütün dedikodular ümmeti Muhammed'in içinde nefreti yayıyor. Ümmeti Muhammed'i parçalıyor. Ümmeti Muhammed'in umudunu tüketiyor. Gençler İslam'ın geleceğini göremiyorlar. Kötülüğe zemin hazırlanıyor. Aklın ve vicdanın yerine kin koyuyorsun. Bir insan ister alim olsun ister cahil olsun nefreti yayıyorsa, parçalıyorsa, umut tüketiyorsa, kötülüğe zemin hazırlıyorsa, kin darlığı cihat gibi kullanmaya çalışıyorsa, o açık veya gizli haindir. Ümmetime zarar veriyordur. Onun grubu, vakfı, tarikatı, nesi varsa yükseliyor olabilir, sosyalleşiyor olabilir, YouTube'daki takipçi sayısı artıyor olabilir. Camide Allahu Ekber dendiğinde birinci saftaki sayıyı azaltıyor. 20 ise parçalanmışlık 21'e çıkarıyor. Ümmeti parçalamaktan cihat olmaz, ibadet olmaz. Ümmetin parçalanmasından şeytandan başkası zevk alamaz. İsrail'in Gazze'deki mümin kardeşlerimize zulmetmesine gerçekten vicdanı sızlayan biri İstanbul'da, Sivas'ta, Trabzon'da, Erzurum'da camideki Müslüman sayısının azalmasından, bir araya gelebilirliğimiz ihtimalinin düşmesinden de o oranda üzülmelidir. Çünkü ikisi de ümmetime zarar. Aksi takdirde tarikatımı, vakfımı, hocamı, şeyhimi ümmet yerine koymuş olurum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Hırsızların en kötüsü namazından çalandır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz sadece yerine getirmesi gereken bir görevden ibaret değildir. Rabbimiz de çok özel bir buluşmadır, huşu ve dikkat gerektirir. Namazın nasıl kılındığını Peygamberimizden öğreniyoruz. Huşuyu, özeni, dikkati de ondan öğrenmeliyiz. Zira namaz dinin direğidir. Kıyamda Allah'ın huzurunda duruyoruz. Rükuda Allah'ın huzurunda eğiliyoruz. Secdede ise Allah'a en yakın olduğumuz an. Allahu Ekber, Rabbena lekel hamd, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'a tesbih ediyoruz. Okuyacaklarımız tane tane olmalıdır. Rükular ve secdeler olması gerektiği gibi olmalıdır. Peki namazdan nasıl çalınır? Rükü ve secdeler tam yapılmazsa. Rükü ve secde tam yapılmıyorsa, okunanlar ve tesbihler tam yapılmıyorsa, hani tavuğun yem yemesine benzer bir hali oluyorsa Allah korusun. Müminin miracı olan namaz kötülüklerden alıkoyar. Bu nedenle namazı dosdoğru, düzgün bir şekilde kılmalıyız. Namazdan almamız gereken kazançların hepsini almalıyız. Namazda hırsızlık ile en kötü hırsızlık yapılmış oluyor. Zira kendimizden çalmış oluyoruz.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu.

0: Yapma icabı. Ama ben kendi karnımdan gelen sesleri dinlemekten senin karnından gelen sesleri duyamıyorum dostum.
1: En son ne zaman bir şeyler yemiştik hatırlıyor musun?
0: 2 gün oluyor herhalde.
1: Aman Allah'ım. Yani biz 2,5 gündür tamı tamına 60 saattir açız öyle mi?
0: Parasızlığın gözü kör olsun. Birimiz ressam, diğerimiz heykeltıraş olacağımıza neden sanki memur işçi ya da esnaf olmadık ha?
1: Vallahi doğru söylüyorsun Hafi. Ressam ve heykeltıraş olmak için yıllarca okuduk. Dünyanın masrafını yaptık bir de değil mi? Halbuki ilkokula hadi bilemedin ortaokul ya da liseye kadar okuyup çalışma hayatına atılabilirdik.
0: Ne bileyim, bir fabrikada işçilik yapardık. Bir devlet dairesinde memurluk yapabilirdik. Ayakkabı boyacılığı, limon satıcılığı yapardık ama hiç olmazsa aç kalmazdık aç.
1: Ah, ama şimdi bunlardan hiçbirini yapamayız artık sevgili dostum. Çünkü ben ressam, sense heykeltıraş olarak...
0: Aç kalmaya, bakkalı, kasabı, manavı dolandırmaya mahkumuz yani.
1: Eyvah, eyvah bu da kim?
0: Olacaklı gibi çalıyor kapıyı ya.
2: Zor duymuyorsunuz, neredeyse kapıyı kıracağım. Açın şu kapıyı. Açın doğrum yoksa saklanıyorsunuz.
1: İşte sonunda milli felakette kapıyı çaldı.
0: Sevgili ev sahibimiz Madam Katina, bir bu eksikti.
2: Açın kapıyı doğrum yoksa öldünüz, birlikte intihar ettiniz. Açın yoksa polis çağırıp kırdıracağım kapıyı.
1: Aman bir de polislerle başımız derde girmesin. Aç şu kapıyı Nafi, hadi aç.
0: Tamam tamam açıyoruz. Oh sevgili madam. Buyurun, buyurun. Evimizi şereflendirdiniz efendim. Sizi hangi rüzgar attı buraya?
2: Ahlaksızlar, reziller, dolandırıcılar.
1: Lütfen madam, neden bu kadar öfkelisiniz? Bir kusur mu işledik size karşı?
2: Daha ne olsun, kira kira. Çabuk kiramı verin. Hem de birikmiş 6 aylık borcu ile birlikte.
1: Pardon, kira mı dediniz?
2: Ya, evet kira dedim. Ne o öyle? Şaşırmış gibi bir haliniz var.
1: Elbette şaşırdım madam. Demek bunca öfkeniz kira yüzünden ha? Doğrusu pek şaşırttınız beni canım.
2: Anlamadım. Yani birikmiş 6 aylık kira parasını istedim diye ayıp ettim.
1: Hem de ne ayıp madam. Bir ressama, bir heykeltıraşa, bu ülkenin zor yetişen nadide 2 sanatçısına 3 kuruşluk kira yüzünden böylesine acımasız, hunharca bir saldırıyı maalesef şiddetle ve esefle kınıyor ve protesto ediyorum.
2: Nadide sanatçılar öyle mi? Pah, siz pabucumun sanatçıları. Nadide sanatçılar siz, ödemez kirayı hiç.
1: Ya para dediğiniz nedir ki madam? Elden ele dolaşan kağıt parçacıklarından ibaret değil midir sadece?
2: Ama o kağıt parçacıkları olmaz ise zırnı koklatmaz bakkal kasa.
1: Neyse o kağıt parçacıklar yüzünden birbirimizi kırmayalım sevgili madam. Birikmiş kira borcumuz ne kadar demiştiniz?
2: 30 milyon.
1: 30 milyoncuk. 30 milyoncukmuş Nafi, duydun mu?
2: O halde hemen veriniz.
1: Hemen mi? Ya. Buncağız için bizi sık boğaz etmenizi hiç anlayamıyorum doğrusu.
2: Bunun sık boğazımı kaldı ressam efendi. Tam 6 aydır bekliyorum, dile kolay 6 aydır. Ya,
1: bir 6 aycık daha beklesiniz sevgilim adam, ne dersiniz?
2: Ne? Demek öyle. O halde gitti günah benden. Polise, jandarmaya, özeltime, çevik kuvvete her birine...
0: Aman Allah'ım, o da ne?
2: Ay, ödüm koptu, ne olur?
0: Olamaz, ah. Aman Allah'ım, rüya mı görüyorum yoksa? Hicabi, benim gördüğümü sen de görüyor musun?
1: Yok, yo, sen ne görüyorsun ki?
0: Tabii göremezsin, zira sen güzellikleri göremeyen yeteneksiz bir ressamsın. Ama ben görüyorum, bu güzelliği, eşsiz güzelliği görebiliyorum. Madam... Lütfen yüzünüzü şöyle sağ tarafa doğru çevirir misiniz?
2: Neden imiş?
0: Çünkü sizi profilden seyretmek istiyorum da ondan. Lütfen madam, bir heykeltıraşın bu arzusunu geri çevirmeyiniz.
2: Madem o kadar istiyorsun, çevireyim yüzümü bari.
0: İşte, bak şimdi görebiliyor musun Hicabi? Karşındaki bu eşsiz güzellikteki profili görebiliyor musun artık?
1: Çıldırdın mı sen Nafi, ne güzelliği ya?
0: Şşt! Sevgili madamın şu burnunun güzelliğine bak.
2: Ay sahi burnum güzeldir.
0: Yalnız burnunuz olsa yine iyiyim adam. Ya çenenizin o güzelim çukuru. Ay. Ya yanaklarınızdaki o dehşetli gamzeler. Hayır hayır. Böyle ender bir güzelliğin nasıl olduğu da daha önce farkına varamadım sanki.
2: Ne dursun be kuzum. Sahiden öyleyim.
0: Sevgilim adam. Şöyle biraz dolaşır mısınız odada? Ay. O eşsiz mankenlere taş çıkartan yürüyüşünüzdeki zerafeti de görmek istiyorum.
2: Madem görmek istiyorsunuz yürürüm zo. Küçük iken beni manken yapmak istemişler idi zaten.
1: Nafi, Nafi, iyi misin? Açlık delirtmedi ya seni.
0: Kapa çeneni.
1: Yahu adamın neresi güzel be? Burun dediğin patlıcan, yanak dediğin gamzenin giysi yok onda.

0: Siz ikiniz öyle fısır fısır ne konuşursunuz bakayım.
1: Sizin güzelliğinizi ve yaşınızı tayine çalışıyorduk. Ben en fazla 30'unda diyorum. İcabi ise bir ressam gözüyle 25 yaşından bir gün bile almamıştır diyor. Acaba hangimizin teşhisi doğru?
0: Kadınlara yaş sorulmaz ama söyleyeyim. 27 yaşındayım.
2: Ne?
0: So neden gülüyor bu böyle?
1: İcabi. Sormayın adam. Çocukluğunda kafasına bir balkondan saksı düşmüş. Sonra böyle kaldı işte. Zaman zaman gülme hastalığı geliyor kendisine.
0: Ah yazık. Neyse, kira meselesine gelince...
1: Madam, bir gün ama mutlaka bir gün... ...hatta yarın ya da yarından da yakın... ...sizin heykelinizi yapmak isterim. Lütfen itiraz etmeyin. İzin verin bana, ne olur, lütfen.
0: Ama ben... Benim
1: Sakın itiraz etmeyin madam. Bu eşsiz güzelliğinizi dar odalarda saklayıp da... ...toplumu bundan mahrum etmeyin.
0: Madem o kadar ısrar ediyorsunuz...
1: Ben heykelinizi nadide ressamlarımızdan değerli meslektaşım Hicabi'de... ...kocaman bir tablonuzu yapmaktan şeref duyacağız.
0: Duyun ne yapayım?
1: Evet madam, bize bu fırsatı verdiğiniz için... ...size ressamlar ve heykeltıraş sanatçıları adına... ...sonsuz sevgiler ve teşekkürler sunarım. Güle güle efendim, güle güle. Yine bekleriz. Oh be... Ucuz atlattık ha.
2: Ya Nafi, sen aklını mı kaçırdın dostum? Nereden çıkarttın şu heykel ve resim işini ya?
1: Be ey akılsız ressam. Duymadın mı? Madam kira diyor da başka bir şey demiyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Gördün ya, kadına burnun güzel, çenen güzel, gamzelerin güzel diyerek... ...nasıl da kira meselesini unutturdum?
2: İyi de madamın bu martavalları yutacağını nereden biliyordun?
1: Oğlum, madamın kiradan çok pohpohlanmaya ihtiyacı var. Hem de yalan olduğunu bile bile... Neyse, bir süre olsun rahat ederiz artık.
2: Ama bu böyle gitmez Nafi. 6 aydır kira ödemediğimiz gibi bakkala, kasaba, manava, bir mum esnafa, gırtlağa kadar borçlandık. Mutlaka bir şeyler yapıp para kazanmalıyız.
1: Şimdi bırak bu kuru lakırdıları da açlığımızı giderecek bir şeyler yapalım ha? Mesela bakkala git de yiyecek bir şeyler al.
2: Niye ben gidecekmişim? Sen gitsene.
1: Yo, oyun bozanlık yok. Kira işini ben hallettim, esnaf işini de sen halledeceksin. Senin bakkal Mustafa ile aran daha iyi. Ben gittiğim zaman bana veresiye bile vermiyor.
2: Sanki bana veriyor. Neredeyse 3 aydır ona da 5 kuruş para vermedik.
1: Kabahat sende. Adama bir tablo yapsana. Böylece borcumuzu da ödemiş oluruz.
2: Nasıl bir tablo yapayım ki? Bakkal tablo alır mı oğlum?
1: Neden almasın? Mesela şöyle kocaman bir tablo yapabilirsin. Resimde dükkanı boşalmış, çaresiz, cılız, perişan bir bakkalı gösterir. Altına da veresiye vere vere kalmadı kalmadı diye yazabilirsin.
2: Hay aklınla bin yaşa. Böylece bakkal tümden veresiyi keser bizden öyle mi?
1: O zaman sen de başka bir resim yaparsın canım. Üf, karnımdan gelen şu acayip gurultu seslerini duyuyor musun?
2: Tamam tamam şimdi giderim. Ne alacağım peki bakkaldan?
1: Taştan yumuşak olsun da ne alırsan al. Ekmek al, 250 gram beyaz peynir al. Al işte bir şeyler.

0: Evet. 1 kilo pirinç, 1 kilo kuru fasulye, 2 paket yağ. Başka bir şey istiyor musunuz?
1: Hayır, borcum neyse deftere yazın.
0: Aha, tabii.
1: Aa, ne oluyor? Ödüm koptu ayol.
0: Kaçıyorum. Arnavut Cafer.
1: Şu kabadayı mı?
0: Evet, o lanet olası kabadayı. Mahsusan tenekelere tekme vuruyor ki aklı sıra ben geldim. Haracımı hazırlayın diyor.
1: Adı batar inşallah. Başıma bir iş gelmeden ben gideyim. Hadi hayırlı işler Mustafa Efendi.
0: Güle güle, güle güle.
2: Selamun aleyküm Mustafa Efendi. Teneke sesini duydun değil mi?
0: Duymaz olur muyum Cafer Bey evladım? Bu mahallede senden başka tenekelere tekme atan başka kimse var mı?
2: Neyse, kısa keselim de sobalık olsun. Haracımı hazır ettiysen ver de tüyelim diyorum. Aa,
0: ikide bir de bu ne haracı ya? Daha geçen hafta gelip almamış mıydın? Ne böyle zırt pırt haraç isteme?
2: Ne? Ne yaparsın babalık? Enflasyon malum. Ekmek olmuş 13 bin lira. Aylık haraca ekmek mi yetişir? Bundan böyle 15 günde bir vereceksiniz avantamı.
0: İyi ama.
2: Kes! Aman mama anlamam. Avantamı ya hemen verirsin ya da dükkanı başına yıkar yargısız infaz yaparım.
0: Tamam. Sen bizden fazla kazanıyorsun bu işte. Al bakalım.
2: Eyvallah, bereket versin. Enflasyon yükselirse avantamı haftada bir almaya başlayacağımı şimdiden duyururum. Hey anam babam, sen de kimsin?
3: Önümden çekilir misiniz lütfen?
2: Arnavut Cafer lütfenine kurban olsun anam. Nereden aldın bu güzelliği ha?
3: Sizi önümden çekilin diyorum, yoksa polis çağırırım. Ben Bakkal Mustafa Bey'in kızıyım.
2: Tamam güzelim, tamam.
3: Ay terbiyesiz, ne olacak? Ay kan kosturuyor mahalleye bu serseriler, kan.
0: Ay ne oldu kızım? Kime söylüyorsun bu lafları?
3: Kim olacak? Arnavut Cafer denen kabadayıya. Resmen rahatsız ediyor beni ya.
0: Ah, biraz genç olacaktın ki gösterecektim ona gününü. Ah, bak meşhur deyimdir kızım. Su testisi su yolunda kırılır. El elden üstündür. Bir gün çıkar birisi al aşağı eder onu.
3: Ay neyse boş ver baba. Annem akşama kıymalı barbunya pişirecekmiş, 1 kilo versin dedi.
0: Ne olur olur, sana bir pakette makarna vereyim, akşam kıymalı yapsın. Bu arada işin yoksa biraz dur, dükkanda dur da ben tekele gidip sigara alayım, olmaz mı?
3: Olur babacığım.
0: Dükkana göz kulak ol. Hadi eyvallah.
3: Ay, inşallah fazla müşteri gelmez, yoksa şaşırır kalırım.
4: İyi günler. Mustafa Bey yok mu?
3: Yok, tekere sigara almaya gitti. Buyurun, ne istemiştiniz ben vereyim. Ben kızıyım.
4: Aha, öyle mi? Memnun oldum. Daha önce sizi hiç görmemiştim de.
3: Böyle arada sırada babamın işi çıkınca bazen duruyorum dükkanda.
4: Ne kadar güzel. Benim adım Hicabi.
3: Aa, hatırladım sizi. Babam sizden, yani bir şeyden, bir arkadaşınız vardı, adını hatırlayamadım.
4: Nafi.
3: Evet, ikinizden evde pek sık söz ederdi. Galiba siz ressam, arkadaşınız Nafi de heykeltıraşmışsınız, öyle mi?
4: Evet öyle.
3: Ay ne heyecanlı bir mesleğiniz var. Portre de yapıyor musunuz?
4: Tabii, ben yağlı boya yapıyorum, Nafi de heykelini yapıyor.
3: Herhalde bir gün benim de yağlı boya bir portremi yaparsınız.
4: Tabii yaparız.
3: Ay evet, ne istemiştiniz ben vereyim, babam gecikecek çünkü.
4: Ekmek peynir.
3: Ay yani kahvaltı.
4: Evet, kahvaltılık.
3: Hemen vereyim.
4: Yalnız biz veresiye alıyoruz da.
3: Aa, tabii ne olacak canım, deftere yazarım aldıklarınızı, hiç çekinmeyin. Daha ne istiyorsanız vereyim.
4: Sahi mi?
3: Tabii, yeter ki bizim sizin gibi sanatkar müşterilerimiz olsun.
4: Siz böyle sık sık babanızın yerine duruyorsunuz değil mi dükkanda?
3: Sadece salı ve cuma günleri. Babam o günler tekere sigara almaya gidiyordu.
4: Aman ne güzel. Salı ve cuma günleri, he? Aman bu günleri unutmayalım.

0: elmalara bak elmalara. Amasya'nın bunlar, Amasya'nın. Haydi domates, salatalık, kıvırcık.
1: Hayırlı işler İsmail Bey amca.
2: Eyvallah. Ha, sen miydin Nicat? Ne var, ne istiyorsun?
1: Hiç canım. Geçerken şöyle bir uğrayıp hatırını sorayım demiştim de.
2: Senle o heykeltıraş arkadaşın boşuna hatır sormazsınız. Neyse, hatırımı sordun. Tamam, gidebilirsin.
0: Haydi bakalım prasas bana.
1: Şey İsmail Bey amca.
2: Sen hala burada mısın ya?
1: Elmalar pek güzel de. Yani maşallah var elmaların. Kilosu kaçıydı?
2: 90 bin lira. Alacak mısın?
1: Verirsen alırım tabii.
2: Kaç kilo?
1: Vallahi sen kaç kilo verirsen ver. Benim bir itirazım yok.
2: Anlaşıldı, yine parasız kaldınız. Veresiye istiyorsun ha?
1: Evet.
2: Hadi oğlum hadi, başka bana. Benim artık size verecek çürük domatesim bile yok. Hadi paran olduğu zaman gelirsin.
0: Domates, biber, patlıcan.
1: Ödüm koptu ya. Ne oluyor böyle?
2: Ne olacak? Arnavut Cafer geliyor.
1: Arnavut Cafer mi? O da kimmiş?
2: Kim olacak? Mahallenin haraççısı, belalısı, kabadayısı.
3: Merhaba ihtiyarı.
2: İşte geldi. Merhaba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ne ya, bakıyorum da beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin İsmail Efendi.
2: Yine yani, göbek atacak değildik ya. Ne istiyorsun? Söyle bakalım.
3: Ne demek ne istiyorum? Avantamı istiyorum, avantamı. Üçten bakalım paraları.
2: Maalesef bu ay para vermeyeceğim. Yani senin o meşhur aylığını.
3: Ne? Anlamadım. Yanlış duymadım ya İsmail Efendi.
2: Hayır, doğru duydun Cafer Efendi. İşler kesin. Sebze meyve dünyanın parası. Kimse bol bol almıyor.
3: Bana bak.

0: Taze bitti hanım abla, yarın gel.
1: Aa, bitti mi? Peki bunlar ne ayol?
0: Onlar mı? Hurma.
1: Aa, ne hurması ayol? Bal gibi domates bunlar işte.
0: Uzun ettin ama. Domates yok dedik ya. İşte anlamıyor musun sen ya? Git başka manavdan al. Aa, Allah Allah.
1: Mi? Alırım tabii. Memlekette başka manav mı yok sanki?
0: Ne haber ihtiyar? Hala paramı vermemekte direniyor musun?
2: Yok dedik ya, yok işte. Sen laftan anlamaz mısın ha?
0: Anlamam. Arnavut Cafer'in lügatında yok kelimesi yoktur.
2: Bak Arnavut Cafer, sakın şunu unutma. Su testisi su yolunda kırılır. Biz senin gibi nice külhan beyler gördük.
0: Gördün de ne olmuş?
2: Bir gün biri çıkar tövbe ettirir sana ve kaba dayılığını...
0: Öyle mi? Göremiyorum öyle birini.
3: Ben...
0: Ne? Sen de kimsin be?
3: Efendim kendimi tanıştırayım. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam Hicabi.
0: Kısa kes, ne istiyorsun?
3: Ben bir kilo elma, bir demet de maydanoz istiyorum.
0: Bitti, kalmadı. Git başka manavdan al.
3: İşte bu mümkün değil, başka yerden alamam efendim.
0: Nedenmiş o?
3: Çünkü İsmail amcadan veresiye alıyorum da ondan.
2: Yahu Cafer efendi, dur da şu garibe istediğini vereyim.
0: Olmaz dedik ya babalık. Ya bizim avantayı uçlanırsın ya da bugün burada sana satış yaptırmam.
3: Affedersiniz ama neden satış yaptırmıyorsunuz?
0: Sana bas git dedik ressam bozuntusu. Yoksa...
3: Yoksa ne olur?
0: Vay! Bana! Arnavut Cafer'e ha! Yedim seni ressam! Yedim! Gel buraya!

0: Dur dur, geliyorum. Kim bu ya? Kapıyı kıracak neredeyse. Aa, Hiç abi. Aman Allah'ım, nedir bu halin? Gel içeri, gel hadi gel. Ne oldu ya? Nedir bu halin Hiç abi?
1: Tut şu maydanozu. Ver. Şu paketleri de al.
0: Maydanoz mu? İyi ama bu maydanoz maydanoz olmaktan çıkmış ya.
1: Kolay mı? Arnavut Cafer'in elinden aldım o maydanozu ben. Tabii şekil değiştirecek.
0: Ya ne oldu sana, anlatsana. Araba mı çarptı yoksa?
1: Onun gibi bir şey.
0: Anlat, ne oldu? Üstün başın paramparça. Her tarafın kan revan içinde be arkadaş.
1: Alışveriş yaparken Arnavut Cafer denen bir beyle tanıştık. Ve sonra da birazcık tartıştık. Hepsi bu işte.
0: Bu nasıl tartışma Hiç abi? Adam senin kalıbını çıkarmış be. Gel şöyle divana uzan da anlat bana başından geçenleri. Ya demek seni döverek bu hale sokan o adamın adı Arnavut Cafer ha?
1: Evet.
0: Peki kendi ne iş yaparmış?
1: Eskiden aydan aya, şimdi enflasyon yükseldi diye 15 günde bir esnafı dolaşıp avanta alarak geçimini sağlıyormuş.
0: Anlaşıldı. Zorbanın belalının teki.
1: Evet, onun gibi bir şey işte.
0: Nasıl biri, tarif et bakayım bana.
1: Şey, basbayağı bir adam işte. Kısa boylu, esmer, tıknaz, korkak, çelimsiz, zayıftan bir adam işte.
0: İyi de o sıska, çelimsiz, korkak adam seni bu hale nasıl getirdi?
1: Ya deminden beri anlatıyorum. Tam adama vuracakken ayağım kaydı, yere düştüm. İşte sonra da gördüğün gibi bu hale geldim böyle.
0: Peki şimdi nerede bu Arnavut Cafer denen adam?
1: En son manav İsmail amcanın dükkanının önünde nöbet tutuyordu.
0: Güzel. Sen bir yere ayrılma. Ben birazdan geleceğim.
1: Hayrola, bir yere mi gidiyorsun?
0: Evet.
1: Nereye?
0: Senin intikamını almaya. O Arnavut Cafer'i berbat etmeye.
1: Ama dur, boş ver. Olan olmuş ya. Boş ver, değmez.
0: Ne demek olan olmuş? Cafer denen biri çıkıp benim sanatçı arkadaşımı ciklet gibi çiğneyip sonra da kaldırımın ortasına atacak ve ben sessiz duracağım, öyle mi? Yaşatmam o Arnavut'u. Yaşatmam arkadaş.

0: Dur dur. Açıyorum dur. Ama ya vücudumda ağrımayan yer yok. Amanın. Nafi. Bu sen misin?
1: Ne varmış halimde?
0: Ne yok ki? Altıncı kattan aşağıya düşmüş gibisin. Başın gözün sargı beziyle dolu. Pantolonun yırtılmış, gömleğin düğmeleri kopmuş. Kravatın ipe benzemiş, ceketinin bir kolu yok. Ya ne oldu anlatsana.
1: Mahvettim herifi.
0: Kimi?
1: Arnavut Cafer denen o külham.

0: beyine.
1: Sen.
0: Ne sandın ya? Gittim baktım manavın önünde duruyor. Gelen giden müşterileri kaçırtıyor. Senin tarifinden hemen tanıdım adamı. Hemen yakasından tutup şöyle bir sallayıverdim.
1: Arnavut Caferi.
0: Sonra da bastırıp yere devirdim. Başladım. Yer misin, yemez misin?
1: Arnavut Caferi.
0: Önce bir sol kroşe, sonra bir sağ kroşe. Orada olacaktın da görecektin Arnavut'un halini. Yerlerde sürünüyordu paspas gibi.
1: Arnavut Cafer yerlerde paspas gibi. He?
0: Sağdan soldan araya girdiler de bıraktım adamı.
1: İnanılacak gibi değil. Sen Arnavut Cafer'i dövdün ha?
0: Evet. Ne var bunda bu kadar şaşacak? Ne var? Ne gülüyorsun? Söyle de beraber gülelim hiç abi.
1: Yani şimdi sen Arnavut Cafer'i aldın ayağının altına. Yer misin yemez misin? Başladın dövmeye he?
0: Evet. Yoksa inanmadın mı?
1: Yok yok. İnanmaz olur muyum canım? Sonra da başladı Arnavut Cafer yerlerde sürünmeye paspas gibi.
0: Evet. Ben ettim sen etme abi bile dedi bana.
1: Bir de aman diledi senden öyle mi?
0: Evet öyle.
1: Gel gel şöyle uzan divana da seni bir tedavi edeyim. Gel gel.
0: Bir şeyim yok benim.
1: Nasıl bir şeyin yok? Sen git başkasını kandır sevgili dostum. Anlaşılan Arnavut Cafer seni benden kötü benzetmiş. Kanamayan yerin yok, haline bak. Hadi gel yaralarına bir tendir diyot basalım hadi.

0: Yahu İsmail Efendi, duydu mu bizim nafi şu heykeltıraş? Arnavut Caferi perişan etmiş ha.
1: Vallahi kapıştıklarını gördüm ama...
0: Bütün mahalle çalkalanıyor birader. Nafi ağzını burnunu kırmış o kabadayının. Yerlerde süründürmüş.
1: Dedim ya, kapışınca sandıklar falan havada uçmaya başladı. Kavgayı tam görmedim. Ama öyle diyorsa mahalleli, doğrudur.
0: Aşk olsun bizim çocuklara be. Bak ne diyeceğim. Şu çocukları bir ziyaret etsek ha?
1: Olur. Bir de teşekkür ederiz kendilerine. Bizim yan bakmaya bile korktuğumuz o kabadayıyı dize getirmek kolay şey mi?
0: Ne? Hadi hemen gidelim. Giderken de elimiz kolumuz boş gitmeyelim. Ressam, heykeltıraş filan ama cepleri boş çocukların.
1: Olur olur olur. Ben bir sandığa ne kadar meyve sebze varsa koyarım. Tamam mı? Hadi.
0: Ben diğer esnaflara da haber vereyim. Onlar da Allah ne verdiyse alsınlar yanlarına.

0: Kim o?
1: Yabancı değiliz. Biziz bakkal, kasap, manav.
2: Eyvah, işte şimdi yandık. Esnaf birliği sonunda kapıya dayandı işte.
3: Kimmiş kapıyı çalanlar icabı?
2: Mahalle esnafı. Borçlu olduğumuz hangi esnaf varsa gelmiş.
3: Desene yandık icabı. Herhalde borçlarını istemeye geldiler.
4: Yahu açsanıza şu kapıyı. Yabancı değiliz dedik ya. Ben manav İsmail amcanız.
2: Duyuyor musun Nafi? Manav da gelmiş.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Bilmiyorum.
5: Öldünüz yoksa intihar ettiniz. Açın şu kapıyı, doğurum size.
2: Heh, tamam. Bir madam eksikti. O da iştirak etmiş bu alacaklılar orkestrasına. İmkanı yok, bunların elinden kurtulamayız artık Nafi.
3: Aklıma bir şey geldi. Ben yatağa yatıyorum, kapıyı sen aç.
2: Kim o?
6: Biziz İcabi, biziz. Ben Necla, bakkalın kızı. Babam manav, esnaf hep buradayız. Sizi ziyarete geldik.
2: Necla da gelmiş. Geliyorum, geliyorum.
7: Sizi öldü sandık. Neden geç açtınız öyle kapıyı kuzum?
2: Biz o elinizdekiler de ne öyle?
1: Canım, kahraman ziyaretine. Elimiz kolumuz boş gelecek değildik ya. Alın bu kutuda bir aylık erzak var.
4: Ben de dükkanda ne kadar meyve sebze varsa getirdim. Buyur al.
8: Bu but da ben kasap amcanızdan. Afiyetle yiyin çocuklar.
2: Hay Allah. Doğrusu bizi çok şaşırttınız.
7: Nafi nerededir, göremiyorum. Yoksa bir şey oldu.
2: Burada canım, yatıyor. Biraz rahatsız da.
7: Aman bir şey olmasın. Nafi, iyisin ya.
3: Siz misiniz madam?
7: Benimdir be canım. Bak başkaları da vardır. Bak.
1: Geçmiş olsun demeye geldik Nafi'ciğim.
4: Doğrusu senin gibi yiğit az bulunur oğlum.
8: Bizi Arnavut Cafer belasından kurtardınız. Elinize sağlık.
3: İyi ama ben...
5: Elinize sağlık.
6: Hicabi.
2: Efendim.
6: Tebrik ederim, Arnavut Cafer'i iyi benzetmişsiniz.
2: Aman efendim. Bunlar küçük şeyler bizim için.
6: Bu mahallede o canavara karşı tek kafa tutan siz oldunuz.
2: Ne demişler? El elden üstündür demişler, öyle
6: değil mi? Bütün esnaf kendisini Arnavut Cafer'den kurtardı diye karınca kararınca size hediyeler getirdi. Bu arada ben de size ayrıca teşekkür etmek istedim.
2: Peki siz ne diye teşekkür ediyorsunuz?
6: O belalı kabadayı beni her gördüğü yerde rahatsız ediyordu.
2: Vay namussuz. Sıkıysa bir daha rahatsız etsin bakalım.
6: Babam artık ikinizi de pek sevmeye başladı. Sizler için aslan gibi çocuklar diyor.
2: Bakkal Mustafa amcanın bizi sevmesine çok sevindim.
6: İstediğiniz zaman gelip istediğinizi alabilirsiniz dükkanımızda.
1: Yahu Nafi, Allah aşkına şu Arnavut'u nasıl dövdün, bir de senin ağzından dinleyelim.
7: O azgın kabadayı ile sanki bir mal koçoğlu gibi dövüşmüşsün.
4: Hoş, kavga sırasında ben de oradaydım ama tam göremedim. Anlat şu kavga işini Nafi'cim de bir dinleyelim.
3: Valla o kadar önemli bir şey değil be İsmail amca. Oldu bir şeyler işte.
1: Ya bak geri sen.
8: Anlat hadi.
3: Duydum ki Arnavut Cafer denen bir belalı etrafı haraca kesiyormuş. Sonra benim en yakın arkadaşım Hicabi ile de kapışmış. Düşündüm ki böyle adamlara birinin dur demesi gerek.
8: Doğru, çok doğru.
3: Neyse, vardım Arnavut'un yanına, yapıştım yakasına. Arkadaş, sen namuslu esnafı nasıl haraca kesersin dedim. Baktım horozlanıyor, yakasından tutup sağlı sollu şırak diye iki tokat patlattım yüzüne.
8: Oh olsun kerataya.
3: Sonra yatırdım yere, yer misin yemez misin, tekme tokat. Gözüm dönmüş bu ara. Sinirlendiğim zaman gözüm kimseyi görmez ha. Öyle değil mi Hicabi?
2: Sinirlenince gözü kimseyi görmez.
3: Neyse uzatmayayım. Arnavut, sen mi daha bizim bakkal Mustafa'nın aracını yiyecek misin diyerek bir yumruk indirdim.
1: Oha! Oh Allah! Ellerine dert göstermesin Nafi'ciğim.
3: Sonra Arnavut'a sen nasıl utanmadan manav İsmail amcadan haraç istersin diyerek iki yumruk daha patlattım.
4: İyi yaptın Nafi'ciğim. Keşke birkaç tane daha vursaydın.
3: Vurdum. Vurmaz olur muyum? Sonra aklıma kasap Rüstem Efendi geldi. Onun da az iyiliğini görmedik. İki yumruk da onun için vurdum Arnavut Cafer'e.
8: Allah tuttuğunu altın etsin evladım.
3: Sonra bre Arnavut, sen bizim mahallenin namuslu kadınlarını bir daha rahatsız edecek misin diyerek Bir iki yumruk da onlar için vurdum.
7: Aslanım Nafi, madamını da unutmamış.
3: Sizi nasıl unuturum madam? 6 aydır kirayı bile veremedik size.
7: Kira da neymiş ayol, darılırım ama. Elinize ne zaman geçerse o zaman verirsiniz.
2: Sağ olun madam.
1: Tabii çocuklar, para meselesini hiç düşünmeyin. Ben zaten defterden borcunuzu sildim bile.
8: Manav efendi, sen de sildin mi?
4: Ne demek? Tabii.
8: Ben de sildim. Dükkanım sizlere her zaman açıktır çocuklar.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz.
2: Bundan beri artık Arnavut Cafer denen o kabadayıdan korkmanıza hiç gerek yok. Arnavut bir daha bu mahalleye adımını bile atamaz.

0: Merhaba Mustafa Efendi. İşler nasıl bakalım?
1: Ne var anla uçağı efendim? Ne istiyorsun?
0: Ne? Bakıyorum da horozlanıyorsun. Tersinden mi kalktın bugün?
1: Ha, işim var Cafer Efendi. Rahatsız etme beni.
0: Avantamı almaya geldim.
1: Avanta mı? Ne avantası be?
0: Bana bak Mustafa Efendi. Kafamın sigortasını attırma.
1: Ha, atarsa ne olurmuş ha? Yok arkadaş artık sana avanta mavanta yok.
0: Yani şimdi sen ne demek istiyorsun bakayım Mustafa Efendi?
1: Eski camlar bardak oldu demek istiyorum anlayacağın. Artık haraç vermeyeceğim sana Cafer Efendi.
0: Bana Arnavut Cafer'e. Benim kafam bozulursa ben adama ne yaparım ha? Ne yaparım?
1: Hiçbir şey yapamazsın. Erkek sen git dengine çat. Bu musun benim gibi yaşlı bir bakkalı horozlanıyorsun. Git de başkalarına çal.
0: Yüreği olan varsa karşıma çıkar. Bu mahallenin kralı benim.
1: O eskiden de Cafer Efendi. Ne çabuk unuttun karşına çıkan aslanları?
0: Neyi unuttun?

0: Tuttum. Kim çıkmış benim karşıma bakayım?
1: Nafile Hicabi. Unuttun mu? Erkeksen git de onlara çat. Çat da dünyanın kaç bucak olduğunu göstersinler sana.
0: Nafile Hicabi de kim be?
1: Aa, kim olacak? Geçen gün manavın önünde kavga ettiğin gençler.
0: Manavın önünde kavga ettiklerim mi? Ha, şimdi hatırladım. Tek tek ikisini de dövmüştüm. Ne olmuş onlara?
1: Daha ne olsun? Papucunu eline vermişler senin, yetmez mi yani?
0: Kim çıkartıyor bu palavraları be?
1: Bütün mahalle çalkalanıyor Cafer Efendi. Nafiden iyi bir kötek yemişsin. Seni paspas gibi yerlerde süründürmüş bugün.
0: Vay canına. Demek bunun için benim avantamı vermiyorsun ha? Öyle olsun bakalım Mustafa Efendi. Önce şu palavracıların hesabını göreyim. Sonra sıra sana da gelecek. Ama bu sefer avantama zam da yapacağım.

0: Selamun aleyküm İsmail Efendi.
1: Aleyküm selam. Sen miydin Arnavut Cafer Bey oğlum?
0: Benim ya.
1: Ben seni buralardan uzaklaştı gitti sanmıştım.
0: Nedenmiş o?
1: Vallahi senin iyiliğin için söylüyorum. Nafi ile Hicabi'ye rastlarsın filan da. Maazallah adamların elleri de pek ağırmış. Neme lazım? Bir tarafına bir şey filan olur da.
0: Sen neden bahsediyorsun be adam?
1: Vallahi benden söylemesi. Seni severim Cafer Efendi. Az haracımızı yemedin.
0: Merak etme İsmail Efendi. Gene yiyeceğim. Gene yiyeceğim.
1: Artık biraz zor yersin.
0: O nedenmiş?
1: Bundan sonra haracımızı nafile Hicabi'ye veriyoruz da ondan.
0: Anlaşılan bu soytarılar başıma bela olmaya başladılar. Neyse, gene görüşeceğiz ihtiyar. Şimdilik eyvallah. Buraya soytarılar. İtibarımı iki paralık ettiniz. Arnavut Cafer bunun altında kalır mı sanıyorsunuz be? Sizi elime geçirirsem, lokma lokma doğramazsam, manada adıyla...

0: Yemek hazır mı Hicabicim?
1: Birazdan hazır olur dostum.
0: Oh be, işte ben hayat diye buna derim arkadaş. Bir elin yağda, bir elin balda. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Ne para derdi var, ne de kira.
1: Ben hep söylüyorum Nafi. Boşuna okumuşuz ya. Ne lüzumu vardı ki ressam olmanın, heykeltıraş olmanın? Onun yerine Külhan Bey ol, Avanta yiyerek rahat et ha.
0: Haklısın vallahi Hicabi. Bu kabadayılık dümenini de iyi uydurduk. Yoksa açlıktan ölür, parklarda yatıp kalkardık şimdi.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yuh be! Böyle de kapı mı çalınırmış? Git bak bakalım Hicabi.
1: Tamam, bakıyorum.
0: İşin kolayını bulduk. Ye, iç, yat. Oh! Değme keyfime gitsin.
1: Nafi! Nafi!
0: Hayrola? Kimmiş kapıyı çalan?
1: Kim olacak? Cafer!
0: Ya!
1: Arnavut Cafer!
0: Öyle mi? Ne istiyormuş? Ne getirmiş? Ne? Arnavut Cafer mi dedin? Aman, aman tanrım! O mu gelmiş? O mu çalmış kapımızı?
1: Evet, Allah'tan açmadan önce kapının dikizinden baktım. Yoksa yanmıştık.
0: Eyvahlar olsun. İşte şimdi yandık Hicabi.
1: Yandık ki, nasıl yandık, nasıl?
0: Adam kendisi hakkında attığımız palavraları duyup dayandı kapımıza.
1: Attığımız palavraları deme. Attığın palavraları de. Arnavut Cafer'i dövdüğünü söyleyen sendin mahalleliye.
0: Vay vay vay. Demek ki şimdi de suçu benim üzerime atıyorsun ha. Aslında kabahatin büyüğü sende.
1: Niye bendeymiş? Ben ne yaptım ki? Ben senin gibi palavra atmadım kardeşim. Ben efendi gibi dayağımı yiyip çekildim kenara.
0: Ya sen değil misin esnafa palavra atmamızı söyleyen? Arnavut'u yalandan nasıl dövdüğünü anlat diyen ha? Şimdi de tutmuş kabahati bana yüklüyor.
1: Canım ben... Şimdi ben onu demek istemiyorum.
0: Hay Allah, ne yapsak da kurtulsak şu Arnavut belalısından.
1: Aa, dur aklıma bir şey geldi.
0: Sahi mi? Ne geldi?
1: Yapılacak tek şey kapı önüne çıkıp Arnavut Cafer'le kozunu paylaşacaksın Nafi.
0: Ama ben...
1: Eğer döversen Arnavut Cafer bu mahalleyi terk eder dostum.
0: Peki ya dövülürsem?
1: Eğer dayak yersen bu sefer de biz çeker gideriz. Hem nasıl olsa bir kere dayak yemiştin. Bir kere daha yesen ne olacak yani he? Hadi dostum be.
0: Harika. Bundan güzel bir planı kimse yapamazdı. Git bak bakalım. Arnavut Cafer hala dışarıda bizi bekliyor mu?
1: Bakayım. Tamam. Ah. Ya, inşallah çekip gitmiştir. Kapı sesi de kesildi ama. Dur bakayım. Aman yarabbim. Hala dışarıda. Bizim cama bakıyor.
0: Yandık. Ne yapsak acaba? Polise telefon mu açsak?
1: Evde telefon var mı ki açacaksın? Tek telefon madamın odasında.
0: Doğru. O zaman gidip madamın evine gidip telefonu açalım.
1: Tamam, dur heyecanlanma dur. Delirdin mi sen? Hiç polise haber verilir mi?
0: Neden?
1: Nedeni var mı? Sen polisten yardım isterken madam seni duymayacak mı sanıyorsun?
0: Duysun.
1: O zaman mahalledeki itibarımız iki parlık olmaz mı? Arnavut Cafer'den korkup polisten yardım isteyince esnaf verisiyi kesmez mi? Madam bizi evden atmaz mı? Unutma, biz bu mahallenin kralıyız. Halkın gözünde kralız biz Nafi.
0: Doğru ya, birden unutmuştum. Ne biçim iş ya? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Peki ne yapacağız şimdi?
1: Bilmiyorum. Öyle bir plan yapmalıyız ki hem Arnavut'u dövmemiz hem de esnafın gözünden itibarımızı kaybetmememiz lazım.
0: Ya ben buldum. En iyisi hiç sokağa çıkmayalım.
1: Saçmalama. Her Allah'ın günü sokağa çıkmadan evde nasıl otururuz?
0: O zaman söyle ne yapacağız? Korku aklımı başımdan aldı.
1: Ayrıca evde oturarak da kurtulamayız ki. Ne yapsak acaba? Adam gelir bu sefer kapıyı kırıp içeri girer bizi yine döver.
0: Yaşasın buldum. Bir çare buldum Hicabi.
1: Ama çabuk söyle Nafi ne olur çabuk söyle.
0: Karate dersleri alacağım.
1: Harika. Ne?

0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırım hocam.
0: İyi. Gelin şöyle yanıma bakayım. Şu gördüğünüz kum torbasıdır, tamam mı?
1: Tamam hocam.
0: Şimdi akşama kadar bu kum torbalarına yumruk atacaksınız. Bugünkü dersiniz bu kadar. Böylelikle yumruklarınızı sağlamlaştırmış olacaksınız.
1: Hadi Hicri abi, vurmaya başlayalım.
2: Tamam, başlayalım. Al bakalım sana.
1: Aptal, niye bana vurdun?
2: Ya kime vuracaktım?
1: Kum torbasına, kum torbasına.

0: Aferin çocuklar, iyi çalışıyorsunuz ha. Sizin kadar azimle çalışan insanlar görmedim de.
1: Göremezsiniz tabii.
2: Sizin de başınızda Arnavut Cafer denen bir bela olsaydı siz de böyle çalışırdınız.
0: Bugün ringe çıkacaksınız. Heyecanlı değilsiniz ya?
2: Biraz heyecanlıyız yani.
1: Yani bugünden sonra kum torbalarına değil de boksörlere mi yumruk atacağız?
0: Evet, ona göre hareket edin artık. Nazik yerlerinize yumruk almamaya bakın. Hadi bakalım ringe.
1: Bir dakika hocam, ikimiz mi dövüşeceğiz?
0: Tabii, nasıl olsa yabancı değil arkadaşsınız, hadi. Boks.

0: Bak Mustafa Efendi, kimler geçiyor?
1: Kimler? Aa, bizim Nafi ile Hicabi. Yahu İsmail Efendi, dikkat ettin mi? Son günlerde pek gözükmüyorlar ortalıkta.
0: Kim bilir, belki de Arnavut'un korkusundandır. Biliyorsun, Arnavut her yerde onları arıyormuş.
1: Ha, öyle mi? Neden?
0: Neden olacak? İtibarını kazanmak için. Eğer Nafi ile Hicabi'yi döverse yine eski itibarı artacak ve böylelikle olan yine bize olacak.
1: Ah, haklısın. Ondan sonra yine gelsin haraçlar, avantalar. Hem bu sefer zamlı alır Arnavut, biliyor musun?
0: Hey, bize bir merhaba demek yok mu çocuklar?
2: Merhaba İsmail amca.
1: Hayrola, geçmiş olsun. Nedir bu haliniz öyle? Dökülüyorsunuz ya.
0: Kaşınız patlamış, gözünüz morarmış. Biriyle kavga falan mı ettiniz yoksa?
3: Evet yani.
2: Otobüs çarptı da. Yani biz otobüsteydik, aniden fren yaptı böyle. Önümüzdeki adama böyle küt.
3: Aynen öyle oldu.
0: Geçmiş olsun.
1: Kendinize dikkat edin.
0: Ya

0: Nafit! Nafit! Aç şu kapıyı!
1: Patlamadın ya! Aa! Açıyorum! Gir içeri, ne bağırıyorsun öyle ya?
2: Sana müthiş haberlerim var arkadaş. Dur, dur hele bir içeri.

0: Hayrola, nedir müthiş haberin?
1: Arnavut.
0: Ne olmuş Arnavut Cafer'e?
1: Ölmüş.
0: Ne? Ölmüş mü? Bizim Arnavut mu? Arnavut Cafer mi
1: evet,
0: yani?
1: Evet, evet. Bak, bak. Bak elimdeki gazete. Gazetede yazıyor, bak dinle. Ben de az önce okudum, dinle bak. Tanınmış kabadayı Arnavut Cafer dün gece sabıkalar arasında çıkan bir kavga sonucu öldürülmüştür. Ne dersin bu habere?
0: Ne diyeceğim? Bayramımız derim arkadaş. Dur, resmini de basmışlar mı?
1: Yok, resmini basmamışlar. Ama atıyla sanıyla yazıyor birader. Memlekette kaç tane Arnavut Cafer var sanıyorsun?
0: Doğru. Başkası da olabilir diye düşündüm ama birden şaşırınca inanmak güç geliyor insana. Neyse, Allah rahmet eylesin.
1: Öyle öyle. Ama bu arada biz de büyük bir beladan kurtulduk.
0: Biz değil, asıl o kurtuldu. Ölerek.
1: Anlamadım.
0: Unuttun mu icabi? Boks öğreneceğiz diye anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Biz bunca eziyeti neden çektik? Arnavut'u dövmek için değil mi?
1: Sahi ya. Tüh, boşuna boks karate dersleri aldık he. Hey gidi Arnavut Cafer hey. Ölmeyecektin ki gösterecektik sana analar ne evlatlar ne yiğitler doğuruyormuş.
0: Neyse, gel dışarı çıkıp gezelim biraz.
1: Çıkalım ya. Hem evde erzak da azalmış.
0: Bugün hava ne kadar güzel değil mi icabi?
1: Ya sorma.
0: Sakın Arnavut Cafer'den kurtulduğumuz için hava bize bu kadar güzel gelmesin.
1: Olabilir. Arnavutsuz hayat daha tatlı oluyormuş canım.
0: Öyle. Kavgasız, dövüşsüz, huzur içinde yaşamanın tadı bir başkadır.
1: Hele bir de manavı, bakkalı, kasabı parasız mal verirse daha tatlı oluyor canım.
0: Ev sahibini unutma bu ara. Biliyorsun 5 kuruş vermeden aylardır evinde oturuyoruz madamın.
1: Yani neticede beleş hayatın tadı harika oluyor dostum.
0: Ama yine de... Hı? Aman Allah'ım! Olamaz! Şuraya bak! Şuraya bak hiç abi! Olacak şey değil!
1: Ne oldu? Nereye bakayım?
0: Şuraya bak! Bak ileride kim duruyor?
1: Ha, nerede? Olamaz! Ya bu Arnavut Cafer değil mi?
0: Hem de ta kendisi! Baksana dipdiri! Hem de bize doğru geliyor!
1: Demek ki ölmemiş!
0: Belki de ölen bir başka Arnavut Cafer'miş.
1: Herhalde. Ortalıkta bunlardan bol bir şey yok ki zaten.
0: Peki ne yapacağız icabi?
1: Ne demek ne yapacağız? Boks, karate dersi aldığımızı unuttun mu?
0: Tabii ya.
1: Bak hiç heyecanlanma. Soğukkanlılığı elden bırakma tamam mı?
2: Hey! Siz ikiniz. Size söylüyorum.
0: Bize mi?
1: Buyurunuz. Ne istemiştiniz?
2: Beni hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Tabii hatırlıyoruz. Ne istiyorsun?
2: Sizlerle küçük bir hesabım var. Onu halletmek istiyorum.
1: Ne hesabıymış o?
2: Ne hesabı olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Güya beni dövmüşsünüz ha? Yerlerde paspas gibi ezmişsiniz ha?

0: Hey Mustafa Efendi. Mustafa Efendi.
1: Ne?
0: Gel yahu gel.
1: Ne oldu? Neden çağırıyorsun beni İsmail Efendi?
0: Gel gel gel gel gel. Bak kimleri göreceksin.
1: Aa, bunlar bizim çocuklar değil mi? Nafi ile Hiç abi. Amanın öteki de Arnavut Cafer.
0: Evet evet, duruşlarına bakılacak olursa kapışacaklar.
1: Hey aslanım be. Bizimkilerin duruşuna bak. Aslan gibi maşallah.
0: Evet evet. Ama bakalım kapışmanın sonunda kim kimi halledecek göreceğiz.
2: Kısa kes Cafer Efendi. Bizden ne istiyorsun söyle bakalım.
3: Bütün mahalleye beni dövdüğünüzü söylemişsiniz.
4: Diyelim ki söyledik. Ne olmuş yani?
3: Daha ne olsun be? Bunun hesabını vereceksiniz bana.
2: Cafer Efendi biz esnafa hesap vermiyoruz da sana mı vereceğiz?
3: Davranın yalancılar. İkinizi de hacamat edeceğim.
2: Nafi'ciğim ilk round senin hayatım.
4: Tamam tamam. Sen kenara çekil ve seyret.
2: Yardıma ihtiyacın olursa ringe gelirim yani.
4: Sıkı dur Arnavut Cafer. Dişlerini tek tek eline vereceğim.
3: Önce senin, sonra da o kıl kuyruk arkadaşının kemiklerini kıracağım. Al bakalım.
5: Vur lan bizi vur. Hiç acıma Arnavut.
4: Al bakalım.
5: Hadi vur vur.
4: Size çektiğiniz korkunç.
5: Çenesine çenesine.
4: Benden bu kadar. Rakip senin icabici.
2: Teşekkür ederim Nafi'cim. Gel bakalım Cafer Efendi. Gel hadi gel.

0: gel gel gel gel.
1: Öldüreceğim mi? Yaparticem mi?
0: Bu yumruk maliliğe çektirdiğin mazraplar için. Bu yumruk esnaftan yediğin araçlar için.
2: Dur yeter Hicabi abi. Bayıldı. Bayıldı
0: bana. Çelimsizmiş ya. Yeter. İki yumrukta nakavt olan kabadayı ya da ilk defa rastlıyorum arkadaş.
3: Hicabi. Hicabi. Oğlum benim. Aferin sana ya.
0: Bu zeytinyağı, bu pirinç, makarna, yağ, tuz, şeker, çay. Bakkal poşetlere, dükkanda ne varsa doldurup göndermiş Nafi.
2: Burada da manavın, kasabın gönderdikleri var.
0: Yaşadık. En az bir yıllık gıda stokumuz hazır. Artık yan gelip yatabiliriz dostum.
2: Hayır. Bu son olsun artık.
0: Anlamadım.
2: Bundan sonra ne bakkaldan, ne kasaptan, ne manavdan, hiç kimseden karşılıksız bir şey almayacağız Hicabi.
0: Ama kendileri veriyor bunları Nafi. Seve seve veriyorlar.
2: Hayır. Hiç kimse durup dururken karşılıksız bir şey vermez Hicabi. Eskiden Arnavut Cafer'e verdiklerini şimdi bize veriyorlar. Bu da hiç hoş bir şey değil.
0: Ama Nafi.
2: Biz okumuş, kültürlü, aynı zamanda da sanatçı insanlarız Hicabi. Ayrıca Arnavut Cafer gibi haraç, avantı almak dürüst insanlara yakışmaz. Bize hiç yakışmaz.
0: Nafi doğru söylüyorsun da.
2: Meşhur laftır. Su testisi su yolunda kırılır. Bak Arnavut Cafer de bu yolda itibarını, her şeyini kaybetti. Adeta yolunmuş tavuğa döndü. Biz bir Arnavut Caferi toplumdan kurtarırken kendimiz de birer Arnavut Cafer olma yoluna gidemeyiz. Bundan böyle hiç kimseden parasını ödemediğimiz bir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceğiz.
0: Doğru söylüyorsun. Ama nasıl yaşayacağız?
2: Çalışarak. Ressamlık para getirmiyorsa, heykeltıraşlık bir işe yaramıyorsa dürüst olmak da mı yaramıyor? Biz isteyelim yeter. Ben ümit ediyorum ki alın terimizle dürüstçe çalıştıktan sonra aç kalmayız.
0: Güzel laf ettin Nafi. Tıpkı bir tablo gibi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
9: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Evet. Günümüzde dostlar, gençler ömürlerinin en güçlü, en dinamik ve en hareketli dönemini yaşadıkları için içinde bulunduğumuz ortamda ölümü fazla düşünemez olduk. Ölümü düşünmediğimiz için akıbetimizin ne olacağının da farkında değiliz bazı zamanlar. Veyahut da İslamiyet'i yaşamaktan biraz uzakta duran, birkaç adım geriden takip eden kardeşlerimiz. Daha yolun başında olan insanlar şunu düşünebilirler. Daha gencim, önümde uzun bir zaman var. İnşallah bu zaman içerisinde namazımı da kılarım, ibadetlerimi de yaparım. İşte nasıl olsa bunu halledeceğiz. Daha genciz, yaşlanınca kılarız. Gerekeni yaparız. Ya genç yaştasın, bırak kardeşim şu işleri diyen kardeşler, farkında olmadan Allah-u Teala'ya isyan eden kardeşler. Görüyoruz böyle güzel kardeşlerimizi. Niye kardeşim? Azrail genç, yaşlı, yakışıklı, sarışın, esmer ayırmıyor. İlahi emri şak diye hemen yerine getiriyor. Allah-u Teala'nın emriyle. Hadi vaktin doldu, gidiyorsun. Bir anda, sormuyor bile sana. Hemen emaneti teslim alıyor. O musalla taşına yatan insanlar, onlara bir imkan daha verilse acaba nasıl Allah-u Teala'ya kulluk ederler? Bunu en cahilimiz bile düşünebiliriz dostlar. Çünkü bizi karşımıza kırmızı halılar sarılmış, bandolumuzu kalı bekleyen insanlar yok. Bizim karşımızda çok ince bir hesap soracak olan Allah-u Teala var. Daha kabir aleminde birçok sıkıntılar görüp veyahut da kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye buyuran kainatın efendisi ne kadar işe ehemmiyet verdiğini burada anlıyoruz değil mi dostlar? Ama günümüzün gençliği, çünkü niçin gençlik diyorum? Gerçekten dostlar, en verimli dönemler gençliktir. İnsanlara en çok faydalı olan dönemler gençliktir. Nefsin en büyük imtihanını geçtiği dönemler yine gençliktir. Yaşlanınca zaten birçok şeyi de nefis noktasında bırakırsın kenara. Nefsani noktada da bazı şeylere doyunmuşsundur artık, yine bırakırsın kenara. Ama devamlı saldırgan, hırçın, dişlerini pençelerini gösteren bir nefis var. O gençliğin başında şu anda. Gördüğü her şeyden etkilenen bir gençlik var. Öyle bir nefis var. Ama şu anda hakikaten tepemizde bulunan teşbihte hata olmasın, aslan gibi vahşi olan nefis yaşlılıkta bazen öyle bir hale geliyor ki gözleri görmez, dişleri dökülmüş, tırnakları düşmüş bir aslan yavrusu değil, kedi yavrusuna dönüyor. Çünkü artık belirli bir yaştan sonra geri dönüş var. Ama sevap noktasında da öyle bir rahmetin yağdığı dönem var ki gençlikte, nefsine vurabilen, gözüne, birçok azasına sahip

sahip olabilen, Allahu Teala'dan korkan, Allah için gözyaşı döken gençlik. Elbette ki Allahu Teala bunlara rahmet gibi yağdırır rahmetini. Elhamdülillah ya Rabbi, yağmur yağmur, sağanak sağanak yağdırır. Sen genç olacaksın, nefsinin gözünün dizine bakacaksın. Bunları mümkün olduğu kadar kendine koruyup Allahu Teala'nın yolunda olacaksın. Allahu Teala rahmetini senden esirger mi? Allahu Ekber. Hani o anlattığımız o iki genç çocuk vardı ya. İşte Allahu Teala öyle iman versin. O küçük yaşta bile ileriyi görebilecek iman nasip etsin bizlere. Onun için ölümü de düşünmek zorundayız. Akıbetimizin ne olacağını bilemiyoruz. Yarın bizi hangi musallanın üzerinde veyahut da hangi patiskaya sarılmış veyahut da hangi mezarın çukurunun içerisine atılmış, gömülmüş, onu bilemiyoruz. Çünkü nefis böyle şeyleri düşünmek istemiyor. Niçin? Yaşayışıma bakıyorum. Allahu Teala'nın emrettiği gibi bir yaşayış mı? Yaşayışıma bakıyorum. Resulullah'ın yaşadığı bir yaşayış mı? Veyahut da diyorum ki bir ashabın yaşadığı yaşayışa benziyor mu? Veyahut da paralellik var mı? Veya ona yakın bir şey var mı? Onu göremiyorum. Ondan sonra tabii ki benim için bir ölüm şebi aruz gibi gözükmez. Tabii ki benim için bir ölüm her zaman için korku olur. Korku bu dünyadan gitmek mi? Bazıları için öyle. Korku bu dünyadan ayrılıp da dünya nimetlerinden uzaklaşmak mı? Bazıları için öyle. Korku karından, kızından, çoluğun, çocuğundan, sevgilinden veya sevdiğinden, annenden, babandan veya şu dünyada değer verdiğin insanlardan ayrılık mı, ölüm ayrılığı? Bazıları için belki de öyle. Ama bazıları için de ya Rabbi şu anda da hazırım. İlahi emre boynum kıldan incedir. Ben rahmetini umuyorum ya Rabbi ve umduğum gibi de bekliyorum Allah'ım diyebilecek derecede Allahu Teala böyle bir iman ve idrak nasip etsin. Allahu Teala'nın rahmeti çok geniştir dostlar. Elhamdülillah. Yaradanım elhamdülillah gafurur rahimdir. Müslüman ölümden korkmamalı. Müslümanın ölümden korkması gerekiyor ise sadece ve sadece Ruz-i Mahşer'de huzuruna geldiğimde ya Rabbi hangi yüzde senin sorularına cevap verebileceğim, senin huzurunda nasıl olabileceğim, hiçbir amelime güvenmiyorum ya Rabbi, sadece rahmetine güveniyorum diyebilecek derecede bir beklentide olabilmeli. Gönül dostlarının beklediği aşk, beklediği ölüm nasıl? Onlar ağlıyorlar. Ya Rabbi keşke sana kavuşabilsem. Ama kavuşmak tabii bizim beklediğimiz gibi değil. Onların da alemi apayrı. Onların da Allahu Teala'ya oruçları apayrı. Allahu Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. İşte bazı kardeşlerimiz hani ölümün akabini bekledikleri gibi nasıl olsa ileride hallederiz diyen kardeşlerimize bunu tekrar irdeliyoruz. Ölüm genç veya yaşlı diye ayırt etmez. Nice gençler vardır dostlar, hayatının baharında ölümle tanışmışlardır. Hiç kimse Azrail'e ne kadar yaşayacağı hususunda sözleşme yapmış değildir. Bir anda varsın, belki 5 dakika sonra yoksun. İlahi emir yerine getirilir ve bu dünyayla olan bütün ilişkilerini keserler. Seni sevenler, aman kızım fazla başını örtme. O ne öyle öcülere dönmüşün? Aman kızım entarilerin üzerine çekme. O öyle kara kara bu yaşta giyileceğin şeyler mi diyenler? Aman evladım sakın şöyle şöyle işlerin peşine gitme. Sakın ileriye gitme. Veyahut da işte şunu yapma, bunu yapma diyen anne babalar. Çok sevdiğiniz kızlarınızı, çocuklarınızı, evlatlarınızı, oğullarınızı Allahu Teala'nın ilahi emri yerine getirdikten sonra senin eline bıraksalar, senin yanına bıraksalar, deseler ki al, senin olsun deseler. Kaç dakika tutabilirsin, kaç gün yanında tutabilirsin o sevdiğin, ehemmiyet verdiğin evladını? 2 gün, 3 gün, 4 gün sararmış, morarmış ve artık vücut azaları şişmiş. 1 hafta, 10 gün sonra kokmaya başlayacak, patlayacak. Sen bile kaçacaksın evladından. Sen bile o çok sevdiğinden, bel bağladığın, canım cicim hayatım dediğin insandan 1 hafta, 2 hafta sonra onun artık vücudunun dağılması veya benzeri şekilde kokmasından sen de kaçacaksın. Peki arkaya ne bırakacak?
Sen evladını Allah ve Resulünü öğrettiğin sürece senin de akıbetin hayırlı olacak. Senin evladına sen dinini öğrettiğin sürece, o evladın Allahu Teala'ya secde ettikçe senin de hanene yazılacak. Sen evladın Allah'ın dinini öğrettiğin sürece senin de hanene yazılacak. İşte arkana bırakacağın o, yanında götürebileceğin hiçbir şey yok. İnsanların her sevdiği yanında kalamaz. İlahi takdirat sebebiyle her şey sahibine dönüş yapacaktır. Çok sevdiklerini bile işte bu dünyada en fazla emanet alındıktan sonra bir haftadan sonra yine kaçarsın ondan. Çünkü artık onun tek şeyi vardır. Üzerine giydirilmiş olan beden elbisesinden sıyrılıp gerçek aleme uçmuştur artık onun ruhu. Sahibinin yanındadır. Ve bu dünyada yaptığı şeyleri sahibine götürecek ve sunacaktır. Bunu yapabildim, bunu yaptım veya hiçbir şey yapamadım. Gerçekten evladını seviyor isen, gerçekten Allah için evladını bu dünyada canına bağrına soktuğun gibi sokmak istiyor isen, onun İslami yaşantısına sakın uzanma. Sakın uzanma. Tam tersine destekle. Aman evladım, şunu da mı yapıyorsun deme. Eğer yaptığı şey gerçekten Allah içinse bırak yap. Yapsın. Okuduğu kitaplara uzanmayın. Namaz kılmak istediği zaman, Allahu Teala'nın dinini öğrenmek istediği zaman biraz da siz onun üzerine düşün. Şunları da oku evladım, kitap oku. Ne istiyorsan Allah için yapayım ki arkamdan bir Fatiha okuyabilecek evlatlar bırakayım diye. Birçok kardeşlerimizi görüyoruz dostlar. Allah için söylüyorum. Cenaze namazları kılındığı zaman anasının babasının cenaze namazını kılamayan yüzlerce insan var. Tabutunun kenarında bakıp sadece gözyaşı döküyor. Ananın babanın senden beklediği bu mu? Sen onun namazını kılamadıktan sonra ananın ciğerin canın canenin babanın kardeşinin sevdiğinin en yakınının bir cenaze namazını kılamadıktan sonra dostum soruyorum senin Müslümanlığın nerede? İşte evladını öyle yetiştir de hiç cemaatin bulunmadığı yerde bile veya sen kabrinde yalnız amellerinle baş başa iken sıkıntının veya birçok şeylerin yanındayken bu azabın sıkıntı olacak ise azabın içerisindeyken belki evladının gönderdiği sana bir Yasin-i Şerif, evladının gönderdiği bir Fatiha sana o tabak içerisinde öyle bir rahmetle sunulur ki o anda seni rahata kavuştururlar. O rahmeti diyor, o tabakla sunulan o rahmeti sinirlerin içerisinde diyor, bazı rivayetlerde öyle geçiyor. Öyle sunarlar ki o anda rahatlarsın, şaşırırsın. Bunu kim gönderdi? Ne oldu dedikleri zaman sana evladın bir Fatiha gönderdi. Onun sevabıdır. Evladın sana bir Kur'an okudu, bir hatim okudu. Evladın sana bir Yasin gönderdi dediklerinde elhamdülillah dersin, rahatlarsın. İşte evlat yetiştirmeyi orada anlarsın. Keşke ya Rabbi der insan o zaman. Allah'ım biraz daha imkanım olsaydı da keşke kızımın başörtüsüne elim uzanacağı yerde, kızımın tesettürüne elim uzanacağı yerde, ileriye kaçtın geriye kaçtın, şunu yaptın bunu yaptın diyeceğim yerde, keşke deseydim ki yavrum Allah rızası için daha fazla oku da arkamızdan bir Fatiha-i bari sen gönder diyebilen annelere lazım ihtiyaç vardır. Şu anda evladını diri diri ateşe atmak isteyen anneler, diri diri yakan anneler, evladına İslamiyet'i öğrenmekte uzak duran insanlardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer senin evladın İslamiyet'ten uzak ise, senin genç çocuğun canın ciğerin ciğerinin paresi, eğer İslam'a uzaktan duruyor ise annesin babasın, tebliğ etmekle mükellefsin. Diyeceksin ki evladım son nefesime kadar bunun mücadelesini vereceğim Allah rızası için. Gel yavrum namaz kılmaya gayret göster. Gel yavrum şu başörtüsünü sen tak başına. Gel yavrum tesettürü giydireyim sana. Gel yavrum Allah için şu duaları öğren. Benim belki okumam yok yazmam yok diyebilirsin. Belki benim bunları sana tebliğ etmekte noktada biraz aciz kalıyorum diyebilirsin ama Allah rızası için İslami ilimlerle uğraşan insanlar veya İslami yerlerde dini kitaplar satan insanlara gelip de benim kızım için, benim oğlum için bir kitap ver diye geldiğiniz zaman oradan insanlara birçok kitaplar verirler. Bari götür onu tebliğ et. Arkasından dua et. Allahu Teala'ya yalvar. Ya Rabbi de. Evladımı İslami bir şekilde yaşamayı nasip eyle de. Eğer oğlunu böyle
kızını böyle şeylerin arkasına süsleyemez isen, kendi

seni affetmek için sebepler halk ederken Allahu Teala Celle Celaluhu Azze ve Celle seni affedebilmek için hak etmediğimiz halde birçok amelleri yaptığımızı zannederek veya yapmayarak kulluk vazifelerimizi yerimize getirmediğimiz halde benim yaradanım yine bize bol bol nimetler gönderirken birçok sebepler ihsan ederken biz sadece nefsi noktada birbirimize karşı kırgınlıklarımızla veya sıkıntılarımızla veya işte belirli olayların içerisindeki kavga ve gürültülerden haklarımızı bile helal edemez duruma gelmişiz. Hep dünyalığın içerisine sarılmış ve ondan sonra çamura bulaşmışız. Allah dostlara diyor ki dostlar, dünya zehire batırılmış, bala batırılmış bir zehirdir. İlk önce yemeye başlarsın tatlı tatlı, tadı bittiği andan itibaren zehiri bulaşır. İşte biz de şu anda bala batırılmış bir zehiri yalamakla meşgulüz. Yani temaşalarıyla hoşumuza giden her şeyin peşindeyiz. Ama bakıyoruz ki rahatız, hepimiz öyle. Hepimiz fazla bir rahatlığın içerisindeyiz. Çocuklarımıza gereken eğitimi vermediğimiz için onun sıkıntısı ileride karşımıza çıkacak. Çocuk ilkokul döneminden çıktıktan sonra ortaokul dönemine geldiğinde, lise dönemine geldiğinde, evlilik hayatı içerisine geldiğinde, ergenliğin arkasından geçiş noktalarında birçok arkadaş çevresinin içerisine girecek. Eğer anne ve baba da Allah ve Resulünü öğrenmediyse, anne ve babadan bunun eğitimini almadıysa, senin çocuğun 12 yaşına geldiği andan itibaren alnı secdeye gelmiyor ise, namaz kılmıyor ise ve kılmasına da sen müsaade, kılmamasına müsaade ediyorsan, sen orada yatıp kalkıp da televizyonun karşısına geçip de şöyle ayaklarını uzatıp da televizyondaki birbirinden güzel filmlerin arkasında olup da namaz vakti geldiğinde ezan-ı Muhammed diye Allahu Ekber dediğinde sen de istifini bozmayıp da o şekilde televizyonu seyredip veyahut da efendim içinde bulunduğun rahatlığın içerisinde yayılmaya çalışırsan senin evladın da aynı senin yaptığını yapar. Aynen senin evladın da senin gibi mezardan bir tane Fatiha bekler. Benim evladım da keşke bir Fatiha da bana gönderseydi. Çok zor. Niçin? Sen evladını yetiştirmedin, aynı şekilde senin evladın da aynı şeyi yapacak. Çünkü akabinde bunlar birbirini takip eder dostlar. Dikkat etmek lazım. Allah rızası için buradan tebliğ ediyoruz. Gençlik hakikaten çok güzel yönelen bir gençlik olmakla beraber tamamen de bundan uzaklaşan gençlik var. Öyle genç kardeşlerimizi görüyoruz ki dini konularda ateistlikle birbirlerini yarışıyorlar. Öyle sıkıntılı yerler var. Ve bu şekilde işte satanistler dolmuş, ateistler dolmuş ve böyle insanlar da muazzam derecede ve bazı yazarlar, bazı karışık zihniyetli yazarlar da kalemlerini o kadar şeytani kullanıyorlar ki böyle gençleri de tamamen avlıyorlar ve ondan sonra da İtaatsiz bir gençlik oluşuyor. Ama bizim gençliğimiz nasıl olmalıydı? Bizim gençliğimiz biraz önce anlattığımız gibi 13-15 yaşındayken boyunu parmaklarının üzerine kaldırıp da boyunu yüksek gösterip de Allah Resulü'nün yanında yüksek boylu gözüküp şehit olmak için ya Resulallah ben de harbe girmek istiyorum diyen bir gençlik olmalıydı. Ben bunu anlatmaya gayret gösteriyorum. Kendi nefsime de söylüyorum. Ben de samimi değilim. Gerçek samimiyeti yaşayan insanlar da görüyorum ama. Elhamdülillah ya Rabbi. Çocuğunu daha küçücük yaştayken maşallah dini kitapların içerisine boğmuş. Anne de namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. Tesettürüne de girmiş, ibadetini de yapıyor. Ve bu tesettür derken bunu da muhakkak aktediyorum. Yani ilahi bir kurardır. Allahu Teala'nın emridir. İnşallah belirli bir dönemden sonra Allahu Teala'nın emri olarak yine girmek zorundadır. Bazı açık olan kardeşlerimiz sakın incinmesinler. Allahu Teala'ya sığınırım. Allahu Teala'nın emri olduğu için sadece dua ederim. Allahu Teala en kısa zamanda o muhabbeti sizin de kalbinize yerleştirsin. İnşallah o güzel örtünün içerisine siz de girin diye dua ederim. Ama rencide etmem, Allahu Teala'ya sığınırım. İnşallah Rabbim nasip etsin diye dua ederim. Ve o şekilde bir ailenin içerisindeki bir yuvada öyle kardeşlerimiz var ki anne baba keyif kekah yayılıyor, yatıyor geçmiş televizyonun karşısına. Çünkü televizyon diyorum, her evin içerisinde benim en çok değer verdiğim yerde bile televizyon var. Tam karşıda girer girmez hemen yayılıyorsun oraya, yemeğini yiyorsun, geçiyorsun karşısına, bitti. Cenneti verdiler hemen 2 dakikada. Çünkü her şeyi koymuşum kenara. Karnımı doyurdum, geçtim karşısına, seyrettim. Elime de kumandayı aldım, şu kanal. Sonra geç öbür tarafa kanala. Orada güzel bir film var mı? Dur ya, şurada bir şarkıcı var. Bakıyorsun onu seyrediyorsun falan. O açıyorsa açıyorsa açılıyor falan. O arada göz zinası. Sonra bakıyorsun oradaki artık gözün o zinaya alıştı, daha fazlasını arıyor. Başka bir kanala geçiyorsun, daha açık yerler nasıl yakalayabilirim diye. Oralara geçiyorsun. Ondan sonra da oralara dolaştıktan sonra daha başka bir kanala geçiyorsun. Oradan başka bir kanala atlıyorsun. Öyle dolanıyorsun. Sonra bazı gecenin geç saatlerindeki filmlere takılıyorsun. O filmlerde belirli saatten sonra tamamen müstehcen sahnelere giriyorsun.

diyorlar. Ondan sonra da böyle seyrediyorum. Yanımda evladım var, kızım var, karım var, çolum var, çocuğum var. Böyle seyrediyoruz. Filmi seyrediyoruz. O sahnenin içerisinde birçok çirkin olaylar görüşüyor. Çünkü edeben gösterilmesi çirkin olması noktasında. Ben böyle seyrediyorum. Benim yanımdaki kızım da seyrediyor aynı şekilde. Benim baktığım gibi. O da daha belki nefis taşıdığı için daha hırçın bir şekilde bakıyor. Yanın yanında senin hanımın da aynı şeyi seyrediyor. Öbür çocuğun da seyrediyor. Belki onun zorlarından babana da seyrettiriyorsun. O filmi seyrettikten sonra da tabii ki ben gayri ihtiyari o seyrettiğim sahne içerisinde oradaki müstehcen hareketin içerisindeki kadına karşı nefsimi hareketlendiriyorum. Benim yanımdaki karım veya benim yanımdaki kızım, o da sapık değil ki oradaki kadına baksın, o da oradaki erkeğe bakıyor. O da gayri ihtiyari nefsani noktada oradaki erkeğe döneliyor. Onunla hayale giriyor ve ondan sonra da çok edeple söylüyorum, affınıza sığınırım ama Allah için söylüyorum, gerçektir. Ve ondan sonra da ben bile bile karımı, kızımı, çoluğumu, çocuğumu televizyondaki elin adamına sulandırıyorum. Ve ondan sonra da kalkıyorum, diyorum ki ya işte dikkat etmek lazım, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. İlk önce eğer delikanlıysan, böyle bir şey başladığı zaman ben İslam'ı yaşamaya gayret gösteriyorum der isen, o parmağını ilk önce eğer o televizyonundaki o programdan seyredeceksen hemen müstehcen bir sahne çıktığında şak diye kapatabilmelisin. Ama kapatamıyorsan parmağına sahip olamayan hiçbir şeyine sahip olamaz. Ondan sonra da geçtiğimiz zamanda bir saat konferans verir insanlara. Öyle kardeşlerimiz de var. Ve bakıyorsun, Allah razı olsun, görüyorsun bazı kardeşlerimizi maşallah. İnançlı, namazında, niyazında belirli sünnetleri yerine getirmeye çalışıyor. Ondan sonra çok farklı hesapların peşine düşmüş. İnce hesapların, şunu şuraya verirsem şu kadar alırım, şundan bir şunu şuraya yatırırsam, şunu şöyle verirsem, işte benim elime ay başına bu kadar para geçer, onu da şuraya vereyim, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım. İşte burada anlatabildim mi dostlar? Yani banka bakiye noktalarında ince hesapların peşerisinde. Şundan şunu yaparsam şu kadar zamanda şöyle bir şeyler oluşur. Ondan sonra öyle bir şeylerden sonra da bayağı rahatlarız. O para orada durur, şöyle olur, böyle olur vesaire ince hesapların peşine düşüyor. Ondan sonra da işi bitiyor, geliyor camiye, yine Allahu Ekber, elhamdülillah. Tabii ki namazını kılmakla mükellefsin ama yan yana geldiğimde hiç birbirine yakışmıyor. Yan yana getiremiyorum. Allahu Teala haram diyor. Onun yanına getiriyorum. Adama bakıyorum, Allah razı olsun, acaba hacca gitmiş, namaz kılmış, ibadetini yapıyor. Ve birçok İslami tebliğlerin içerisinde yanındaki amele görüyorum veya bir yerde görüyorum. Ama senin burada ne işin var? Bu hesapları yapıyorsun, şöyle şöyle yapıyorsun. Hiç seninle yan yana getiremiyorum. İçinde bulunduğun ortama uyacaksın evladım. Allah razı olsun. Elbette sen de inşallah hacı amca, ben de öyle olduğum için mezara girdiğimiz zaman da oranın ortamına uyacağız. Nasıl? Oranın ortamının ne beklediğini bilmiyorum ki. Karanlık bir yerin içerisinde bana ne gösterilecek bilemiyorum. Ama ister istemez de orada insanı oraya uyduracaklar. Senin elinde olmayacak o. Yapma bana, tutmayın, etmeyin, yapmayın diyeceksin ama ancak sen dinleyeceksin. Ya bu işler böyledir dostlar. Allah-u Teala'ya sığınırız. Allah-u Teala'nın rahmeti çok geniş. Allah-u Teala gafur rahim. Allah-u Teala bağışlayan. Ama Allah-u Teala'yı anlayabilmek için de işte burada bazı şeylerin altını çizmek lazım. Samimi izlediğimiz zaman birçok şeylere de dikkat etmek zorundayız. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım dostlar. Ama Allah için söylüyorum ki bunlar hakikaten olan şeyler. Ve ondan sonra da gerekli eğitimi vermediğimiz için kendimiz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuzla ve birçok problemlerin içerisindeyiz. Allah-u Teala'yı hatırlamaktan uzak olan insanlar, Resulünü hatırlamaktan uzak olan insanlar hayatları içerisinde de gerçekten günlük iaşelerini çalışırken, kazanırken de bunlardan yine uzak oluyorlar. Halkın içinde hakla beraber ol. İnsanların arasındayken kalbin Allah'la olsun diyen Allah dostları ehemmiyetle bunu vermişler işte. Halkın içinde hakla ol. Yani nasıl? Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamaya gayret göster. Kalbinde Allah-u Teala'nın zikri olsun, fikri olsun diye. Allah-u Teala'yı hatırlarsan gözyaşın gözünün üzerinden eksik olmaz. Allah-u Teala'yı hatırlarsan gözün harama bakmaktan kaçar. Göz harama bakmaktan kaçtığı andan itibaren kalpte muhabbet oluşur. Kalpte muhabbet oluşunca oraya Allah-u Teala'nın zikri iner. Allah-u Teala'nın zikri oraya inince de Allah-u Teala'nın rahmeti oluşur. Yediğinden, içtiğinden, her şeyden lezzet alırsın. Çocuğuna bakarsın, ellerine böyle yüzüne bakmasın da bile senin o anki hali, ruhaniyeti bile senin kalbine rahatlık verir. Ailenle beraber yerken, içerken, otururken, sohbet içerken bir ferahlık olur. Ve etrafındaki insanlara da bazen birbirini yan yana geldikleri zaman orada iki kelam Allah sohbeti yapabilecek Allah-u Teala
lütuflar ihsan eder. Besmeleni çekersin, sohbetini yaparsın. Ondan sonra cuma duanı yaparsın. İnsanlara güzel bir şeyler okursun, anlatırsın ve öğretmeye gayret gösterirsin. Allahu Teala senin dilinin lisanını açar. Onların kalplerine ulaşırsın ve kalplerinde güzel şeyler oluşturulmasına vesile olur.

Olsun. Ama ben arkadaşlarıma kendi hayatımda İslamiyet'i yaşamaktan uzak olursam ben arkadaşlarıma ne anlatırım? Ben arkadaşıma Fenerbahçe'de şu adam var, Galatasaray'da şu adam var, Beşiktaş'ta şu adam var. Topçuları şöyle, masörleri böyle bu şekilde, adamın altındaki arabası öyle, tam çantacısının arabası şöyle, topçunun arabası bu şekilde. Efendim onun villası şurada, şu şununla fıkır diyor, şu şununla kikir diyor. Ondan sonracıma şu sahnede şu bugün sahne alıyor, işte falan kişi bugün şu sahneyi alıyor. Ondan sonracıma adam orada affedersin gelirler şov yaparlar. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım. Orada Elif'in suratına küfreder, o da güler. Vallahi alkışlar, Allah razı olsun. Çok güzel şey söyledi. Ben Allah razı olsun demez, özür dilerim ama orada adamın suratına orada küfrediyorlar. Bir sürü hakaret ediyorlar. Orada alkış ediyor. Çok teşekkür ederim, iltifat ediyorsun diye. Çünkü neden? Kalp bomboş, içeride bir şey yok. Onun içinde ne gönderirsen içine alıyor. Hakaret ediyorsun, üzerine adam sanki gül atmış gibi muhabbet alıyor. Bunlar da oluyoruz işte. İşte insanlar boş şeylerin peşinde olunca böyle boşluklar ona muazzam derecede ahiretinin yokluğuna vesile oluyor. Ama mümin olan insan, itaatli olan insan, Allahu Teala'ya inanan insan, o kalbi Allah'la meşgul eder ise, o kalbin içerisine Allahu Teala'nın zikrini koyar ise, o kalbin içerisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkını koyar ise, yattığında bile aynı muhabbetle yatar, kalktığında da yine Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle yatağından kalkar. Ve ondan sonra bir yerde oturdukları zaman iki kişi yan yana gelip de dünya kelamı olduğunda o adam orada sanki boğazlıyorlar zannedersin. Oturamaz bile onların yanında bazen. Sıkıntı gelir. Kalp o anda bir Allahu Teala'nın zikrine girer. Bir muhabbet basar. Gözünde yaş başlar. Boğazında tüklük yutulur. Tamamen tıkanır. Ondan sonra öyle bir halin içerisine girer ki o iki dünyalı sanki o adamı boğazına bıçak sokuyormuş gibi gelir ve kalkar oradan gider. Çünkü niçin? O muhabbetin içerisinde Allahu Teala onu muhafaza ediyor. Ve o dünyalık meşgalelerin içerisinde onu uzaklaştırır. İşte dostlar, kalbe zikir indirilmesi dediğimiz zaman, işte o kalbin içerisine muhabbet getirilmesi gerekir dediğimiz zaman böyle olaylar oluşur. Ama gönül dostlarının dediğine göre, devamlı hali mahaldir dediğine göre, devamlı hali insanların yakalaması çok zor. Ama insanın devamlı Allahu Teala'nın zikrine girebilmesi çok kolay. Niçin? Allahu Teala lütfederse. Ama devamlı sen anar isen Allahu Teala'yı, kalp bir arada boşluk olduğu zaman yine Allahu Teala sana hatırlatır. Ve yine o anda Allahu Teala'nın zikrine o kalp yine girer. Ve ondan sonracığıma devamlı Allah'ın muhabbetini duyarsın. Hissedersin sanki. Baktığın her şeyden lezzet alırsın. Ezan-ı Muhammed'i başka zaman dinleyen insanlar uzaktan ne diyor diye derettikleri zaman bile senin kalbine öyle bir lütuf iner ki sen o Ezan-ı Muhammed'i dinlerken Bilal-i Habeş'ten dinler gibi gelirsin. Elhamdülillah ya Rabbi. Allahu Teala için zor değildir dostlar. İşittik, itaat ettik, iman ettik diyen bir mümin davasını yaşamakla mükellef olduğu için şu anda günümüzün gençliğine elinizden gelen gayreti gösterin. Allah rızası için yardım edin o gençlere, o genç kardeşlerimize. Anne isen, baba isen, evladına hiçbir şey yapamazsan bile Ruzi Maşer'de Allah-u Teala hesabını sorarsa evladına dinini öğrenmen için hiçbir tebliğde bulundun mu? Belki öncesi için senin de hali ruhaniyetin karışıktı. Belki öncesinde senin de İslamiyet'e karşı yakınlığın çok uzaktı. Ama şu anda buna vakıf isen Allah rızası için evladının namaz kılmasına başlaması için en azından git bir namaz hocası al. Allah rızası için evladına ver ki ya Rabbi ben duydum, şu anda işittim, itaat ettim ama önceden şuurunda değildim ama şu anda huşurundayım. Ya Rabbi en azından verebildim diyebilecek en azından bir mesajın olsun. Veyahut da eğer anneler babalar Allah rızası için evladına yavrum Allahu Teala'nın emridir, şu örtüyü başına geçir güzelim. Ahirette senin yanmanı, sıkıntıya girmeni istemiyorum diye tatlı dil güler yüzle bunu en azından tebliğ edin. En azından Allahu Teala diyecek ki sen kızına tesettürü, sen kızına başörtüyü niçin tebliğ etmedin diye muhakkak soracaktır. Çünkü Kur'an'da bunu emretmiştir. Diyebilir misin ki Allahu Teala'ya ya Rabbi işte gençtir falandır filandır, işte onun için ben ona başörtüsünü veya tesettür elbisesini tebliğ etmedim, söylemedim diye. Allah-u Teala muhakkak soracaktır. En azından o kızcağızını, yavrunu, canının parçasını, ciğerpareni kendi ellerinle ateşe atmak ister mi bir anne? Benim evladım ateşte yansın der mi? İstemezsin tabii ki. Canının paresi çoğu zaman aç kalıp açıkta kalıp da yemeyip içmeyip de boğazındaki lokmaları bile bir zaman az yiyip de aman evladım yesin diyen anneler babalar kendi elleriyle yavrularını ateşe atmak isterler mi? İstemezler değil mi? Senin evladın eğer Allahu Teala'nın yolunda değil ise bile yine evli de olsa, çoluğu çocuğu da olsa yine Allah rızası için tebliğ et. Yavrum,
Allah rızası

için. Namazını kıl çocuğum. Anneciğim nereden bileyim, duaları bilmiyorum, şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Peki yavrum, en azından sana bir inşallah namaz hocası alayım. Bari onu oku. Veyahut da babasına der bu şekilde. Veya babada böyle bir şey yoksa, o ebeveyn, çocuklar yani, anne ve babaların haricinde diğer çocuklar bile anne ve babalarına tebliğde bulunsunlar. Anne, Allah rızası için namazını kılmaya gayret göster. Şu duaları ezberlemeye çalış. Şunu şöyle yapmaya çalış. Şu şekilde namaz kılmaya çalış diye tebliğ etmekle mükelleftirler. Çünkü bir insan anasının, babasının veya yavrularını canlı canlı cehenneme atmak istemiyor ise İslam'ı tebliğ ile mükelleftir. Ve Allah rızası için de bunu tebliğ edin. Yoksa tebliğ etmeyen kendi eliyle çocuğunu cehenneme atan veya da yakınına, akrabalarına uzanmayan insanlardır. Bunların da hesabı sorulacaktır. Sen karnın tokken, sen İslam'ı yaşamaya gayret gösterirken, sen şu imkanların içerisinde varken, yanında olan insanları niçin kollamadın, gözetmedin veya niçin tebliğ etmedin veya niçin böyle şeyler vermedin diye bunların hesabı soracak. Miskale zerratin hayra yara. Ve miskale zerratin şerra yara. Zerre miskale hayır, miskal zerre miktarı. Hayır ve zerre miktarı şer, her şeyin ince bir mizandan geçeceği bir an var. Ama şunu hiçbir zaman unutma ki Allahu Teala'nın rahmeti çok geniş. Allah'tan hiçbir zaman ümidimizi kesmiyoruz elhamdülillah. Hani rivayetler hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Malumunuz biliyorsunuzdur ama yine de Allah rızası için tebliğ ediyorum. Diyor ki sen vefat ettiğin zaman diyor. Bir gün Allahu Teala'ya huzur-u ilahi de çıkartırlar. Ya Rabbi hesabı zorlayacaktır diye önüne getirirler. Allahu Teala bir kişi getirirler ve de diyor ki onu sen olarak değerlendir diye geçiyor orada. Geldiği zaman diyor ki Allahu Teala, şu amelleri şu amelleri işledin mi? Şu amelleri şu amelleri yaptın mı? Bakıyorlar ki bir şey bulamıyorlar. Allahu Teala diyor ki cehenneme atın. Yine bir tanesi daha geliyor. Bakıyor ki yine ameller işlenmemiş, yerine getirilmemiş. Allahu Teala yine cehenneme atın diyor. Bu iki kişi giderken bir tanesi koşarak gidiyor cehenneme. Hem de koşarak gidiyor. Öbürü de birazcık gidiyor, dönüyor arkaya böyle bir bakıyor. Biraz birkaç adım daha gidiyor. Yine dönüyor bakıyor Allahu Teala'ya. Allahu Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu Azze ve Celle Yaradanım, getirin onları bana diyor. O insanları yine getiriyorlar. Soruyor Allahu Teala, sen diyor niçin koşarak cehenneme gittin? Diyor ki ya Rabbi, bu dünyada senin emirlerini yerine getiremedim. Ama diyor cehenneme gitmemi emreden sensin diyor ya Rabbi. Bari diyor burada en hızlı bir şekilde emir verdiğin için diyor ya Rabbi koşarak cehenneme giriyorum. Çünkü öyle emrettin Yaradanım diyor. Peki diyor ki ondan sonrakine, sen niye bir iki adım gidip de durdun döndün baktın dediği zaman. Diyor ki ya Rabbi, sen affederim diye buyuruyorsun ya Allah'ım. Döndüm arada sırada baktım ki belki beni affedersin diye. O umutlaydı. Çünkü buyuruyorsun ki ya Rabbi, en aynı abdi zanni bi, ben kulumun zannı üzereyim. Ben kulumun umduğu gibiyim diye buyuruyorsun ya Rabbi diyor. Vallahi döndüm beni affedeceksin diye baktım ya Rabbi diyor. İki adım gidiyordum yine dönüyordum. Yaradanın beni diyor affeder diye yine baktım senin diyor ya Rabbi, sana baktım diyor. Allahu Teala diyor ki işte ben senin umduğum gibiyim diyor. İkinizi de diyor affediyorum. Atın bunu diyor cennetime gönderin bunları diyor. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte dostlar, Allahu Teala Gafurur Rahim'dir. Ne zaman bizi affedeceğini, ne zaman bağışlayacağını bilemeyiz. Yaradanım merhametlidir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Elhamdülillah ya Rabbi. Onun için dostlar, Allahu Teala'dan hiçbir zaman umudumuzu kesmeyelim. Elimizden gelen gayreti gösterelim. Yaradanım bizleri cehenneminde yakmak için yaratmadı. Umuyoruz, inançlıyız, itaatliyiz inşallah. Allahu Teala'ya isyan etmiyoruz. Beşer olmamız sıfatıyla hatalarımız çok olabilir. Günahlarımız çok olabilir. Birçok günahın içerisine düşmüş olabiliriz ama bizi bekleyen bir tövbe kapısı var. Allahu Teala daha genç yaştayken veya içinde bulunduğun ortamın içerisinde tövbe etmeyi nasip bir müesser eylesin. Ya Rabbi sana tövbe ettim dediğin zaman Allahu Teala ne kadar sevinir. Çünkü Allahu Teala kulunun kendisine yalvarmasını sever dostlar. Hoşuna gider Allahu Teala'nın. Öyle buyuruyor ya, ben kulumun bana yalvarmasından hoşlanırım diye. Yaradanım böyle diyor. İşte sen dualarınla Allahu Teala'ya yalvarsan, ya Rabbi hatalarım var, günahlarım var. Binlerce defa tövbeler olsun ya Rabbi diye. Estağfirullah min cemi'u ma kerihallah kavlen fiilen sem'an basaran hatıran ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi elimden dilimden gözümden hatıratımdan geçen her şeylerle tövbe istiğfar ediyorum diye Allahu Teala'ya. Tövbe ettiğin zaman Yaradanım seni affetmekten uzak mı kalacak?
Şunu hiçbir zaman unutmayın ki dostlar. Allah-u Teala kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hatırına bütün mümin ve müminatın hepsini affedecektir inşallah. Allahu Ekber. Ne olursak olalım, ne kadar hataların içerisinde olursak olalım, tövbe istiğfar edip emri ilahi doğrultusunda Yaradanımın bizden beklediği gibi yaşamakla mükellefiz. Onun için de arkamızdan gelen gençliğe elimizden geldiği kadar dostlar Allah rızası için tebliğlerde bulunalım ve onların da yönelemeyenlerinin yönelmelerine vesile olalım. Anneler, babalar, ebeveynler, özellikle size istirham ediyorum. Allah rızası için yalvarıyorum. Sadece ve sadece çocuklarınıza ulaşabilmek için, tebliğ edebilmek için dini eserler alın. Eğer onları anlatabilecek şekilde birçok kasetler var, kasetlerden alın. Onlara kalplerini cuşu huruşa getirebilmek için, kalpleri ilahi müziklerden hoşlanıyorsa onlara ilahi kasetler alın. Çocuklarınızın kalbi dini güzel kitaplardan hoşlanıyorsa dini kitaplar alın. Onlara bir namaz hocası alın Allah rızası için. İlmi hal bilgileri kitapları alın. Çocuklarınıza tebliğlerde bulunun. Ama çocuğun ibadetini yapıyor, ibadet faaliyetleri gayet güzel. Onların ibadet işlerine fazla karışmayın o zaman. Onlara ehemmiyetle mümkün olduğu kadar kol kanat gerin. Onların arkalarında daima dua edin. Gözleriniz yaşlı bir şekilde. Çünkü o evladın hayırlı ameller işlerken onun arkasından da aynı güzel amelleriyle mütakip Allah-u Teala sizin de hanenize güzel şeyler yazacaktır. Arkanızdan Fatiha gönderen evlatlar bırakabilmek için onların İslamiyeti yaşamaları noktasında elinizden gelen gayreti gösterin dostlar. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti boldur, mağfireti boldur. Allah-u Teala gafurur rahimdir, bağışlayandır, affedicidir ve affedecektir. İnşallah kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, duasını ahirete bırakan peygamberimiz, Allah-u Teala'ya son nefesini verdiği anda bile, doğduğu anda bile, yani ümmetim, ümmetim, ümmetim diyerek gözyaşı döken, gecelerde birçok insanlar uyudukları halde aç olan fakat yiyecek bir lokma bulamadığı halde hasırların üzerinde yatıp üzerinde hasırın izleri çıkan peygamberim, gecenin en geç saatlerinde bile ağlayarak ümmetine dua eden, Allah-u Teala'ya yalvaran, ya Rabbi ümmetimi affeyle diyen peygamberim, mahşer gününde Allah-u Teala'ya secde edip de ya Rabbi ümmetimi almadan beni cennete sokma diyecek olan peygamberimizin karşısına çıkabilmek için, Allah rızası için dostlar, elimizden gelen gayreti gösterelim de peygamber efendimizin yolunda bir karınca misali bile aynı o şekilde ya Rabbi yolunda da ölemez miyim diyebilecek kadar bir amelle dahi olsa huzuruna çıkmayı bize Rabbim nasip müessir eylesin dostlar.

Evet dostlar, Allah Celle Celaluhu Azze ve Celle herkese sonsuz rızık vermekte, ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İnsana verilen nimetlerin en çok olduğu devre ise dostlar, bu gençlik dönemidir. Bunun için Rabbimize en çok ibadet etmemiz gereken dönem de yine gençlik çağıdır. İnsanlar gençlik dönemlerinde yaptıkları zaman bunu nasıl büyük bir flaşer, bir diyor ki güneş kadar büyük bir parlaklıkla yapılan ibadetlere teşbih verilirse o kadar aydınlık, diyor ki yaşlılıkta verilen bir mum ışığı gibi kalır diyor. Ama gençlik işte bu şekilde. Gücünün bileğinin kuvveti gibi ilminin de kuvvetiyle insanları aydınlatmakla mükelleftir. Bu günümüzün gençliği. Günümüzün gençliği tebliğ etmekle mükelleftir. Gerçek bu iken tehlikelerle çepeçevre kuşatılan gençler günümüzde nefis ve şeytanın oyununa gelerek Allah'ın emir ve yasaklarına uymayabiliyorlar. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem

Gençleri bu hadiste uyarıyor. Birçok buna benzeri bir şekilde, yani insanın gençliğine güvenmemesi noktasında. Çünkü Allah'a ibadetler sadece ihtiyarlar için emredilmemiştir. İslam ihtiyarlar dini değil, her yaştaki insanların dinidir. Bu bakımdan yaşlanınca bazı insanlar işte namaz kılmaya başlayacağım, ibadet yapmaya çalışacağım diye ahirette hesap verirken bunların hiçbirinden kurtuluşun olmadığını anlayacaklar. Çünkü ona ergenlik çağında ihtiyarlık dönemine kadar niçin ibadet etmediği muhakkak sorulacaktır. Allahu Teala'nın emirlerinin niçin yerine getirilmediği muhakkak sorulacaktır. Bir de evlatlarımızın yükünü üzerimize almayalım dostlar. Onun için çok dikkat edelim. Çünkü Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu konuda: senin düşmanların içinde en şiddetli düşmanın iki tarafın arasındaki nefsindir buyuruyor. Demek ki insanın en başta gelen düşmanı bizzat kendi nefsidir. Eğitildiği zaman düşmanlık noktasından kalkıyor. Ama eğitilene kadar nefse itmek kolay da değildir. Herkesin harcı da değildir. İlahi bir eğitim alması gerekir bu konuda. Onun için de diyor ki nefsine muhakkak hakim olmakla mükellefsin. Onun için de günümüzde şu halde gençler nefsin kötü isteklerini yerine getirmemek için çok dikkatli olmak zorundadırlar. İçinde belki bazı gençler ben nefsime hakim olabilirim, zaten çok sakin ve günahlardan çok uzak bir hayatım var diye düşünebilirler. Ama kaç dakikaya düşünebilirler? Bazı kardeşlerimiz var mesela, diyor ki ben evlenmeyeceğim, nefsime hakim olabiliyorum. Allah helal olsun diyoruz onlara. Allah razı olsun dostum. Fakat niçin evlenmeyeceksin? İşte evlilik bana göre değil, ben evlenmeyeceğim. Evlenip de ne yapacağım? Ben nefsime hakim oluyorum. İnsan şaşırıyor. Evliya mısın? Veliullah mısın ki nefsine hakim olabileceksin? Hayır. Bir anda şeytanların dört tane sümüğünün tepesine binecek. Ondan sonra cıma bir iki tane müsteşem bir şey geçtikten sonra şöyle bir bak. Ondan sonra cıma veyahut da gözünle farkında olmadan veya farkında olaraktan evlenmiyorum diyen kardeşim olur ki şurada bir baktı ki bir göz zinasına şahit oldu. Evlenmeyeceğim. Ama zinaya göz zinasına şahit oldun zaten. İlla harama vesile dönmek zorunda değilsin ki. Zina işlemek olmasan bile yine harama baktın ve tamamen o anda hala ruhaniyetin oraya adapte oldu. Hani sen kendine sahiptin? Hani evlenmemekle mükellef olan kardeşim ben kendimi koruyabiliyorum dedin? Ama yöneldin biraz önce. Gözlerinle baktın bazı şeylere. Ve göz zinasına oldun, oluştun. Ama anlatıyoruz Allah rızası için. Kaleye almayan kardeşlerimiz de var. Allahu Teala'nın sevgilisinin sünnetinin peşinden gidilmesi gerektiğini Allah rızası için tebliğ ediyoruz. Çünkü Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bekar genç cehennem duvarına oturmuş gibidir diyor. Allah Resulü böyle buyuruyor. Demek ki kainatın efendisinin bildiği şeyler var. Dikkat etmek gerekir. Onun için de kardeşlerimizi, bazı böyle düşünen kardeşlerimize de tebliğlerde bulunuyoruz. Nefis, ben kendime hakim olurum, ben kendimin peşindeyim, ben harama girmem adında vaatler vermesin. Çünkü nefis koca olan, böyle vaatler olan insanı hemen kısa bir zaman içerisinde Allahu Teala'nın takdiri olarak muazzam bir şekilde bu konuyla ilgili imtihanı karşısına çıkartır. Hemen bazen bir şey söylersin, yapmam, ben öyle şeyler yapmam, şöyle yapmam dersin. Ne hikmettir ki kısa bir zaman sonra muazzam bir şekilde bu konuyla ilgili bir imtihan karşısına çıkar. Onu da kaybettikten sonra da arkadaş dediğim ne dersen başıma geliyor. Ve tabii ki insan vaat edici fazla konuşmamak zorunda. Çünkü akıbetimizin ne olacağını bilmiyoruz. Çok dikkat etmesi gerekildiğini bu şekilde tebliğ ediyoruz dostlar. Nefse hakim olabilmek hakikaten çok zor. Nefs muazzam derecede insanı sıkıntılara düşürür. Nefse güvenilmez dostlar. Hazreti Yusuf aleyhisselam bir peygamber olduğu halde buyuruyordu ki ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Bir peygamber olan Yusuf aleyhisselam öyle buyuruyor. Peygamberdir, koruma altındadır. İlahi ikazlarla beraberdir ama bir tebliğ vermek istiyor burada. Tüm peygamberler gibi günahsız olan Hazreti Yusuf aleyhisselam böyle bir şekilde tebliğ veriyorsa ve Kur'an'da bu şekilde Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede geçiyorsa, Yusuf aleyhisselam böyle dedikten sonra biz nasıl diyebiliriz ki dostlar?

0: kimiz ki onun yanında? Onun için ölümü düşünmeden sonsuza dek yaşayacakmış gibi tuğri emel beslemek çok tehlikelidir. Uzun emel beslemek insanı fani aleme daldırmaz, dünya alemine daldırır. Ve ondan sonra da birçok sıkıntıları peşinde toplar. Gençlik insanın en sağlıklı, en güçlü ve en duygulu dönemi olduğu için akıldan ziyade duygular ön plana çıkıyor dostlar. Onun için de bu duyguların önüne geçebilmek için ancak Allahu Teala'nın emirlerini yapmak ve Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılmakla olur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım dostlar. Çünkü nefiste duygular her zaman için ön plana gelir. Gençlik noktasında daha da azar bunlar. Gelip geçici zevkler, oyunlar, eğlenceler çok daha çekici gelir. Eğlence yerlerindeki birçok gençleri görürsünüz. Orada orta yaşlısı da olur, küçüğü de olur, büyüğü de olur ama gençler her zaman için daha fazladır. Sorduğun zaman onlar genç, yapsınlar. Niye kardeşim? Çoluğunu çocuğunu bu kadar cennet cehenneme sokmak için niye gayret sarf ediyorsun? Bu iş gençlikle ilgisi yok. Gerçek genç, programın başında yine irdeleyerek söylüyorum ki gerçek gencin olması gereken akide o 15 yaşındaki olan sahabi çocuk parmaklarının üzerine kalkıp da Allah Resulü beni uzun boylu görsün de bu savaştan beni çıkartmasın, ben bu savaşta Allah için şehit olayım zihnini taşıyan bir genç olmalı. Bununla başladık, bununla da bitiriyoruz dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçesi

0: Bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımdan. İkinci günü çocukla çocuk oluyorum. Üçüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Sonra babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Küsuf, Güneş ve Ay tutulması ile ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Kale'l muallif el İmam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena. Bu değerli eserin müellifi, musannifi, yazarı, derleyicisi İmam Buhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Nasıl bir şahsiyet ki İslam alimlerinin büyük çoğunluğu üzerinde ittifak ediyor. Dünyanın hangi bölgesine giderseniz gidin, hadis denince en makbul, en muteber, en sahih eser İmam-ı Buhari'nin 7000 küsur hadisi şerifi derlediği bu eser. Hassasiyeti, titizliği, ihlası, takvası, ilmi anlayışı sebebiyle İslam alimlerinin neredeyse tamamının takdir ettiği bir zat İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Emirul müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri lakabına layık sayılı şahsiyetlerden biri. İmam Buhari kendisi gibi nice şahsiyetler yetiştirmiş. Mesela Kütüb-ü Sitte'den İmam Tirmizi'nin hocası, İmam Müslim'in hocası ve diğerlerinin üstadı. İmam Buhari'nin üstadı Ahmet bin Hanbel. İmam Buhari'nin üstadı. Ahmet bin Hanbel'in üstadı İmam Şafii. İmam Şafii'nin üstadı İmam Malik ve İmam Muhammed. İmam Muhammed'in üstadı da İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yani silsile itibariyle o manevi, o hadis rivayet silsilesi itibariyle hafızlardan, muhaddislerden bir zincirin halkası İmam Buhari rahmetullahi aleyh. 15 yaşlarındayken 80 bin hadisi şerif ezbere biliyordu. 15 yaşındayken. Annesi ve abisiyle beraber hacca gelince ben bu bölgelerde kalacağım demiş. Mekke, Medine, Bağdat dolaşarak ve yıllar sonra memleketine Buhara'ya dönmüş bir şahsiyet. İmam Buhari. Allah rahmet eylesin. Onun bu hadis-i şeriflerini okuyan, dinleyen, yaşayan bizlere, İslam ümmetine Rabbim dünya ahiret rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Abdullah İbni Muhammed. Kale haddesena Haşim İbnül Kasim. Kale haddesena Şeyban İbni Muaviyete. An Ziyad İbni İlakate. Anil Mughire İbni Şubete radıyallahu anhu kal. Mughire İbni Şube sahabe-i kiramdan o naklediyor. İmam Buhari naklettiği her hadisi şerifi senediyle, rivayet zinciriyle ta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar en güvenilir ravilerin isimlerini zikrederek, en güvenilir zinciri, senedi tercih ederek naklediyor.
Kesefeti şems. Dikkat edin. İn kesefet ifadesi olduğu gibi kesefeti şemsü de kullanılıyor. Ale ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yevme mate İbrahim. Oğlu, küçük oğlu, emzikteki oğlu İbrahim vefat ettiği gün güneş tutuldu. Ne denir? Yani peygamberin oğlu vefat etti. Onun için güneş tutuldu. Demez mi insanlar? Zaten cahiliye döneminde böyle bir anlayış var. Tam o güne tevafuk edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük oğlu vefat ettiği gün güneş tutuldu. Fekalen naz. İnsanlar dediler ki kesefeti şemsü limeuti İbrahim. Güneş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki fe takibiye bunun üzerine Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamara la yenkesifani li mauti ahad. Ay ve güneş birinin, herhangi bir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Vela li hayatihi veya doğumu sebebiyle, hayatı yani doğumu sebebiyle de tutulmazlar. İza ra'aytum, gördüğünüz zaman neyi? Burada mef'ul hazfedilmiş. Böyle bir olayı, böyle bir güneş tutulmasını gördüğünüz zaman fesallu, dua, namaz kılın. Ved'ullahe azze ve cel, aziz ve celil olan Allah'a dua edin. Evet, ifadeler farklı şahsiyetlerden hemen hemen birbirini tutan, birbirine benzeyen ifadeler kullandığını görüyoruz. İmam Beyhaki rahmetullahi aleyh güneş tutulması olayı Peygamberimiz zamanında bir defa oldu diyor. Onun tespiti Medine-i Münevvere'de oldu. Oğlu İbrahim'in vefat etmesi sebebiyle. Ama başka zatlar, mesela İbn Abdilber, bu güneş tutulması ve ay tutulması olaylarının Mekke'de de meydana geldiğini ve birkaç defa meydana geldiğini, bazılarında tam, bazılarında yarım güneş tutulması, ay tutulması olayının meydana geldiğini ifade etmektedir. Tabi İslam alimlerinin birçoğunun görüşü İbn Abdilber'in görüşü, İbn Abdilber'in ifadesi, yani sadece bir defa meydana gelen olay değil. Dolayısıyla bu sebeple kılınacak küsuf namazı birkaç şekilde rivayet edilmiş. Olay farklı farklı zamanlarda olunca bu namaz, mesela Hanefi mezhebine göre bir sabah namazının farzı gibi kılınır. İmameyne göre, İmam-ı Azam'a göre sabah namazının sünneti gibi kılınır. Ama mesela Hanbeli mezhebinde çift rükû, çift secde vardır. Farklı uygulamalardan da hadis-i şeriflerde söz ediliyor. Mesela bir uygulamada 3 rükû, 3 secde, bir uygulamada 4 rükû, 4 secde şeklinde rivayetler de var. Yani 2 rükûlu, 3 rükûlu, 4 rükûlu namaz. Bir rekatta 2 rükû yapılıyor. Öyle bir farklı namaz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin uzun uzun okuduğunu hadis-i şeriflerden göreceğiz. Yani böyle epey uzun süren bir namaz. Bir saati aşkın süren bir namaz okuduğu surelerden anlaşılan ifade bu şekilde. Babu sadakati fil küsuf. Güneş tutulması sebebiyle sadaka verilmesi. Yahu biz güneş tutulması sebebiyle ne yapıyoruz? Def çalıyoruz, konser düzenliyoruz, eğlenceler vesaire. Günümüz şaşkın insanlığı güneş tutulmasını bir oyun ve eğlence vesilesi ediniyor. Halbuki bir dua vesilesi, bir sadaka vesilesi. Cenab-ı Hak bize hakikati anlatıyor. Yani bu güneş, burada güneş tutulması olayı nedir? Yani dünya ile güneşin arasına ayın girmesi sebebiyle meydana gelen bir olay şeklinde anlatılıyor. Yani Cenab-ı Hak güneşin ışığını elimizden alabilir.
kıyametin kopmasını hatırlatıyor. Her deprem, inne zelzelete sa'ah var ya, kıyamet depremini bize hatırlatmalı. İza zülziletil ardu zilzaleha ayetinde anlatılan kıyamet depremidir. Depremde kıyameti hatırlayacak. Yani Müslüman böyle fırtına estiği zaman fırtına ile yok olan Ad kavmini düşünecek. Yani herhangi bir şekilde bela, musibet geldiği zaman ben Rabbime nasıl yönelmeliyim? Bunun hesabını yapacağım. Biz olaylar, belalar, musibetler karşısında İslami hassasiyeti taşıyan kimseler olarak Müslüman kardeşlerimize yardım edelim falan diyoruz. Halbuki bir başka nokta var. Duaya davet etmeliyiz. Deprem mi meydana geldi? Büyük camilerde tüm Müslümanları davet ederek toplu halde dua, birlikte yalvarış, yakarış. Rabbim bizi daha büyük depremlerle imtihan etmesin, daha büyük belalar vermesin diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmeliyiz. İslam dünyasında kan mı akıyor? Suriye'de 10 ayda 10 bin kişi şehit mi edilmiş? 10 binlerce insan yaralanmış, hapse mi atılmış? Dua etmeliyiz en azından. Evet, insani yardımlar, siyasi, iktisadi bir takım teşebbüsler elbette yapılacak. Ancak bunun yanında insanımız duaya davet edilmeli. Diyanet İşleri Başkanı'nın geçenlerde Medine'den İslam dünyasını duaya davet etmesi çok anlamlı. Ama aynı davet ülkemizde de yapılmalı. Ve İstanbul'umuzun büyük camilerinde, Anadolu'muzun büyük camilerinde dualar edilmeli. Müslümanların Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da kısmen huzura kavuşması gibi Yemen ve Suriye'de de huzura kavuşması için dua etmeliyiz. Evet, neden bahsediyoruz?

Hazretlerin Muvatta adlı eserinin 17 ayrı rivayeti var. En meşhur rivayet. Bunlardan biri İmam Şafii'nin rivayeti. Birisi İmam Muhammed'in rivayeti. En meşhur rivayet, bugün Muvatta dediğimiz rivayet, Yahya İbni Yahya el-Leysi'nin rivayeti. Yani İmam Malik'in Muvatta'na söz eden, çünkü İmam Malik'in Muvatta'nın tamamı elimizdeki Muvatta, Haddesene Yahya İbni Yahya el-Leysi diye başlar. En meşhur rivayeti bu. İşte İmam Malik'in rivayetlerinden biri de Kanebi rivayetidir. Buradaki hadis-i şerifte Kanebi'nin rivayeti. Abdullah İbni Mesleme el-Kanebi. An Malik'in an Hişam İbni Urva an Ebihi an Aişete radıyallahu anh. Hazreti Aişe validemizin ilmini bize nakleden çok değerli sahabe-i kiram olmuş. Ama en önemlilerinden biri yeğeni Urve bin Zübeyir. Ya insan bir düşünüyor da nasıl bir aile mesela bu. Urve bin Zübeyir. Babası Zübeyir İbni Avvam cennetle müjdelenmiş. Annesi Esma Zatü Nitakayn. İki kuşaklı Esma. Hicrette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve babası Ebu Bekir'e süt getiren hanımefendi Esma. Teyzesi Hazreti Ayşe validemiz. Annesinin babası, dedesi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Yani eniştesi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abisi Abdullah bin Zübeyir. Bir bakıyorsunuz cennetle müjdelenmiş cennetlik insanların içerisinden bir delikanlı Urve. Teyzesinden aldığı ilmi bize naklediyor. Ve bu ilmini de en çok kendisinden oğlu Hişam naklediyor. Evet. İmam Malik de bu Hişam'ın talebesi. İmam Malik Hişam İbni Urve'den, o babası Urve'den, o da Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Enneha kalet hasefeti şems. Yeni bir tabir. Kesefeti şemsu vardı. Burada da hasefeti şems. Birbirinin yerine kullanılan kelimelerden. Farklı manalar da verilmiş. İşte küsuf yarım ay tutulması, güneş tutulması. Küsuf yarım tam ay tutulması, tam güneş tutulması şeklinde manalar da verilmiş. Küsuf, küsuf beraber kullanılıyor. Birbirinin yerine kullanılan kelimeler. Güneş tutuldu fi ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün zamanında. Fesalla Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem binnaz. Peygamberimiz insanlara namaz kıldırdı. Cemaate, ashab-ı kirama. Fekame kıyama durdu. Fe'atâle el-kıyam. Uzun uzun okuyarak uzun bir kıyam. Sümme rakâ, sonra rükûya vardı. Fe'atâle rükûa. Rükûda da uzun uzun okur. Biz alışık değiliz. Üç defa okuyoruz. Böyle hızlıca. Şöyle Mekke-i Mükerreme'de Ramazan-ı Şerif'te bir teravih namazı kılarsanız, hele hele bir teheccüd namazı kılarsanız, İmam Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, 3, 5, 7, 9 sayın sayabildiğiniz kadar. Uzun uzun rükû. İbadetin tadını orada görüyorsunuz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi tavuğun yerden tane toplaması, buğday tanesi toplaması gibi patır patır kılınan namaz, işte bizim namazımız o huşu dolu namazdan maalesef uzak oluyor. Namaz böyle kılınır. Uzun bir rükû. Sümme kâme fe atâlel kıyam. Kalktı, rükûdan kalktı. Yine epey uzun durdu. Kıyamı uzattı. Ve huve dûnel kıyamil evvel. Evet. Birinci kıyamdan biraz daha az. Sümme rakâ, sonra ikinci defa rükû yaptı. Fe atâlel rükû, yine rükûyu uzattı. Ve huve dûnel rükûil evvel. Birinci rükûdan biraz az. Sümme secede. Sonra tekrar ayağa kalktı. Semiyallahu limen hamide. Fe atale sucud, secdeye vardı. Sümme faale fil rek'ati saniyeti mislema faale fil ula. Birinci rekatta davrandığı gibi ikinci rekatta da aynı şekilde yaptı. Sümme sarafa, sonra ayrıldı. Ve kadin celeti şems, güneşte açılmıştı. Güneş açılıncaya kadar. Uzun uzun okuyarak. Fe hataben nase, hazır fırsat. Önemli bir olay var. Hutbe için fırsat. İnsanlara hutbe okudu, konuşma yaptı. Fehamidallâhe ve esnâ aleyh. Önce Allah'a hamd etti, sena etti. Önce
o güzel

dualarla başladı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sümme kal, sonra şöyle buyur. İnne şemse vel kamara ayetani min ayatillah. Güneş ve ay Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. La yen hasifani. La yen kesifan değil. La yen hasifani. Tutulmazda limevti ahadin ve la li hayatihi, bir kimsenin doğumu veya vefatı sebebiyle tutulmazdır. Fe izâ ra'aytum zâlike, bunu gördüğünüzde fed'ullah, Allah'a dua edin. Ve kebbiru, tekbir getirin. Ve sallu, namaz kılın. Ve tesaddaku, sadaka verin. Sümme kal, sonra şöyle buyur. Ya ümmete Muhammed. Bu nedir? Peygamber Efendimizin dehşet anındaki ifade. Ey Muhammed ümmeti. Sahabe-i kiramın şahsında kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Ya ümmete Muhammed. Vallahi, bir de yeminle. Allah'a yemin ederim ki ma min ahadin aghyara min Allahi en yezniye abduhu ev tezniye emetuhu. Allah'ın bir kulu zina ederse, Allah'ın bir kadın kulu zina ederse, Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunur. Yani Allah'ın hükmü çiğnenmiş olur. Cenab-ı Hak gazap eder. Bir zina, bir fuhuş olayı meydana geldiği zaman Allah'tan daha çok kıskanç hiç kimse yoktur. Ma min ahadin. Hiçbir kimse yoktur. اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ. Namusa tecavüz, mahremiyete tecavüz hususunda en kıskanç olan Cenab-ı Hak. Bir erkek veya bir kadın, Allah'ın bir erkek kulu veya kadın kulu eğer zina edecek olursa Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunur. Ya ümmete Muhammed. Ey Muhammed ümmeti, vallahi lev ta'lemune ma alem, siz benim bildiklerimi bilseniz, le dahiktum kalilen ve le bekeytum kethira, az güler. Sahabe-i kiramı ağlatan hadis-i şeriflerden bir. İki cümle zikrediliyor. Ama herhalde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cümle kullanmadı. O gün hep böyle ya ümmete Muhammed diye başladı. Ey Muhammed ümmeti, dehşet saçan ifadeler. Allah'ın kanunlarını çiğnemeyin. Allah'ın sisteminden, kanunlarından, emirlerinden, Allah'ın kitabının hükümlerinden bir hüküm bir kasabada yaşansa 40 gün yağan bereketli yağmurlardan daha büyük bir bereket gelir. Bir kasaba düşünün. 10 bin nüfuslu. Orada içki su gibi içiliyor. Müslümanlar dediler ki biz bu içkiyi içmeyeceğiz arkadaş. Yani bir meclis bir karar alıyor. Sigara içmek yasaktır diyor. O otobüslerde çocukları, kadınları, sigara içmeyeni rahatsız eden o dumanlı hava gidiyor. Öyle değil mi? Kahvehanelerde, toplu yerlerde bunun o sigara içme havası. Demek ki olmaz denilen şey olabiliyor. Böyle bir kasaba halkı deseler ki biz içki içmeyeceğiz, içki içilmesine de müsaade etmeyeceğiz. İçki sağlığa zararlı, nesle zararlı, gelecek nesillere zararlı. İçki Kur'an'ın şiddetle yasakladığı bir şey. İçki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şiddetle yasakladığı bir şey. İçmiyoruz arkadaş derse ne olur? O köye, o kasabaya öyle bir bereket, öyle bir huzur gelir ki içki sebebiyle yıkılan aileler, içki sebebiyle meydana gelen trafik kazaları, içki sebebiyle işlenen cinayetler, içki sebebiyle meydana gelen diğer olaylar Allah'ın izniyle yok olur, azalır ve Peygamber Efendimizin o mucizesi gerçekleşir. Bir İslam'ın bir hükmünü yaşayın. Ailenizde İslam'ın bir hükmü yaşanmıyor. Farz mı? Yani bir mekruh işleniyor veya bir haram işleniyor. Arkadaş biz bu haramdan vazgeçtik. Bu mekruhtan vazgeçtik diye karar verin. Önceki durumla sonraki durumu şöyle birkaç gün sonra, birkaç ay sonra bir müzakere edin. O ailede huzur.

huzuru, refahı, saadeti, bereketi o ailede yaşanan hayatın güzelliğini göreceksiniz. Efendimiz böyle haber veriyor. Ey ümmeti Muhammed diyor, zina etmesi Allah'ın bir kulunun, kadın olsun erkek olsun, Allah'ın gayretine dokunuyor. Hazır bir fırsat, Peygamber Efendimiz toplanan cemaate bu manada dokunaklı, tesirli, duyarlı bir konuşma yapıyor. Ve benim bildiklerimi, en son cümle, benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzü tebessüm doluydu, güler yüzdü ama içi yanıyor ümmeti için. O güler yüzün altında bir mahzun eda vardı. Onun gülümsemesi kaliteli, onun gözyaşı kaliteliydi. Ümmeti için ağlayan bir peygamber. 200'den fazla hadis-i şerifinde ümmeti diyen bir peygamber. En çok sevdiği Rabbisi ile ümmetini sürekli yan yana zikrediyor. Elini açtığı zaman duası. Allahümme ümmeti, ümmeti. Allah'ım ümmetimi bana bağışla. Ümmetimi affeyle. Ve Peygamber Efendimiz'in duaları sebebiyle bu ümmetin başına daha önceki ümmetlerin başına gelen umumi felaketler gelmeyecekti. Cenab-ı Hak bu müjdeyi verdi. Ne Nuh tufanı gibi bir tufan, ne Semud kavmi gibi, ne başka Firavun kavmi gibi, ne diğer kavimler. Umumi bir bela, bütün ümmeti Muhammed'i saran bir bela olmayacak Peygamberimizin o duaları sebebiyle. Ama imtihan büyük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada mümin kulun dertli, içi yanık, bağrı yanık olmasını Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize öğretiyor. Benim bildiklerimi bilseydiniz. Cenab-ı Hak Celle Celle öyle şeyler gösterdi ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada az güler çok ağlardınız buyuruyor. Babu nidai bis salati camiatun fil küsuf. Küsuf zamanında namaz toplayıcıdır. Namaz insanları camiye, cemaate toplayıcıdır diye nida ediliyor. Tabi bu güneş tutulması esnasında namaz vakti değil. Peki insanlar nasıl çağrılacak? Ezanla mı? Hayır. Es-salatu camia. Veya bir rivayette es-salate camia. Haydi namaza koşun. Birleştiren namaza, cemaati meydana getiren namaza koşun şeklinde insanlara nida edilecek ve insanlar o şekilde toplanacak. قال المؤلف رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. Evet, Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden birinin oğlu Ebu Seleme, bir sahabi, genç sahabi Abdullah İbni Amr İbni As'tan rivayet ediyor. Kal, lemma kesefeti şemsü ale ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutulduğunda nu diye şöyle nida edildi. İnnes salate camia. Gerçekten namaz toplayıcıdır. Namaz gönülleri birleştirir. Namaz toplumu birleştirir. Namaz cemaati birleştirir. Gelin derleyen, toplayan, gönülleri birleştiren namaza koşun. Bu nida ile, tabi bu nidayı kim yapıyor? O güzel sesiyle, o yanık sesiyle, o yüksek sesiyle Bilal-i Habeşi, hurma bahçelerinde, Medine-i Münevvere çarşısında اِنَّ السَّلَاةَ جَامِعَ namaza koşun, namazda toplanın deniyor. Ve onun üzerine cemaat toplanıyor. Uzun uzadıya kılınan iki rekat namazla Cenab-ı Hakk'a iltica ediliyor. Her vesile, çocuğunuz mu dünyaya geldi? Şükür namazı kılacaksınız. Eğer oğlunuz dünyaya geldiyse akika kurbanı iki kurban. Kızınız dünyaya geldiyse bir kurban. Akika kurbanı. Sünnet-i seniyye. Akika nesike de deniyor. Yani her vesileyi, imtihanı mı kazandınız? İki rekat şükür namazı. Bir ihtiyacınız mı var? Bir dileğiniz, bir temenniniz mi var? Bir işe mi gireceksiniz? İki rekat hacet namazı.
ihtiyaç kime arz edilir?

ayakkabınızın bağı kopsa diyor, Allah'tan isteyin. Her şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyin. Ayakkabınızın bağı koptu yolda. Ya Rab, beni yolda bırakma. Ayaklarımı ya Rabbi sen kaydırma. Ya Rabbi yolundan ayırma. Ya Rabbi senden başkasına muhtaç etme. Her vesileyle dua. Dua etmek ailede huzuru sağlar. Evlenecek olanlar, nişanlılar, düğün yapacak olanlar, öğrenciler, iş adamları, en büyük problemi, sıkıntısı olanlar duaya yönelme. Ay tutuldu dua, güneş tutuldu dua, yağmur yağmıyor, dua edeceğiz. Okula girerken çıkarken, mezun olduk şükür namazı, hacet namazı, geceleyin gece namazı, kuşluk namazı. Sürekli Cenab-ı Hak'la iletişim devam edecek. Rabbim bu irtibatımızı koparmasın. Kul Rabbisiyle irtibatını, ilişkisini koparmadıkça Rabbi onunla irtibatı koparmaz. Ya Rabbi diyen kuluna Allah buyur ey kulum der. Ya Rabbi demeyi unutmayalım. Abdestli abdestsiz, yürürken, otururken, yatarken. Her vesileyle elimizi açmamız gerekmez. Çünkü her dilden, her halden anlayan sadece Cenab-ı Hak'tır. Ya Rab bu kulunu affeyle. Ya Rab bu kuluna yardım eyle. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Mevlamız, dostumuz sensin ya Rabbi. Şu kafirler topluluğuna, şu inançsızlar topluluğuna karşı sen bize yardım eyle ya Rabbi. Duamız bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu evimize, ocağımıza, okulumuza, iş yerimize bereket, huzur versin. Rabbim öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Ailelerimize huzur versin. İş yerlerimize Rabbim hayırlı kazançlar nasip eylesin. Ülkemizi ve bütün İslam dünyasını felaketlerden, musibetlerden korusun. Rabbim hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun efendim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 20. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَاءَ

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.

0: اَوَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَاِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?
0: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ

0: yedey rahmetih. E ilahum me'allah. Teâlâllâhu ammâ yuşrikûn.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
0: Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فَهُمْ مُسْلِمُونَ
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
1: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ
1: Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men câe bil haseneti fele.

Her kim iyi amelle gelirse, ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en e'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramahâ ve lehû kullu şey'in. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun. Yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Firavne ala fil ardı ve ceale ehleha şiyen yestad'ifu taifeten minhum yuzebbihu ebenâehum. يُذَبِّحُ أَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
0: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ
0: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.

Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, "O çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız," diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi, ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا

Firavun'un karısı, "Bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz," dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı. Ve asbaha

0: Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ

0: Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası, sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ.
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

0: Musa halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, "Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır," dedi.
1: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
0: Musa, "Ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ
0: Musa, "Ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım," dedi.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

0: Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.
1: فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَبَطِشْ

0: Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.
1: وَجَاءَ رَجُلٌ

0: لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.
0: فَخَرَجَ مِنْهَا

Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara, "Sizin durumunuz nedir?" dedi. Onlar da, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır," dediler.

0: إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ
1: Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi.

0: Musa, o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca, o, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اِسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ

0: İhtiyar Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
0: Musa da, "Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu 2 süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir," dedi.
1: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: bi haberin ev cezvetin minen nâri leallekum tasdalûn.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

Musa ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

0: وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa! Dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.

0: min rabbika ila fir'auna ve melaihi innahum kanu qauman fasikin.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

0: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ أَنْ يُصَدِّقُنِي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ
1: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki, beni tasdik etsin. Çünkü ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.
0: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.
1: وَقَالَ

0: الرَّجِيمِ
1: Firavun, ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman! Balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
0: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Firavun ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

0: بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman, sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen, Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik.

0: Musa, أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi, dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar, bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür, dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz, dediler.

0: Ey Muhammed! De ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman, biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: ve huve a'lemu bil muhtedin.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru

0: yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
1: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: rizqan min ladunna velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: Onlar, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak, memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere, her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

0: Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.

0: Allahi hayrun ve ebqa. Efela ta'qilun.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.

0: جاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
1: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi.

0: Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar.
1: فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ

0: yuqinun.
1: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
0: قُلْ

0: Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?
1: وَمِنْ رَحْمَةٍ

Allah, merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükreder.

0: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de, inkâr etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: وَاَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرِمُونَ
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

0: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ

0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.

0: فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
1: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
0: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: Muhammed. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.
0: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. أحسب

Elif, lam, mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.
0: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat et.

0: مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

0: İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

0: rahmetike yeisû min rahmeti. Ulâike yeisû min rahmeti ve ulâike lehum azâbun elîm.
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

0: İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn.
1: Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da

0: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.
1: وَلُوطًا

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır," dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

0: İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.
1: وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: şeytanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Fasaddahum anis sabil ve kanu mustabsirin.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.

0: فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
0: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: البيوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: münker ve lezikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 20. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel.

Ya Resulallah, aşkımı döksem dağlara, erir erir kumlar olur. Sevdamı desem güllere, güller kurur, gazel olur. Kurur da gazel olur.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hasip olan sen, beni bana bırak. Hesabımı eksik çıkarma, kefil ol ihtiyaçlarıma. Beni bensiz bıraksan da, beni sensiz bırakma.
0: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.

Sabır, sabrın fazileti. Allahü Teala sabredenleri birçok iyi niteliklerle vasıflandırmış, Kur'an-ı Kerim'in 70 küsur ayetinde sabırdan bahsetmiş, iyilik ve derecelerin çoğunu sabra bağlamış ve bütün bunları sabrın sonuçları, meyveleri ve neticeleri kılmıştır. Sabır üzerine bir kısım ayetler. Allahü Teala Bakara Suresi 153. ayetinde mealen, ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir, buyurdu. Aynı surenin 155, 156 ve 157. ayetlerinde Allahü Teala, ey müminler, itaatkârı asi olandan ayırt etmek için sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle andolsun imtihan edeceğiz. Ey Habibim, sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele. Onlar o kimselerdir ki kendilerine bir bela geldiği zaman teslimiyet göstererek biz Allah'ın kuluyuz ve öldükten sonra da yine ona döneceğiz derler. O teslimiyet gösterip Rablerine sığınırlar.

İnananlar üzerine Rablerinden mağfiret, rahmet ve cennet vardır. Ve işte onlar hidayete ermiş olanlardır buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 125. ayetinde evet, eğer siz sabrederseniz ve peygambere itaatsizlikten sakınırsanız onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle düşmana karşı yardım edecektir buyurdu. Aynı surenin 200. ayetinde ise ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız buyuruldu. Allahü Teala Nahl suresi 127. ayetinde ey Resulüm sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve yaptıkları hileden de telaş edip sıkıntıya düşme buyurdu. Allahü Teala Kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Ankebut suresi 59. ayette ise onlar müşriklerin eziyetlerine sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül ederler buyuruldu. Müzemmil suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl buyuruldu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl buyuruldu. Allahü Teala El-İnsan suresi 24. ayetinde o halde Rabbinin hükmüne sabret. O kâfirlerden hiçbir günahkâra yahut bir nanköre boyun eğme buyurdu. Allahü Teala Secde suresi 24. ayetinde İsrail oğullarından da dinlerinde sabrettikleri için emrimizle insanları doğru yola götürecek imamlar, önderler yetiştirmiştik. Onlar Tevrat'taki ayetlerimizi yakinen biliyorlardı buyurdu. Araf suresi 137. ayetinde ise Firavun'un işkencesi altında kıvranan o kavmi de arzın bereketlerle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel vadi felaketlere sabretmeleriyle tam yerine geldi. Firavun'un ve kavminin yapmakta oldukları sarayları ve yükseltmekte bulundukları binaları hep harap ettik buyuruldu. Enfal suresi 46. ayetinde Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyuruldu. Sabır ile ilgili hadis-i şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
sabır

imanın yarısıdır buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte, en az size verilen yakin ve sabır azimetidir. Bunlardan nasibini alan kimse, artık nafile olarak gece ibadetinden ve gündüz orucundan kaybettim, bunları yapamadım diye üzülmesin. Bulunduğunuz duruma sabretmeniz, benim için hepinizin ameli kadar amel ile bana gelmenizden daha sevimlidir. Fakat ben şundan korkuyorum ki, benden sonra size dünyalık açılır ve artık birbirinizi tanımaz olursunuz da, o zaman göktekiler de sizi tanımaz olur. Kim ki sabreder ve alacağı mükafatı hesaplarsa, tam manasıyla sevaba ulaşmış olur buyurdu ve sonra, sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mükafatını elbette vereceğiz. Ayet-i Celilesini okudu. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, imandan sorduklarında, o sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuştur. Başka bir yerde imandan sorduklarında, o sabırdır buyurdu ki, bu yine Resulullah'ın hac Arafat'ta vakfedir buyurduğuna benzer. Yani haccın en önemli rüknü Araf'ta vakfe olduğu gibi, imanın da en önemli rüknü sabırdır demek istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en makbulü yapmasına insanların zorlandığı amellerdir buyurmuştur. Denildi ki, Allahü Teala Davud aleyhisselama, benim ahlakımla ahlaklan. Ahlakımdan birisi de mutlak surette sabırlı olmamdır buyurdu. Ata bin Abbas'ın rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'ın bulunduğu bir toplantıya gitti ve siz mümin misiniz diye sordu. Herkes sustu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, evet müminiz ya Resulallah dedi. Peygamberimiz, imanınızın belirtisi nedir diye sordu. Onlar, genişlikte şükreder, darlıkta sabreder ve kazaya rıza gösteririz dediler. Bunun üzerine Resulullah, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki müminsiniz buyurdu. Resulullah başka hadisi şeriflerinde, hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük hayır vardır buyurdu. İsa aleyhisselam da, siz ancak sevdiğinize, sevmediğinize sabretmekle ulaşabilirsiniz buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sabır bir insan farz edilse, keremli bir adam olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Bu hususla ilgili diğer rivayetler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Musa Eş'ari'ye yazdığı bir mektupta, sabra önem ver. Sabır iki şeye yapılır ki, biri diğerinden daha makbuldür. Mesela felaket ve musibetlere sabır güzeldir. Fakat bundan daha güzel ve daha makbulü, Allahü Teala'nın

Hamettiği şeylere sabırdır. İyi bil ki imanı koruyan sabırdır. Zira iyiliklerin efdali takvadır. Takva ise sabırla mümkündür buyurdu. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, iman dört direk üzerine durur. Bunlar da yakin, sabır, cihat ve adalet direkleridir demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh, imanın zirvesi hükme sabır ve kadere rızadır demiştir. Sabrın hakikati ve manası. Sabır, dinin makamlarından bir makam ve saliklerin uğrak yerlerinden bir konaktır. Dini makamların hepsi üç şeyden meydana gelir. Bunlar da marifet, hal ve ameldir. Sabır da aynen böyledir. O da üç şey ile tamam olur. Bunlar da marifet, hal ve amel. Amel, marifet, bilgi ve halin neticesidir. Bunu daha iyi anlayabilmek için melek, insan ve hayvanat arasında tertip keyfiyetini bilmek lazımdır. Sabır, bu yaratıklardan yalnız insana mahsustur. Hayvanat ve meleklerde düşünülemez. Hayvanatta düşünülemez çünkü onlar noksandır. Meleklerde düşünülemez çünkü onlar kamildir. Hayvanatın yalnız şehveti vardır ve şehvetine bağlıdır. Onların her türlü hareket ve duruşları şehvet duyguları iledir. Şehvetlerinin karşılarına çıkacak başka bir kuvvet yoktur ki o kuvvetle şehvetlerine karşı dirensinler de buna sabretsinler. Meleklere gelince, bunlar yalnız Allah'a bağlanmak ve ona kulluk etmek azmindedirler. Şehvetleri yoktur ki onları başka yola teşvik etsin de onlar ona sabretsinler. İnsana gelince, o önceleri hayvan gibi noksan olarak yaratılmıştır. Şehvetinden başka bir şeyi bilmez. Biraz gelişince kendisinde oyun ve süs şehveti başlar. Sırasıyla evlenme şehvet ve arzusu kendisinde görülür. Bu sıralarda kendisinde sabır kuvveti yoktur. Zira sabır, zıt görüşlü iki kuvvetin karşılaşması anında bir kuvvetin metanet gösterip dayanması demektir. Çocukta ise ancak şehvet kuvveti vardır. Fakat Allahü Teala kendi lütfu keremiyle Adem oğlunu mükerrem yaratıp derecesini hayvanlar derecesinden üstün kıldığı için erginliğe yaklaşınca onun için iki melek görevlendirir. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir. Diğeri de buna yardımcı olur. İşte bu sayede insan hayvanlardan ayrılır da iki sıfatla vasıflanır. Bunlardan biri Allah ile Resulünü bilmek, diğeri de akıbetiyle ilgili durumlarını düşünüp anlamaktır. Bütün şehevi arzuları terk etmek bir ameldir. Bu ameli meydana getiren bir kuvvet vardır. İşte o kuvvet de sabırdır. Demek ki sabır, şehvete zorlayan kuvvet karşısında dinin icaplarını yerine getirmekte gösterilen dayanışmadan ibarettir. Sabır, imanın yarısıdır. İman, dinin esaslarını tasdik ve inanmaya dendiği gibi, bazen bu tasdikten meydana gelen salih amellere, bazen de tasdik ve amellerin hepsine birden denir. Marifetlerin kapıları olduğu gibi, amellerin de kapıları vardır. Sabrın
imanın yarısı olmasına gelince, imanın iki şekilde itibar edilmesi ve iki ismi alması sebebiyledir. Birincisi, imanın tasdik ve amelin ikisine birden isim olarak verilmesidir. Buna göre imanın iki rüknü vardır. Yakin ve sabır. Yakinden maksat Allahü Teala'nın kulunun dinin esaslarına hidayetinden meydana gelen kesin bilgi ve inançtır. Sabırdan maksat da bu yakinin muktezasıyla ameldir. Zira yakin, isyanın zararlı, taatinse faydalı olduğunu kendisine bildirir. İsyanı terk edip ibadete devam da ancak sabır sayesinde mümkün olur. Sabır demek, hevai nefsinin arzularını ve tembelliği kahretmekle dinin isteklerini yerine getirmek demektir. İşte bu bakımdan sabrın imanın yarısı olduğu meydana çıkar. Bu itibarladır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ile sabrı bir araya toplayarak size en az verilen yakin ile sabır azimetidir buyurmuştur. İkincisi, iman marifetler üzerine bina kılınan amellerden meydana gelen haller demektir. Bu itibarla insanoğlunun bütün hareketleri ikiye ayrılmış olur. Bunlar dünya ve ahirette faydalı olan veya her iki tarafta zararlı olan şeylerdir. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetine de şükür hali vardır. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetinde de şükür hali vardır. Birinci itibarla yakin, imanın iki tarafından biri olduğu gibi, bu itibarla da şükür, imanın iki tarafından biri olmuş olur. Bu görüştedir ki, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, iman iki yarımdan meydana gelen bir bütündür. Onlar da sabır ve şükürdür demiştir. Sabır, hevai nefsinin arzularına karşı dinin emirlerinde dayanma olduğuna, hevanın arzuları da şehvet ve gadap yolundan geldiğine, şehvetin zevkleri tatmin, gadabın da tehlikeleri önlemek gayesine matuf olmak üzere ikiye ayrılmış olduğuna, oruç da yalnız mide ve ferç şehvetini önleyip gadap şehvetini önlemediğine göre, Resulullah, oruç sabrın yarısıdır buyurdu. Zira tam manasıyla sabır, gadap ve şehvet kuvvetlerine karşı yapılan sabırdır. Yine bu bakımdandır ki, oruç, imanın dörtte biri olmuştur. Sabrın aldığı yeni isimler. Sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bedenin sabrıdır. Zorluklara tahammül etmek gibi. Bu da ya doğrudan adamın kendi teşebbüsüyle olur, yorucu ibadetlerde bulunmak veya ağır işlerde çalışmak gibi veya başka taraftan gelir, dövülmek ve hastalanmak gibi. Bütün bunlara sabır, İslamiyet'e uygun olduğu vakit makbul olabilirse de, asıl makbul olan sabır, diğer sabırdır ki, bu, hevai nefsinin arzularına sabırdır. Bu sabır, mide ve ferç şehvetlerine karşı olursa, buna iffet denir. Bir kötülüğe katlanmaya sabır olursa, sabrın hakim olduğu o kötülüğe nispetle sabır değişik isimler alır. Mesela bir felakete karşı tahammül ise buna doğrudan doğruya sabır. Bunun zıddına da
feryad-ü figan ve üzüntü denir. Adam bağırır, çağırır, yaka ve paçasını yırtar, yerlere serilir ve benzeri hareketlerde bulunur. Şayet bu sabır zenginliğe karşı olursa, yani zenginliğiyle sevinip hoplayıp zıplamasa, bu sabra zapt-ı nefs, nefis hakimiyeti, zıddına ise batar, kibirlenip böbürlenmek ve kendini beğenmek denir. Şayet bu sabır savaş alanında gösterdiği metanette olursa, buna şecaat, bunun zıddına cebanet yani korkaklık denir. Şayet bu sabır hiddetini yenmekte olursa, buna hilm, yumuşaklık denir. Veya vakar ve teenni, zıddına da tezemmür yani saldırganlık denir. Şayet bu sabır zamanın musibet ve felaketlerinden birine olursa, buna gönül genişliği, aksine de gönül darlığı denir. Şayet bu sabır geçim sıkıntısından olursa, buna zühd, zıddına da hırs denir. Şayet bu sabır görüp duyduklarını muhafaza bakımından olursa, buna sır tutma denir. Şayet aza sabrediyorsa, buna kanaat, bunun zıddına da aşırı istek denir ki, bütün bunlardan iman ahlakının çoğu sabırda ve sabrın içinde olduğu görülür. Bunun için Resulullah'a imandan sorulduğu vakit, o sabırdır buyurmuştur. Zira imanın en kıymetli ve en çok yapılan ameli sabırdır. Haccın da en önemli rüknü Arafat vakfesi olduğu için Resulullah'a haçtan sorduklarında hac arefedir, Arafat vakfesidir buyurmuştur. Allahü Teala bütün bu bölümleri bir araya toplayarak hepsine birden sabır adını vermiştir. Nitekim Bakara suresi 177. ayetinde mealen sıkıntıda, hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr-ı metanet gösterenler, onlar sadık olanlardır ve onlar takvaya erenlerin de ta kendileridir buyurmuştur. Sabrın bölümleri. Bunun üç hali vardır. Birinci hal, tamamen hevai kuvvetini kahredip münazaa imkanlarından onu mahrum etmektir. Buna ancak kuvvetli sabır sayesinde ulaşılır. Ve işte o zaman sabreden zafere ulaşır denir. Bu mevkiye yükselenler azınlıktadır. Onun için bunlara Allahü Teala'nın Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet edenler buyurduğu sıddıklar ve mukarrepler denir. Bunlar doğru yola girmiş, dosdoğru olmuş ve dinin icaplarına uyarak huzura ermiş kimselerdir. Kıyamet günü, ey nefsi mutmainne sahibi, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde Rabbine dön ve cennete gir diye hitap edilecek olanlar da bunlardır. İkinci hal. Birincinin taban tabana zıddı olarak nefis ve heva kuvvetlerinin galebe çalmasıyla dini sahiplerin tamamen sükûta uğramasıdır. Ki olduğu gibi kendini şeytana teslim eder ve ümidini kestiği için mücahededen de vazgeçer. İşte bunlar gafillerdir ve aynı zamanda çoğunluğu teşkil edenler de bunlardır. Bunlar
şehvetleri kendilerini esir edip, şekavetleri kendilerini